rızkı bitmeyince hiç kimse ölmez. Allahü Teala'dan korkunuz ve dünyayı istemekte yavaş olunuz. Şüphelilerden sakınırsan, insanların en çok ibadet edeni olursun. Elinde olana kanaat et. İnsanların en çok şükredeni olursun. Avf bin Malik radıyallahu anh buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 7 veya 8 kişiydik. Buyurdu ki, Allah'ın Resulü ile biat ediniz. Ne üzerine biat edelim dedik. Allah'a tapacağınıza, 5 vakit namazı kılacağınıza, her dediğini kabul edeceğinize. Burada şu sözü yavaş söylediler. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğinize biat ediniz, buyurdu. Orada bulunan insanlar bundan sonra öyle oldular ki, ellerinden kamçıları düşse bir kimseye bana verin demediler. Attan inip kamçıyı aldılar. Musa aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, kulların içinde kim daha zengindir? Allahü Teala, benim verdiğime kanaat eden, buyurdu. Muhammed bin Vasi, rahmetullahi aleyh, kuru ekmeği suya batırır yerdi ve buna kanaat eden kimseden bir şey istemez, derdi. İbn-i Mesud, radıyallahu anh, her gün bir melek seslenir. Ey insanoğlu! Sana yeten az bir şey, sana yetmeyen, gaflet ve durgunluğuna sebep olan çok şeyden daha iyidir, der, buyurdu. Samit bin Aclan, rahmetullahi aleyh, senin karnın 2 avucundan büyük değildir. Seni nasıl cehenneme götürür, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala buyuruyor. Ey insanoğlu, bütün dünyayı sana versem yediğinden fazla alamazsın. Yiyeceğinden fazla vermeyip meşgale ve hesabını başkalarına verirsem sana yaptığım iyilikten daha iyisi olur mu? Buyurdular. Hükema'dan biri buyuruyor ki haris olanın tamah ettiği şeye sabretmesinden sıkıntılı sabredici yoktur. Kanaat sahibi olandan da iyi yaşayan yoktur. Haset ediciden üzüntülü kimse yoktur. Dünyayı terk etmeyi söyleyenden hafif yüklü olan yoktur. Ameli kötü alimden daha pişman kimse yoktur. Şâbî rahmetullahi aleyh anlatıyor. Avcının biri bir serçe yakaladı. Serçe, beni ne yapacaksın dedi. Avcı, kesip yiyeceğim dedi. Serçe, beni yesen ne çıkar? Eğer beni serbest bırakırsan, sana 3 söz öğretirim ki, bir sözü elindeyken söylerim. Diğerini beni bırakırken, 3.'sünü de dağ başına uçunca söylerim. Avcı, peki 1.'sini söyle dedi. Serçe, elinden çıkana üzülme dedi. Avcı serçeyi serbest bıraktı. O da ağaca kondu. Avcı, diğerini söyle dedi. Serçe, olmayacak şeye inanma dedi. Dağa uçtu ve avcıya, ey bedbaht, eğer beni kesseydin, karnımda 2 tane mücevher vardı. Her biri 100 gram ağırlığındaydı. Zengin olur, fakirlik yüzü görmezdi, dedi. Adam parmağını ısırdı. Serçeyi salıverdiğine çok üzüldü. 3.'yü bir daha söyle, dedi. Sen ilk 2'sini unuttun. 3.'yü ne yapacaksın? Sana elinden çıkana üzülme ve olmayacak şeye inanma demiştim. Bilirsin ki kanadım, ayaklarım da dahil olmak üzere hepsi 50 gram gelmem. Nasıl olur da karnımda 2 tane 100'er gramlık mücevher bulunur? Şayet bulunsaydı senin elinden çıkınca üzülmekte ne fayda vardır? Bunu söyledi ve uçtu. Bu misali anlatmamızın sebebi tamah olunca olmayacak şeylere de inanılmasıdır. İbn-i Semmak rahmetullahi aleyh, tamah boyuna bir ip, ayağa bir bağdır. Boyundaki ipten kurtul ki ayaktaki bağ da çözülebilsin, buyurdu.

Hırs ve tamağının ilacı. Hırs ve tamağının ilacı, sabrın acılığından, ilmin tatlılığından ve amelin zorluğundan yapılmış bir macundur. Bütün kalp hastalıklarının da ilacı bu karışımdır. Bu ilaç 5 çeşittir. 1. Ameldir. Kendisine az masraf etmektir. Adi, eski elbiselere ve kuru ekmeğe kanaat eylemektir. Arada sırada yemek yemektir. Bu kadarı da tamahsız ve hırssız ele geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanın kurtuluşu 3 şeydir. Tenhada ve kalabalıkta Allahü Teala'dan korkmak, fakirlikte ve zenginlikte orta halli olmak, kızgınlık ve hoşnutsuzluk zamanında insaf ve adaleti gözetmek buyurdu. Biri Ebu Derda'yı radıyallahu anh gördü. Ebu Derda hurma çekirdeği topluyor ve geçimde hafiflik insanın aklını ve fıkhını gösterir diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iktisad edeni Allahü Teala hiç kimseye muhtaç etmez. İktisad etmeyeni fakir yapar. Allahü Teala'yı zikredeni, hatırlayanı Allahü Teala sever buyurdu. Yine bir hadis-i şeriflerinde tedbirli ve orta halli masraf geçimin yarısıdır buyurdu. 2. Günlük kendine yetecek kadarını bulunca gelecek için uzun ümitlere kapılmamak ve bunu istemekte rahatı kaçmamaktır. Çünkü şeytan ona der ki, belki çok yaşarsın, yarın bir şey kazanamazsın, bugün hiç durma çalış, nerede bulursan elde etmeye bak. Nitekim Allahü Teala Bakara suresi 268. ayetinde mealen, şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur, size cimrilik ve sadaka vermemekle emreder. Allah ise lütfundan bir mağfiret ve fazla bir vaat ediyor. Allah'ın kudreti geniştir, her şeyi kemaliyle bilendir buyurdu. Yarınki günün fakirlik korkusundan bugün birçok sıkıntılara katlanmanı ister. Aynı zamanda senin haline güler. Çünkü yarın gelmeyebilir ve yarınlar bitmez. Yarının geldiğini farz edelim. Sıkıntısına bugün katlanmak doğru olmaz. Bundan kaçınmanın çaresi, haris olanın hırsı yani çok istemesiyle rızkın artmayacağını, kaderde olanın verileceğini bilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Mes'ud'a radıyallahu anh uğradığında onu çok üzüntülü gördü. Ona, kalbin o kadar üzülmesin, zira takdir edilen olur ve senin rızkın elbette sana gelir buyurdu. Çok kere kul rızkının nereden geldiğini de bilmez. Nitekim Allahü Teala Talak suresi 2. ve 3. ayetlerinde kim de Allahü Teala'dan korkarsa ona darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder. Bir de ona ummadığı yerden rızık verir buyurdu. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh takva sahibi ol. Zira takva sahibi olanlardan hiçbiri açlıktan ölmemiştir buyurdu. Yani Allahü Teala insanların kalbini sana karşı öyle yapar ki onların şefkati sen istemeden sana yetecek kadar getirir. Ebu Hazım rahmetullahi aleyh olanlar iki kısımdır. Benim rızkım olan vaktinde bana gelir. Rızkım olmayansa yerdekilerin ve göktekilerin hepsi uğraşsa da bana gelmez buyurdu. 3. Tamah etmeyip sabrederse sıkıntı çekeceğini, tamah edip sabretmezse hem sıkıntı çekeceğini hem de aşağı bir kimse olacağını, bununla ayıplanacağını, ahirette ise tehlikeli cezalara düşeceğini bilmektir. Tamah etmeyip sabrederse sevaba kavuşur ve herkes tarafından övülür. Sevap, övme ve izzet-i nefsi için sıkıntı çekmek, zillet, hakaret ve ceza korkusu içinde sıkıntı çekmekten elbette çok üstündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

aleyhi ve sellem, müminin izzeti insanlardan bir şey istememektedir buyuruyor. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh, muhtaç olduğun kimsenin şeyin esiri, sana ihtiyacı olanınsa emiri yani efendisi olursun buyurdu. 4. Bu hırs ve tamağı ne için ettiğini düşünmektir. Eğer karnını doldurmak için yapıyorsa, merkep ve öküz ondan daha çok yer. Cinsi arzusu için yapıyorsa, domuz ve horoz ondan çok ileridedir. Süslenmek ve güzel elbiseler için yapıyorsa, bu Yahudilerde de vardır. Tamağı keser ve aza kanaat ederse, peygamberlerden ve evliyadan başka benzeri bulunmaz. Elbette onlara benzemek, hayvanlara benzemekten daha iyidir. 5. Mal ve paranın zararlarını düşünmelidir. Dünyada çok mal olursa, afet elden çıkma ve çalınma korkusu olur. Ahirette ise fakirlerden 500 yıl sonra cennete girer. Dünyada kendinden aşağısına bakıp haline şükretmelidir. Zenginlerin yaşayışlarına bakmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada sizden aşağı olanlara bakınız buyurdu. Şeytan daima, niçin kanaat ediyorsun? Falanın filanın ne kadar malı var görmüyor musun? Der. Sakındığını görünce de, niçin sakınıyorsun? Filan alimler sakınmıyor ve haram yiyorlar. Dünyada senden zengin olanı daima örnek al. Din hususunda ise senden aşağı olana bak. Senin saadetin bundadır, der. Halbuki iş tamamen tersinedir. Zira daima din hususunda takva sahibi din büyüklerine bakıp kendi kusurlarını görmelidir. Dünyada ise fakirlere bakıp zenginliğini bilmelidir. Malı olmayanın hali hırs değil kanaat olmalıdır. Malı olanın hali ise cimrilik değil cömertlik olmalıdır. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifleri irad buyurmuşlardır. Cömertlik cennette olan bir ağaçtır. Cömert olan kimse onun dalına tutunur ve onu cennete kadar götürür. Cimrilik cehennemde bir ağaçtır. Cimriyi cehenneme kadar götürür. Allahü Teala iki hasleti sever. Cömertlik ve güzel huy. İki hasleti ise sevmez. Cimrilik ve kötü huy. Allahü Teala cimri ve kötü huylu bir veli yaratmamıştır. Cömertin günahını, kusurunu affediniz. Çünkü onun bir sıkıntısı olursa yardım edeni Allahü Teala olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gazalarından birinde bir takım esirler alındı. Efendimiz biri hariç bunların hepsinin öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, Allah'ımız bir, dinimiz bir, bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamın için istisna ediyorsunuz diye sordu. Resulullah, bana Cebrail aleyhisselam geldi ve bu adamı bırak. Zira cömertliğinden dolayı Allahü Teala'nın hoşuna gitti ve onu beğendi dedi buyurdu. Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalık sebebidir. Cömert olan Allahü Teala'ya, cennete ve insanlara yakın, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allahü Teala'ya, cennete ve insanlara uzak, cehenneme yakındır. Allahü Teala bilgisiz cömerti bahil yani cimri abidten daha çok sever. En fena hastalık cimriliktir. Haberde geldi ki Allahü Teala Musa aleyhisselama vahiy gönderip Samiri'yi öldürme çünkü o cömerttir diye bildirildi. Ali radıyallahu anh, dünya sana yüzünü dönünce harca ki harcamakla bitmez. Senden kaçınca yine harca ki hiç kalmasın buyurdu. Bir kimse Hüseyin bin Ali'ye radıyallahu anhuma

bir dilekçe getirdi. Dilekçeyi elinden aldı ve "Ne istiyorsan vereceğiz," buyurdu. "Niçin yazılanı okumadınız?" dediklerinde, "Kalbinin benim yanımda durmasından suale çekilirim diye Allahü Teala'dan korktum," buyurdu. Muhammed bin Münkedir rahmetullahi aleyh, Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha hizmetçisi Ümmü Zerre'den anlatır. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma Ayşe'ye iki torba içinde 170 bin gümüş gönderdi. Ayşe radıyallahu anha bir tabak isteyip hakkı olanlara bu parayı taksim etti. Akşamleyin orucunu açması için bir parça ekmek ve zeytinyağı götürdüm ve "Ey müminlerin annesi, bu kadar parayı verdiniz. Bir gümüşle bana et aldırsaydınız ne olurdu?" dedim. "Hatırlatsaydın aldırırdım," buyurdu. Muaviye radıyallahu anh Medine-i Münevvere'ye gidince Hüseyin Hasan'a radıyallahu anhüma "Ona selam verme," dedi. Muaviye evden çıkınca Hasan yanına gidip borcu olduğunu söyledi. O sırada bir deve arkadan geliyordu. Muaviye radıyallahu anh "Bu hayvanın yükünde ne var?" dedi. "80 bin altın var," dediler. "Hepsini Hazreti Hasan'a veriniz, borcunu ödesin," diye emir verdi. Ebu'l-Hasan Medaini rahmetullahi aleyh anlattı. Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer rıdvanullahi aleyhim ecmain hacca gittiler. Deveyi bir yerde otlamaya bıraktılar. Aç ve susuz oldukları halde ihtiyar bir kadının yanına gidip "İçecek bir şeyin var mı?" dediler. Kadın "Var" deyip koyununu sağdı ve sütünü onlara verdi. Sonra "Yiyecek bir şeyin var mı?" dediler. Kadın "Şu koyundan başka bir şeyim yok. Onu kesin yiyin," dedi. Onlar da koyunu kestiler ve pişirip yediler. Ayrılırken "Biz Kureyş'teniz. Bu seferden dönünce yanımıza gel, sana yardım edelim," dediler. Kadının kocası eve dönünce kızdı ve "Koyunu tanımadığın insanlara verdin," dedi. Aradan zaman geçti. İhtiyar kadın ve kocası fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir şey satın almak için deve gübresi toplayıp sattılar. Günleri böyle çalışmakla geçiyordu. Bir gün ihtiyar kadın bir mahalleye gitti. Hazreti Hasan radıyallahu anh evin kapısı önünde duruyordu. Kadını tanıdı ve "Ey nine, beni tanıyor musun?" buyurdu. Kadın "Hayır," dedi. "Ben senin filan zamandaki misafirinim," buyurdu. Sonra ona 1000 koyun ve 1000 altın vermelerini söyledi. Sonra onu kardeşi Hüseyin'in radıyallahu anh yanına gönderdi. Hüseyin "Kardeşim sana ne verdi?" buyurdu. 1000 koyunla 1000 altın verdi," dedi. Hüseyin de kardeşi kadar bağışta bulunduktan sonra onu Abdullah bin Cafer'e gönderdi. Abdullah bin Cafer radıyallahu anhüma kadına 2000 koyunla 2000 altın verdi. Kadın bu nimetlere kavuşunca kocasının yanına gitti. Cimriliğin kötülüğü. Allahü Teala Haşr suresi 9. ayetinde mealen "Muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler, kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler. Kim de nefsinin hırsından korunursa, işte bunlar azaptan kurtulanlardır," buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 180. ayetinde "Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler hiçbir zaman onu kendilerine hayırlı sanmasınlar. Aksine bu kendileri için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şu hadis-i şerifleri zikretmişlerdir.

cimrilikten uzak olunuz. Sizden önceki kavimler cimrilik yüzünden helak olmuşlardır. Cimrilik onları o hale getirdi ki kan döktüler, haramları helal sandılar. Üç şey insanı helak eder. Cimriliğe uymak, yani cimriliğin emrettiği gibi yapıp ona muhalefet etmemek, boş arzular peşinden gitmek ve kendini beğenmek. Ebu Said-i Hudri rahmetullahi aleyh anlattı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına iki kişi geldi ve bir deve parası istediler. O da verdi. Parayı alanlar Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yanında şükrettiler. Ömer bu durumu Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, filan daha çok aldığı halde şükretmedi. Sonra da sizden kim gelir sıkıştırarak, çok zorlayarak benden bir şey alırsa ateş olur buyurdu. Ömer radıyallahu anh, madem ateştir niye veriyorsunuz dedi. Bunun üzerine Resulullah, çünkü ısrar ediyor. Allahü Teala cimrilik etmemi ve vermememi beğenmez buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz diyorsunuz ki cimri zalimden daha mazurdur. Çünkü Allahü Teala'nın indinde zulüm cimrilikten büyüktür. Allahü Teala izzet ve azametine yemin ederek bildirdi ki hiçbir cimri cennete girmez buyurdu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf ediyordu. Bir kimse eliyle Kâbe'nin halkasını tutmuş, "Ya Rabbi, bu evin hürmetine beni affet," diyordu. Resulullah ona, "Günahın nedir söyle," buyurdu. "Günahım anlatmaktan daha büyüktür," dedi. "Senin günahın mı büyüktür, yer küresi mi?" buyurdu. "Benim günahım büyüktür," dedi. "Senin günahın mı büyüktür, Allahü Teala mı?" buyurdu. "Allahü Teala büyüktür," dedi. "Allahü Teala'nın rahmetinden seni böyle ümitsiz eden şey nedir?" buyurdu. "Çok malım ve param var. Fakat bir dilenci görsem içime bir ateş düşüyor zannederim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Benden uzak ol. Beni de ateşine yakma. Beni doğru yolu üzere gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki eğer rükün ve makam arasında 1000 sene namaz kılsan ve o kadar ağlasan, öyle ki gözyaşların ırmak gibi aksa, o ırmakların suyuyla ağaçlar büyüse ve o halde cimri olarak ölsen, yerin cehennemden başkası olmaz. Vay senin haline ki cimrilik küfürdendir, kafir de ateştedir. Vay senin haline! Duymadın mı ki Allahü Teala cimrilik eden kendisine cimrilik etmiştir buyuruyor," buyurdu. Ka'b radıyallahu anh, "Her gün herkese 2 müvekkel melek vardır. Onlar şöyle derler: Ya Rabbi, malı korur gözetirse malını telef eyle, hayra harcarsa karşılığını ver," derler buyurdu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh buyurdu ki, "Cimriyi adil bilmem ve şahitliğini kabul etmem. Çünkü cimrilik ona mani olur ve hakkından fazlasını alır." Yahya bin Zekeriya aleyhisselam şeytanı gördü. "Kime daha çok düşmansın ve kimi daha çok seversin?" dedi. "Cimri olan zahidi daha çok severim. Çünkü bütün canını dişine takarak çalışır ve cimriliği yaptıklarını yok eder. Cömert olan günahkârı hiç sevmem. Çünkü istediğini yer, istediği yere gider ama korkarım ki cömertliği ona rahmet eder de tövbe eder," dedi. İsarın sevabı. İsar cömertlikten de büyüktür. Zira cömert kendine lazım olmayanı verir. İsar ise kendine lazım olanı vermektir. Buradan anlaşılıyor ki cömertliğin en büyük mertebesi ihsardır ve kendinin ihtiyacı olduğu şeyi vermektir. Cimriliğin

son haddi de kendi ihtiyacını kendinden dahi esirgemesidir. Böyle olan bir kimse hasta olsa kendine ilaç almaz. Canı birçok şeyler çeker fakat başka bir kimseden istemeyi gözetir ve kendi malından, parasından satın alamaz. İsarın sevabı büyüktür. Allahü Teala Haşr suresi 9. ayetinde ashab-ı kiramı bu bakımdan övüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin eline bir şey geçer ve kendisine lazım olur da kendi arzu ve ihtiyacını tehir edip bunu başkasına verirse Allahü Teala onu affeder buyurdu. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın evinde asla doyunca yemezdik. Fakat yiyecek şey vardı. Fakat isar ederdik buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem misafir geldi. Evde yiyecek bir şey yoktu. Ensardan birisi geldi ve onu evine götürdü. Fakat onların da yemeği azdı. Kandili söndürdüler ve bütün yemeği onun önüne koydular. Evdekiler de misafirlerle beraber ellerini yemeğe uzatıp ağızlarına getirdiler. Yemeğin hepsini misafire yedirdiler. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafire ikram eden ensara, Allahü Teala sizin ahlakınızı ve misafire karşı olan cömertliğinizi çok beğendi ve kendilerinin ihtiyacı olduğu halde diğerlerini kendilerine tercih ederler ayetine indirdi buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, Muhammed'in aleyhisselam senin katındaki yerini bana göster dedi. Allahü Teala, ona dayanamazsın. Yalnız onun derecesinden birini sana göstereyim buyurdu. Gösterildiği takdirde onun azametinin nurundan düşüp öleceğinden korktu ve ya Rabbi, bunu ne ile elde etti dedi. İnsanlara isar ile buyurdu. Allahü Teala yine Musa'ya aleyhisselam, ya Musa, ömründe bir kere isar eden kuluma hesap sormaya haya ederim. Nerede olursa olsun onun yeri cennettir buyurdu. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh yolculuğu sırasında bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin bekçisi siyahi bir köleydi. Köleye 3 parça ekmek verdiler. Bir köpek geldi. Birini ona attı. Köpek onu yedi. Öbür parçayı da attı. Köpek onu da yedi. Üçüncüsünü de atınca köpek onu da yedi. Abdullah radıyallahu anh, senin ücretin nedir buyurdu. İşte bu gördüğün dedi. Niçin hepsini köpeğe verdin buyurdu. Burada köpek yok idi. Bu köpek uzak yerden gelmiş idi. Aç durmasını istemedim dedi. Sen bugün ne yiyeceksin buyurdu. Sabredeceğim. Bir şey yemeyeceğim dedi. Sübhanallah. Aşırı cömertim diye beni ayıplarlar. Bu köle benden daha cömerttir buyurdu. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh o köleyi satın aldı. O hurmalığı da satın aldı. Köleyi azade edip hurmalığı ona bağışladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâfirlerin kendisine kastetmesinden dolayı Allahü Teala'nın emriyle Mekke'den Medine'ye hicrete başladığı gece Hazreti Ali'yi radıyallahu anh yatağına yatırarak evinden çıktı. Hazreti Ali radıyallahu anh ölümü göze alarak yatağa girdi. Allahü Teala Cebrail ve Mikail'e vahyedip sizi birbirinize kardeşlik ettim. Birinizin ömrünü daha uzun edeceğim. Sizden isar eden hanginizdir buyurdu. Her biri kendi için uzun ömür istediler. Allahü Teala, niçin Ali'nin yaptığı gibi yapmadınız? Ona Muhammed aleyhisselamla kardeşlik verdim. Canını feda eyledi ve ona isar eyledi. Onu kendine tercih edip onun yatağına yattı. Şimdi ikiniz de yeryüzüne inin. Onu düşmandan koruyun buyurdu. Geldiler. Cebrail aleyhisselam baş ucunda durdu. Mikail aleyhisselam da ayak ucunda durdu ve ne güzel, ne güzel, ey Ebu Talib'in oğlu, Allahü Teala kendi meleklerine seninle övünüyor dedi.
Bu hususta Allahü Teala Bakara suresi 207. ayetinde insanlardan bir kısmı da vardır ki Allahü Teala'nın rızasını isteyerek nefsini Allah'a ibadet yolunda sarf eder. Allah ise kullarına çok merhamet edicidir buyurdu. İşte bu ayeti kerime o zaman indi. Hasan Antaki rahmetullahi aleyh büyüklerden idi. Arkadaşlarından 30 kadar kişi etrafından ayrılmazlardı. Halbuki yiyecek ekmekleri bile gayet azdı. Mevcut olan ekmeği ortaya koyarlar, kandili söndürürler, öyle otururlardı. Bir müddet sonra kandili yaktıklarında ekmeği olduğu gibi bulurlardı. Her biri arkadaşım yesin diye isar eder ve yemezlerdi. Huzeyfe-i Adevi rahmetullahi aleyh, Tebük Muharebesi'nde Müslümanlardan çok kişi şehit oldu. Elimde su kırbası, amcamın oğlunu arıyordum. Son nefesinde su ile yanına gittim. Su ister misin dedim. İsterim dedi. Bir başkası ah deyip inledi. Amcamın oğlu suyu ona götürmemi işaretle bildirdi. Hemen ona koştum. Hişam bin As idi. Can vermek üzereydi. Buyurun su için dedim. Bir başkası ah su diye inledi. Hişam önce ona ver dedi. Onun yanına koştum. Baktım ruhunu teslim etmişti. Hişam'a döndüm. O da ruhunu teslim etmişti. Sonra amcamın oğlunun yanına geldim. O da ruhunu teslim etmiş idi. Derler ki, dünyaya geldiği gibi giden Bişr-i Hafî'den başkası yoktur. Ölüm zamanında bir dilenci gelip ondan bir şey istedi. Gömleğinden başka bir şey yoktu. Onu çıkarıp o dilenciye verdi. Ödünç bir elbise istedi. Getirdiler, giydi ve vefat eyledi. Bu altınları çamura atınız. Selçuklu Sultanı Rükneddin, Mevlana'ya 5 kese altın gönderip almasını arzu etti. Talebelerinden Mecduddin, Mevlana'ya altınları arz edince, ''Beni hakikaten seviyorsanız, bu altınları dışarıdaki çamurun içine atın.'' buyurdu. Talebeleri bu emri derhal yerine getirdiler. Dünyaya kıymet veren bazı kimseler, bu altınları almak için çamurun içinde aramaya başladılar. Fakat üstleri, başları, yüzleri çamurdan görünmez hale geldi. Mevlana, talebelerine onların bu vaziyetlerini göstererek, ''Bu altınlar, şu gördüğünüz dünya ehlinin üstünü başını batırdığı gibi, ahiret ehli olanların da kalbini karartır, kirletir. Çeşitli günahlara sevk edip, ibadetlerden alıkoyar. Bu sözlerimi yanlış anlamayınız. Dünya için çalışmayınız demek istemiyorum. Dünya malının muhabbetini kalbinize koymayınız diyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak lazım geldiğini herkes bilir, buyurdu. Mal emanettir. Menavi Hazretleri, kendisini sevenlerden birinin şöyle naklettiğini haber vermektedir. Ebu Muhammed Basri Hazretlerini ziyaret için Basra'ya gelmiştim. Geçtiğim yerlerde hayvan sürüleri, araziler, hurmalıklar gördüm. Bunların kime ait olduğunu sordum. Ebu Muhammed Hazretlerine ait olduğunu söylediler. Hatırıma, bunlar hükümdarların işidir diye geldi. Acaba Allah adamlarından birisi kalbini böyle şeylerle niye meşgul ediyor? Bu düşüncelerle yoluma devam ettim. Kur'an-ı Kerim'den En'am suresini okuyordum. Kalbimden öyle niyet ettim ki, o zatın kapısına vardığım zaman, hangi ayet-i kerimeyi okuyor olursam, o ayet benim halimi bildirsin. Bu niyetlerle ve En'am suresini okuyarak, o zatın dergahının eşiğine ayağımı koyduğumda, En'am suresinin, onlar ki Allahü Teala'nın kendilerini hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. Mealindeki 90. ayetini okuyordum. Ben henüz içeri girmek için izin istemeden, hizmetçi aceleyle çıkıp

beni karşıladı ve Ebu Muhammed Hazretlerinin yanına götürdü. Bu hale çok hayret ettim. Ebu Muhammed Hazretleri ismimle hitap ederek, "Ya Ömer, benim malım diye yeryüzünde gördüğün şeylerin hepsi emanettir. Onlara ait en ufak bir muhabbet bu kulun kalbinde yoktur. Allah adamları bunları Allahü Teala'nın dinine hizmet ve onun kullarına yardım için ellerinde bulundurur. Ama zerre kadar bunlara muhabbet etmez ve bunlarla kalbini meşgul etmez. Zaten kalbinde zerre kadar dünya düşüncesi bulunan kimseye Allahü Teala'yı tanımak nasip olmaz. Nerede kaldı ki bunlara gönül vermiş olsunlar?" Bu hali görünce hayretim ve Ebu Muhammed Hazretlerine olan muhabbet ve bağlılığım daha da arttı. 1000 altın vereceğim. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri dünyaya gönül vermezdi. Bir defa Bağdat'ta bakırcıların bulunduğu çarşıda çıkan büyük yangında pek çok kimse yandı. Dükkanlardan birinde 2 tane çocuk vardı. Ateş etraflarını sarınca çocuklar imdat istemeye başladılar. Ateş çok şiddetli olduğundan hiç kimse bu çocukları kurtarmak için ateşe girmeye cesaret edemiyordu. Çocukların ustasıysa, "Kim bunları kurtarırsa kendisine 1000 altın vereceğim," dedi. Bu sırada Ebu'l-Hüseyin Nuri rahmetullahi aleyh oraya gelmişti. Durumu görünce besmele çekip ateşe girdi ve çocukları tutup çıkardı. Hiçbirine zarar gelmedi. Çocukların ustası Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretlerine 1000 altını takdim edince o kabul etmeyip, "Sen Allahü Teala'ya şükret ve o altınları al. Allahü Teala bize bu mertebeyi paraya pula meyletmememiz sebebiyle verdi. Biz dünyayı değil ahireti istiyoruz," buyurdu. Elhamdülillah. Seyyid Taha rahmetullahi aleyh hazretleri zamanında İran şahı Şemdinan'a yakın 145 adet köyü her şeyiyle beraber Seyyid Taha'ya bağışladı. Bu haberi kendisine getirdiklerinde bir an başını eğip kaldırdıktan sonra "Elhamdülillah," dedi. İran şahı ölünce oğlu bu köyleri geri aldı. Haberi Seyyid Taha'ya getirdiklerinde yine başını eğip bir an sonra kaldırdı ve "Elhamdülillah," dedi. Ashabından Halife Köse, "Efendim, köyleri size hediye ettikleri zaman da hamd ettiniz, geri aldıklarında da hamd ettiniz. Bunun hikmeti nedir?" dedi. "Hediye ettikleri zaman kalbimi yokladım. Dünya malına sevinmediğimi gördüm. Bunun için hamd ettim. Şimdi geri aldıklarında yine kalbime baktım. Hiç üzüntü bulunmadığını gördüm. O yüzden yine hamd ettim," buyurdu. Diğer ehli sünnet alimlerinin mal ve para sevgisi üzerine sözleri: "Allah yolunda harcanmayan dünya malı insanı helake götürür." Abdülhakim Hüseyini rahmetullahi aleyh: "Dünyanın alçak parasına kendini ucuza satma. Yusuf aleyhisselamı ucuza satanlar zarar ettiler." Ahmet Cüzeyri rahmetullahi aleyh: "Kişinin dünya malını arttırmaya çalışması kendisi için bir noksanlık ve onun kârı kazancı ise hayır olmayıp hüsrandır." Ali bin Muhammed rahmetullahi aleyh: "Elbise adedini arttırdıkça, dünya malını fazla topladıkça Allahü Teala'nın sana karşı dargınlığını arttırmış olursun. Dünya malını toplayıp biriktirdikçe İlahi huzurdan tard edilme ihtimalini kuvvetlendirmiş olursun." Bekir bin Abdullah Müzeni rahmetullahi aleyh: "Dünyayı isteyen kimseyi Allahü Teala ahireti istemeye davet eder. Ahireti isteyen kimseyi de Allahü Teala yakınlığa davet eder." Ebu Muhammed Rasibi rahmetullahi aleyh: "2 lirayı gözlerinize koyun.

demektir. Yahya bin Muaz-ı Razi rahmetullahi aleyh. Para eskiden sevimsizdi ama şimdi müminin kalkanıdır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh. Harama düşmemek, zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan ve çok esirgiyendir.

0: Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh der ki:
1: Rabbim, eğer senin merhametini yalnız salihlerin ümit etmesi gerekiyorsa, mücrimler kime gidip sığınsınlar? Ey ulu Allah'ım, eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan, mücrimler kime gidip yakarsınlar? Muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu can bu tende oldukça Kur'an'a kulum, köleyim. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse, o kişiden de bizarım, o sözden de.

0: Hazreti Mevlana'nın 700 küsur sene evvel büyük bir aşk ve vecd ile kaleme aldığı Mesnevi-i Şerif'i hiç şüphesiz ölmez bir gönül eseri olarak o günden bugüne gönüllerde taht kurmuştur. Zira bir gönül nasıl toprak altında çürümezse, gönül mahsulü olan eserler de aynı şekilde ebedileşir. Gönül erleri hizmetlerini berzah aleminde de devam ettirerek aramızda yaşarlar. Onların ömürleri yaşayanlardan daha uzundur. Onların fani bedenleri toprak olsa da gönül eserleri kıyamete dek hiç ölmeden yaşar. Hazreti Mevlana Mesnevi'yi şöyle tarif eder.
1: Mesnevi, hakikate ulaşmak, ilahi sırlara vakıf ve aşina olmak isteyenlere nurlu bir yoldur.
0: Mesnevi, derin sırlarla dolu bir esrar kitabıdır. İnsanın keşfi ve insan ruhunun kelimelerle çizilmiş resmidir. Hazreti Mevlana, insan ruhunun derinliklerine inmiş, insanın iç yüzünü müşahede etmiştir. İşte Mesnevi, bu tespit ve teşhisin ilanıdır. Hazreti Mevlana, şu beyitlerde yaratılış sırrını ve kendi iç dünyasını ne güzel sergiler.
1: Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben aciz kul, kulluğumu ifa edemediğimden utandım. Ve ben başımı önüme eğdim.

Her köle azat edilince sevinir. İlahi, bense sana kul köle olduğum için sevindim.

0: Mesnevi, Hazreti Mevlana'nın müridi Hüsamettin'le sohbetidir. Onunla başlar, onunla devam eder. İkisinden biri ayrılınca manevi alışveriş durur. Akım kesilir. Birleşince gönüller dolar. Beyitler birbiri ardınca gelmeye başlar. Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh, "Ben bu mesneviyi Hüsamettin'e göre yazdım" buyurarak, sırrını arzu ettiği ihatada dökememenin feryadı içindedir. Çünkü Şems gibi bir aşk ummanını kaybetmiştir. Kim bilir Hazreti Mevlana, mesnevisini Hazreti Şems'le yazsaydı, daha ne kadar esrar fâşh eden beyitler vücuda gelecek ve onlardan ne muhrik nameler akacaktı.
1: Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh, Mesnevi'de birbirinin içine girmiş yüzlerce hikaye anlatarak muhakeme ve mukayese yoluyla insanların o hikayelerden ders almalarını hedeflemiştir. Yani o beşer idrakiyle kavranması zor olan mücerret hadiseleri müşahhas hale getirmiştir. Yoksa gayesi asla insanlara bir takım masallar anlatmak değildir. Bunu kendisi şöyle ifade eder.
0: Maksat kıssadan hisse almaktır. Yoksa sana hikaye anlatmak değil. Haşa! Benim anlattıklarım kupkuru bir hikaye değildir. Tefekkür eyle. Bu benim ve senin bugünkü halimizdir.

afetlerinden korunabilmek için ilahi azamet karşısında bir hiç olduğunun idrakiyle nefsin tanınması icap ettiğini, marifet yolculuğuna ancak kalbi hayat ve ilahi aşkla çıkılabileceğini izah eder.

0: Mevlana Hazretleri Konya'da 40 yaşlarındayken Şems ile görüşmüştü. Kendisi bu karşılaşmadan önceki haliyle ikinci bir gazali olarak nitelendirilebilir. Mevlana Hazretleri o devresinde sırf bir fakihti. Hukukçuydu, müderristi, çok talebeleri vardı. Varlıklı ve mülk sahibi bir insandı. O, Şems'le görüşmesinden sonra daha alim bir fakih, daha değişik bir hukukçu olmadı. Zahiri ilmi değişmedi, bunları çok aştı. Celaleddin Rumi, Şems'le buluştuktan sonra ortaya asıl Mevlana çıktı. O, Şems'le görüşmesinden evvel bir alimdi. Sonra alim bir aşık ve bağrı yanık bir arif oldu.
1: Esas mevzu, Şems Mevlana'ya ne verdi, ne öğretti sorularının cevabıdır. Bu da Şems'in ona aklın esaretinden kurtulmanın yollarını öğretmesidir. Çünkü aklın hududu muayyendir. Arkası cinnettir. Gönlün hududuysa sonsuzdur. Teskin noktası da fenafillah'tır. Şems, Celaleddin Rumi'ye kendi özünü, sahip olduğu değerleri tanıtarak ayağındaki zincirleri kopardı. Çünkü Mevlana uçmaya hazır bir kartaldı. Şems onun ayağındaki bu bağları çözdü. Ona gönül penceresinden öteleri gösterdi. Bundan sonra Hazreti Mevlana ışık etrafındaki pervaneler gibi Şems'teki

0: Bir tecellinin cazibesine kapılarak yanmaya başladı.
1: Nasıl ki Müslümanların iman güneşi Hazreti Ömer'in İslam'ı kabulüyle kuvvet bulmuşsa, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin de manevi memuriyeti Hazreti Mevlana ile kemale ermiştir. O ana kadar kimsenin cihan şeyhi olduğunu bilmediği Hazreti Şems, Hazreti Mevlana'nın muhabbet ışığı ile aydınlanmış, dillere destan olmuştur. Bu iki büyük mürşidin birbirlerine olan muhabbet ve ihtiramları ise gerçek bir müritle mürşidi arasındaki hali ne güzel yansıtmaktadır. Hazreti Şems'in Hazreti Mevlana'ya verdiği hediye mahrumiyet, hasret ve muhabbetten başka bir şey değildi. Bu muhabbet ve hasretin en güzel örneklerini saadet çağında Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha'nın hayatında görürüz. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le her yeni buluşmasında ayrı bir vecd ve istirak hali yaşardı. Yanındayken bile ona olan muhabbet ve hasreti teskin olacağı yerde daha da ziyadeleşirdi.

0: İşte bu muhabbet ve aşk yolunda yürüyen Hazreti Mevlana da Şems'i kaybedince onun hasretiyle yandı ve kavruldu. Onun bu firak ve hasreti neticesinde 26 bin beyitlik bir mesnevi meydana geldi. Nitekim Hazreti Mevlana doğru ve deruni bir şekilde anlaşılmak hususunda o kadar hassastır ki mesnevisinin ön sözünde şöyle demekten kendini alamaz.
1: Gönlü temiz ve rakik olanlardan ve hakikate aşina olanlardan başkalarının şu mesneviye dokunmalarına müsaade yoktur.
0: Çünkü Hazreti Mevlana da birçok hakikat yolcusu gibi kendisini ve sözlerini yanlış anlayıp aktaran kimselerden bizar olmuştur. Büyük veli ölüm gecesini Şeb-i Arus, düğün gecesi, yani dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade eder. Ölümün, ruhun hürriyete kavuşup hakiki bir ölümsüzlük ve ikbale gidiş olduğunu şu mısralarıyla ne güzel ifade eder.
1: Öldüğüm gün tabutumu götürürlerken bende bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama, yazık, vah vah deme. Beni toprağa verdiklerinde de veda, veda, ayrılık, ayrılık deme. Mezar bir perdedir ki arkasında cennetin huzuru vardır. Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret. Güneşle aya gruptan hiçbir ziyan gelir mi? Yere hangi tohum ekilip de bitmedi diye endişelenme. İnsan tohumu bitmeyecek diye telaşlanma. Toprağa konulduğumu zannetme. Ayağımın altında 7 gök vardır.
0: Sultan Veled İptidanamesinde babasının cenaze alayını şu şekilde anlatır. Hicretin 672. miladi 1273 senesinde Ulu Sultan göç etti. Gözler yaşla doldu. Gönüller matem içinde inledi. Gayrimüslim köyleri bile hüzne boğulmuştu. Her temiz insan ona sadık, her millet ona aşıktı. Halk, o Hazreti Peygamber'in nuru ve sırrıdır, faziletlerin sonsuz denizidir demekteydi.
1: Eflaki'nin anlattığına göre, Mevlana Hazretlerinin dış tabutu halkın izdihamından dolayı 6 kere yenilendi. Ve cenazesi öğle namazında kalkmış olmasına rağmen ancak ikindi namazından sonra makberine varabildi. Tabip Ekmelüddin halka edebe riayet ediniz. Teşyi vazifenizi sükunet içinde saygıyla yapınız. Bu hakiki şeyhlerin sultanı Mevlana idi, göç etti diyordu. Vasiyeti gereği Şeyh Sadreddin Konevi cenaze namazını kıldırmak için tabutun önüne geçince teessüründen hıçkırmaya başladı. Bayılacak gibi oldu. Kollarına girip kendisini geriye çektiler. Onun yerine Kadı Siracüddin geçerek namazı kıldırdı.
0: Mevlana Hazretleri Selçuklu Medresesi'nde zahiri ilmin zirvesinde olup kendisine dersi am sıfatı verildiği devreyi hamdım. Geçirdiği kalbi ihtilaçların neticesinde kainatın kendisine kitap haline gelip esrarı ve hikmeti has ettiği devreyi piştim. İlahi aşk denizinde kavrulduğu devreyi de yandım şeklinde hülasa ettiği hayatını bir başka ifadeyle şöyle tasvir etmektedir.
1: Ölü idim, dirildim. Gözyaşıydım, tebessüm oldum. Aşk deryasına daldım. Nihayet baki olan devlete eriştim.
0: Yunus ne güzel söyler. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Ya Rabbi, bizim ölümlerimizi de baki devlete eriştiren bir vuslat eyle. Ölüm gecemiz bir şeb-i arus olsun. Amin.
0: Günümüzde gel, gel, ne olursan ol, yine gel. Kafir, mecusi veya putperest olsan da gel. Bizim dergahımız olan İslam, ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tevbeni bozsan, yine de

0: Gel diyen Mevlana'nın bütün insanlık alemini kuşatan kalbi enginliğine şiddetle ihtiyaç vardır. Mevlana Hazretlerinin bu müsamahakâr davetindeki gaye, insanı öz cevheriyle tanıştırıp onu şefkat ve müsamahanın feyizli zemininde İslam'la şereflendirmek veya hatalarından kurtarmaktır. Yoksa herkesi bu bulunduğu eski hali üzere kalmak şartıyla gayesizce kabullenmek değildir. Maksat o kişinin iç alemini düzeltmektir. Bir tamirciye aletin bozuğu götürülür. Böyle zatların gönül dergahları da bir tamirhaneye benzer ki orada yapılan iş yanlışları düzeltmek olduğu için davetin daha ziyade hatalı insanlara hitaben yapılması gayet tabiidir.
1: Cenab-ı Hak sevdiği kullarına muhtelif tecelliler bahşetmiştir. Bu meyanda kimini Hazreti Şah-ı Nakşibend eyleyip tasarruf ve marifetullah'ta sonsuz ve eşsiz bir himmet deryası kılmış, kimini mecnun gibi aşk çöllerinde dolaştırmış, kimini hayret vadilerinde gezdirmiş, kimini azamet-i ilahisi karşısında dilsiz eylemiş, kimini Yunus Emre gibi bülbülü kılmış, kimini de Hazreti Mevlana gibi dilinden hikmetler fışkıran ve nadide inciler saçan bir mana menbaı eylemiştir. Ancak bu farklı tecellilerin hepsini de hakikatte marifetullah ilmiyle donatıp cümle velileri dostluk ikliminin müstesna goncaları halinde bütün insanlığa ihsan buyurmuştur.
0: Bir Mevlana mütefekkiri Mevlana'nın hakikatini ne güzel ifade eder. Mevlana Celaleddin'in biz vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizinin derinliklerini görmemize imkan yok. Denizin ta dibinden sıyrılıp da suyun yüzüne ne vurdu ise biz onu görüyoruz. Biz Hazreti Mevlana'nın aşkını değil, sadece aşkının dile gelen ifadesini elde ettik. Peltek dilimizle anlatmaya çalıştığımız bütün bundan ibaret. Huzur denizine yalnız o daldı. Bize vecdinin fırtınasından çıkan sesler kaldı. Heyhat! Onu Mevlana zannediyoruz. Hazreti Mevlana Mesnevisinde şöyle buyurur.
1: Mesnevi, hakikate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına âgâh olmak isteyenler için bir yoldur. Mesnevi, temizlenmiş kişiler için gönüllere şifadır. Hüzünleri giderir, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yardım eder, huyları güzelleştirir.
0: Rabbimiz bu has kullarından razı olsun ve bizlere onlardan layıkıyla istifade edebilmeyi nasip buyursun. Amin.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

duyulduğu zaman bir şekilde ihya edilebilecek, bir şekilde taltif, o işin hayatlara aktarılması noktasında adımlar atılabilecek. Çünkü Efendimiz öyle söylüyor. Seviyelerine göre konuşun ve cemaatin en alttakinin adımlarıyla yürüyün diyor. Böyle olunca da yapılacak iş bir yönüyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediğine mutabakat sağlayarak hareket etmiş olur. Ne yazık ki bunları biz kaybettik. Kur'an'ın, ehli kitabın alimleri için söylediklerine şu anda biz muhatap gibiyiz. Onlar kitapları yüklenmiş, bilgi adına belli seviyeleri var. Ama o seviyeleri hayatlarına aktarılmadığı için Rabbimiz ne diyor onlara? Ne dediğini biliyorsunuz. Kitap yüklü merkepler diyor. Allah bizleri muhafaza etsin. Onun için her daim söylediğim bir söze yeniden dikkatlerinizi çekmek istiyorum sözün başında. Allah yaşadıklarını söyleyen, söylediklerini de yaşayanlardan etsin bizi. Ve bizlere de inşallah o sahabi ufkunu nasip etsin. O ufuk, yani azameti yapıp ruhsatı insanlara söyleyen, insanlara en üstünden değil en altından konuşup olması gerekeni söyleyen ama bir şekliyle de gerçek manada Kur'an'ın ve sünnetin bizden istediği mükellefiyetleri yerine getiren, sorumluluklarının farkına varan ve bu işin şuuruyla yürüyen, bu işin gerçek anlamda bilinciyle yürüyen o bahtiyarlar zümresine bizleri de dahil eylesin inşallah. Bugünkü dersimizin başlığı imtihanların en ağırı çocuk olacak. Sözümüz geldi buraya yaslandı. İnşallah bugün hepimizin de bir şekliyle derdi olan, içimizde belki bekar kardeşlerimiz var ama onlar da yarın öbür gün bu halkaya dahil olacaklar. Onları da alakadar eden bir mesele bu. Bu meseleyi beraberce biraz anlamaya çalışacağız. İmtihanların en ağırı dediğim zaman meseleyi sadece tek taraftan anlamamak gerekir. Şöyle anlayalım. Varlığı da imtihan, yokluğu da imtihan. Tek taraflı anlarsak, sadece varlığı şeklinde anlarsak eksik anlamış oluruz. Bu iş öyle ki var olunca da imtihan adına insana çok ağır bir yük yüklüyor. Allah öyle bir nimeti bahşetmemiş, ondan mahrum. Mahrum olduğu için de o imtihanla karşı karşıya kaldığından dolayı da ağır bir yükün altında. Onun için çocuk dediğimiz şey varlığıyla da yokluğuyla da imtihandır. Ve gerçekten de imtihanların en şiddetlilerinden bir tanesidir. Nasıl olduğunu biraz sonra beraberce göreceğiz. İşin bidayetinde meseleyi biraz daha doğru anlamamız için Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından bir örneği, bir nebevi beyanı size aktarmak istiyorum. Bukhari'de, Müslim'de, başka hadis kaynaklarda da geçen bir rivayet bu. Bir gün Ebu Said el-Hudri Efendimiz'i ziyarete geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de epey hasta, ateşler içerisinde yanıyor. Efendimizin yanı başında oturuyor. Efendimizin çok hasta olduğunu fark edince şöyle elini onun yorganına doğru, üstüne doğru uzatıyor ve hemen geri çekiyor. Çünkü öyle bir ateş var ki Efendimiz'de o anda onu da hissetmiştir. Ebu Said el-Hudri elini çekmek durumunda kalmıştır. Ya Resulallah diyor, nasıl bir rahatsızlık bu? Nasıl şiddetli bir ateş? Size de mi böyle? Yani siz peygamberlere de Allah bu kadar acı tattırır mı? Bunları siz de tadar mısınız? Tadıyor musunuz? Anlamında bir soru sorar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da orada Ebu Said el-Hudri'ye der ki biz peygamberler böyleyizdir. Hem başımıza gelen bela şiddetli olur hem de bize verilen mükafat o belaya nispetle daha fazla olur. Peki der Ebu Said el-Hudri, İnsanlar içerisinde en şiddetli belalara muhatap olan kimlerdir ya Resulallah?

Efendimiz aleyhissalatü vesselam der ki peygamberlerdir. Sonra kimlerdir? Allah'ın salih kullarıdır. Ve sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözünün devamında o belanın şiddetine ait bazı tasvirlerde bulunur. Mesela öyle onlara fakirlik ulaşır ki şu düzeyde, öyle belalar ulaşır ki şu düzeydedir, onları bir yönüyle resmeder. Şimdi biz bu bilgiyi bilerek peygamberlerin hayatlarına şöyle bir müracaat etsek. Belaların, musibetlerin ve imtihanların en şiddetlilerine peygamberler muhatap oluyorlarsa, bugün Kur'an'da adı anılan, hayatlarına ait bizlere bazı bilgiler verilen, o insanlığın en güzel örnekleri olan peygamberler, hepsine yüz binlerce kez selam olsun. Onların hayatlarının rehberliğinde meseleyi anlamaya çalıştığımız zaman hem karşılaştıkları bela ve musibetleri hem de bu bela ve musibetlerin en şiddetlisinin ne olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman daha iyi anlayacağız aslında bugün serlevhamız olan belaların en şiddetlisi, imtihanların en ağırı olan çocuk meselesini. Peygamberlerin hayatları bize bu manada önemli bir rehberlik yapacak. Biliyorsunuz Kur'an Efendimiz aleyhissalatü vesselam dahil 25 peygamberin, Üzeyr, Lokman, Zulkarneyn'i de sayarsak 28 peygamberin hayatlarını anlatır. Evet, bazılarında biraz fazla malumat vardır, bazılarında azdır ama bir şekilde onlara dair bilgileri biz ayetler çerçevesinde okuyoruz. Ben hepsini anlatacak değilim ama 7 tane örnek vereceğim size. Özellikle de bu çocuk meselesinde bize örnek olacak, önümüzü aydınlatacak, bu belanın, bu imtihanın, öyle diyelim, bela demeyelim de imtihanın ağırlığını, sorumluluğunu, bu meselede bizden beklenenin ne olduğunu kavrayabilme adına peygamberlerin rehberliğinde bu meseleyi anlamış olalım. 7 örnek şunlar. Birincisi, insanlığın ilk babası ve ilk atası Hazreti Adem. İkincisi, insanlığın ikinci atası Hazreti Nuh. Üçüncüsü, İnsanlığın iman atası Hazreti İbrahim. Dördüncüsü, Beni İsrail'in ilk atası Hazreti Yakup. Beşincisi, sabır kahramanlarının en mühim atası Hazreti Eyüp. Altıncısı, şiddetli imtihanlara uğrayanların örnek atası Hazreti İsa. Yedincisi de aleyhissalatü vesselam Efendimizle iş kemale ermeli, varlığın merhamet ve şefkat atası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 7 tane başlığın altında biz meseleyi biraz anlamaya çalışalım. Birinci başlığımız neydi? İnsanlığın ilk babası ve ilk atası Hazreti Adem. Hazreti Adem'in hayat serüvenini biliyorsunuz. Ebu'l-Beşer olan, beşerin atası ve babası olan, cennette başlayan hayatıyla birlikte biz Kur'an'da o ayetleri çok güzel bir biçimde hem de başka bir bilgiye ihtiyaç kalmayacak şekilde okuyoruz. Hazreti Adem'in cennetten dünyaya gönderilmesi, onun rivayetler öyle söylüyor, Hindistan'a, Hazreti Havva'nın ise Cidde'ye düşmesi, sonra birbirlerini araya araya Arafat'ta buluşmaları, orada birbirlerini bulduktan sonra Müzdelife'ye doğru yürüyüşleri ve Müzdelife'de insanlığın tohumunu atmaları ki zaten Müzdelife kelimesinin anlamı da oradan geliyor. Böyle bir başlangıçla birlikte hayatına dair bazı bilgileri biliyoruz. O ilk buluşma ve ondan sonra Allah'a karşı yaklaşım, tevbe adına, af adına, yaptığı o yanlışı düzeltme adına gayreti, Hazreti Adem biliyorsunuz cennette yasak ağaca el uzatmıştı ki Cenab-ı Hak uzatılmaması noktasında uyarmasına rağmen, ama beşerdi, beşerin atasıydı. Adem olarak hata yapılabileceğini öğretme adına böyle bir zellesi olacaktı. Ondan sonra da tevbe adına
yine bir örnekliği olacaktı. Onun o hayatı Kabe'nin inşasıyla farklı bir biçimde şekillenince Allah ona evlatlar, kızlar nasip edecekti. Nimet gelecekti hemen ilk günlerde. Unutmayın aziz kardeşlerim, her nimet külfetiyle gelir. Eğer bir yerde nimet varsa o nimetin külfeti, yükü hemen arkasındadır. Böyle olduğu için de Hazreti Adem çocuklarıyla birlikte hayata başlar başlamaz en büyük imtihanları da onların üzerinden görecekti. Hadiseyi biliyorsunuz. Batılın taraftarı ve temsilcisi olan Kabil, Hakk'ın taraftarı ve temsilcisi olan Habil'le bir mücadeleye girişecek. O mücadelenin sonucunda Kabil Habil'i öldürecek. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bir şekliyle öldürülmüş bir çocuğun babası ve annesi, diğer tarafta da katil olan bir çocuğun annesi ve babası olacaktı. Ve işin bidayetinden bahsediyoruz. Koca bir dünyada bir aile yaşıyor o günlerde ve o ailenin anne ve babası böyle ağır bir yükün altında, böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya geliyorlar. Allah aşkına şöyle meselenin dışına çıkalım ve bir soruya cevap bulalım. Hazreti Adem ve Hazreti Havva için imtihan olarak öldürülen Habil'in yükü mü daha ağır, öldüren ve küfür üzere ölen Kabil'in yükü mü daha ağır? Elbette ki Kabil'in yükü ağır. Ve o ızdırap Hazreti Adem'in, Ebul Beşer olan, Beşer'in atası olan Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın öyle bir yüreğini yakacak ki, evladım varsa derdim var, evladım varsa sıkıntım var, evladım varsa imtihanım var, evladım varsa birçok sorunum var, birçok sıkıntım var noktasında işi başlatarak yürütecek. İşte insanlığın ilk atası olan Hazreti Adem'in üzerinden biz bunu öğreniyoruz. Ne dedik? Peygamberler belaların en şiddetlilerine maruz kalırlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle dedi. Bunu şöyle anlayalım. Allah katında değer artınca haşa Allah insana özel bir muamelede bulunmuyor. Değer arttıkça imtihanın şiddeti de artıyor. Nasıl ki dağın zirvelerine ilk kar yağar ya, zirvelere doğru insan yükseldikçe kara da muhatap olma ve o manada ilk belaya, ilk musibete düçar olma adına bir adım ortaya koyarsa, insanlığın dağları sayılan peygamberler için de böyledir. Dolayısıyla kefenin bir tarafında Allah'a karşı değer noktasında bir ağırlık oluşur oluşmaz, kefenin diğer tarafında ne oluşuyor? İmtihan ve bela ona göre artıyor. Burası arttıkça burası artıyor, burası arttıkça burası artıyor, hiçbir zaman azalmadan devam ediyor. Biz işte Hazreti Adem'in üzerinden bunu görüyoruz. Gelin ikinci örneğimize. O neydi? İnsanlığın ikinci atası Hazreti Nuh. Tufanla birlikte, Hazreti Nuh'la beraber yeniden insanlık şekillendiği için böyle bir serlevha belirledik. En büyük imtihanı neydi Hazreti Nuh'un? 950 sene ya da Kur'an'ın kullandığı ifadeyi kullanalım. 1000-50 sene. Böyle uzun bir süre Allah'a davet etmiş bir tebliğci Nuh. Nuh'un kelime anlamı inleyen demektir. İnlemiştir. Ah ah ederek bir ömür inlemiştir. Bir tek insanı yeniden İslam'a, imana davet etme adına ızdırabı olmuştur. Böyle ağır bir yükün altında inleyen Hazreti Nuh ne yapmışsa kendi hanımına da, evladı Kenan'a da sözünü geçirememiştir. İş neticede Allah'ın emriyle dağın tepesinde gemi yapmaya kalınca kafirlerin, inkarcıların alayına rağmen onu yapmaya başlamış. İş bittikten sonra da, öncesinde de

0: arkasından da oğlunu tekrar kazanma adına gayret içerisinde olmuş. Ama tufanın gelme noktasına mesele vakit dayandığı zaman, yerden ve gökten sular kaynamaya başladığı zaman da Hazreti Nuh bir baba şefkatiyle oğlu Kenan'a gel gel diye adeta yalvarmıştır. Her gel dediğinde Kenan'ın tavrı nedir? Ben falanca dağa çıkarım, filanca taşa çıkarım, korunurum, bu belalara düçar olmam demiştir. Israrı devam etmiştir Hazreti Nuh'un. Ama elini kaçırdığı anda bile bir baba şefkatiyle yanıp tutuşurken Hazreti Nuh'un nasıl bir ızdırap içerisinde olduğunu biz Kur'an'daki ayetlerden okuyoruz. Nasılmış imtihanların en ağırı Hazreti Nuh için, siz oradan anlayın. Allah'a benim neslim diye onu nazara verdiği zaman, bir de Cenab-ı Hak'tan o senin evladın ehlin değil, onun ameli salih değil, fasit amelin sahibi, böyle biri peygamber oğlu olamaz, maddi anlamda olsa da manen olamaz, seninle onun arasındaki her bağ kopmuştur sözünü duyduğu zaman Hazreti Nuh'un nasıl bir ızdırap içerisinde olduğunu sizler de akıllarınızda, zihinlerinizde tasvir edin. Belaların en şiddetlisi, imtihanların en ağırı, insanlığın ikinci atası olan Hazreti Nuh için de aynısı geçerli. Gelin insanlığın iman atası olan Hazreti İbrahim'e, milleti olmakla iftihar ettiğimiz atamız İbrahim, Allah hepimizi milleti İbrahim'den yazsın inşallah. Onun mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. Ben de ara ara anlatıyorum Hazreti İbrahim'in o güzel örnekliğini. Gencecik yaşında Harran'da başlayan bir mücadele, amcasının kızı Sare ile evliliği, orada Nemrut'la mücadelesi, putlara karşı kıyamı, elinde baltayla putları birer birer devirmesi, arkasından ateşe mahkum edilmesi, oradan çıkıp Sare'yi de yanına alıp menzili belli olan Filistin'e doğru hicreti, yolda Mısır durağı, Mısır'da kazandığı Hacer'le birlikte Filistin'in El Halil şehrine gidişi. Buraya kadar biliyorsunuz. Her şey güzel. Hazreti İbrahim belirlenen menzile ulaşmıştır. Hanımı da yanında. Mısır'daki o sıkıntıdan da kurtulmuştur. Bir de ödül kazanmıştır. Hacer de o yolculuğun tabir caizse bir mükafatıdır. Nasıl bir imtihanı var Hazreti İbrahim'in o günlerde?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Hanımı Sare'den bir evladı yok. Çocuksuzluk onun imtihanı. Dedik ya, imtihanların en ağırlığı sadece varlığı değil, yokluğu da. Sare anamız ara ara bunu gündem ediyor. Hazreti İbrahim ona bir şekilde moral veriyor, tabir caizse sözleri geçiştiriyor ama söz dönüp dolaşıp yine o noktaya geliyor. Öyle olunca da işin neticesinde Sare annemiz, Allah benden nasip etmedi, belki Hacer'den nasip eder diye Hacer'i İbrahim'e o teklif ediyor. Onun üzerine de evlilik oluyor. Evet, Allah Hacer anamızdan nasip edecektir evladı ve İsmail adını alan çocuk Hacer annemizden öyle doğacaktır. İsmail'in doğuşundan sonra Sare annemiz, kadınlık fıtratı ya da diyelim ki ısmarlama insanlar olan peygamberlere yazılmış kader yerine gelsin diye, o manada Sare annemizin içine atılan o duygu, o damar biraz kabarınca bir gün şunu söyleyecektir. İbrahim diyecek, ben dayanamıyorum Hacer'le İsmail'i senin yanında böyle görmeye, al götür bunları benim görmeyeceğim bir yere. Burada biz şunu çok rahat biliyoruz, eğer bu iş sadece Sare annemizin bu manadaki talebi olsaydı Filistin'in başka bir şehrine de götürürdü. Ama belirlenmiş kadere bir yolculuk var. Onun içinde ne yapıyor Hazreti İbrahim? Toprağında bir tek ot bitmeyen, Tevrat'ın ifadesiyle Faran dağları olan, kendisinin de daha sonradan kenti olacak olan Mekke'ye getirip bırakıyor. Onların Mekke'ye gelişi, Hacer anamızın gayreti, Zemzem'in o topraklarda çıkışı, arkasından orada yerleşimin çoğalması, arkasından Kabe'nin yapılışı, bunların hepsi bildiğiniz hadiseler. Belli bir yaşa geliyor, kaynaklar 12 diyor. 12 yaşına gelince Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim de 80 yaşlarında öyle söyleniyor. Böyle bir zaman diliminde Hazreti İbrahim'in en büyük imtihanı nedir? Yine çocuğudur. İsmail adak olarak Allah'a kurban edilmek üzere ona hatırlatılacaktır. Öyle bir sözü olmuştur. Ve o imtihanların en ağırını yine İsmail'in üzerinden, yani oğlunun üzerinden çekecektir. Allah'a verdiği o söz ona hatırlatılınca 12 yaşındaki İsmail'i Mina toprağına doğru kurban etmek için götürdüğü zaman melekleri bile hayran bırakan bir temsiliyet ortaya koyunca, arkasından Allah ona bedel olsun diye bir kurbanlık gönderdikten sonra da İsmail aleyhisselamın bir şekliyle beratı baba İbrahim'in yüreğine biraz sekinet olacak. Ama imtihan bitmiyor. Sonra da hep imtihanı İsmail'ledir. Yıllar geçecek. Meseleye bir de Hazreti Sare'nin çerçevesinden bakalım. Aradan yıllar geçecek. Artık Kur'an'ın ifadesiyle yaşlı ve kısır bir kadın olarak Sare çocuk doğurma imkanını kendinde göremeyecek bir konuma geldiği bir anda, Lut kavminin helakının haberini getiren melekler yolun üzerinde İbrahim'in hanesine uğrayıp ona da İshak'ın müjdesini verdikleri zaman, o güne kadar çocuksuzluk imtihanıyla karşı karşıya kalan Sare annemizin o günden sonra da çocukla birlikte imtihanı başlıyor. Yaşı ne kadar ilerlemiş olursa olsun o imtihanı da en üst düzeyde tattıklarını, yaşadıklarını görüyoruz. Hem İsmail ayağında hem İshak ayağıyla. Peki gelin Dördüncüsü Beni İsrail'in atası olan Yakub'a. Yakup aleyhisselam kimin oğlu? İshak aleyhisselamın oğlu. Ve onlardan başlıyor Beni İsrail. Onun içinde serlevhamız Beni İsrail'in atası. Yakup aleyhisselamın 12 tane oğlu oluyor. Kur'an'dan öğrendiğimiz. Allah nimeti veriyor. Her nimet külfetiyle geliyor ya. Nasıl bir külfet geliyor? O evlatlar arasında inanılmaz derecede bir haset oluşuyor. Ve baba Yakup o imtihanı en üst düzeyde çeken biri oluyor. Ve biliyorsunuz o çocukların birbirleriyle olan o çekişmeleri, daha sonra Yusuf aleyhisselamın kuyuya atılması, oradan birkaç değersiz dirhemle kervana satılması, oradan gelip tekrardan Mısır sarayına girmesi, oradan Aziz'in hanımıyla olan münasebeti, medrese-i Yusufiye'yi mektep edinmesi, arkasından tekrardan saraya gelmesi Yusuf aleyhisselamın hayatı. O süreçlerin hepsi yaşanırken Hazreti Yakup'un hali nasıldır? Bir baba ve yüreği yanan bir baba. Evladıyla imtihan olan bir baba. Ağlaya ağlaya gözlerine ak düşen bir baba. Yusuf'un gömleğinin üzerine ağladığı için gözlerini kaybeden, sonra da Yusuf'un gömleğiyle tekrardan gözlerine kavuşan bir baba. Hazreti Yakup'un hayatı böyle bir hayattır. Nasıl bir imtihan? İmtihanın şiddeti nasıl? Ağırlığı nasıl? Sadece Hazreti Yakup'un üzerinden biz bunu görebiliyoruz. Peki beşincisine gelelim. Şiddetli imtihanlara sabır kahramanlarının en mühim atası Hazreti Eyyub'a. Hazreti Eyyub ve sabır, zaten ikisi birbirinden ayrılmaz iki kavram. Orada da belaların, imtihanların şiddetine şöyle bir baktığınız zaman şu bilgiye rastlıyorsunuz. Zengin, çoluk çocuk sahibi, toplumda itibar gören birisi Hazreti Eyyub, birer birer Allah verdiği nimetleri ondan alıp çekip alınca en fazla Hazreti Eyyub'u zorlayan imtihan nedir biliyor musunuz? Bir gün evde hanımıyla beraber onlar dışarıya çıktığı anda ev çökecek ve evde ne kadar çoluk çocuğu varsa hepsi ölüp gidecek o göçüğün altında. O ağır imtihan Hazreti Eyyub'u öyle bir zorlayacak ki ondan sonra diline ve kalbine sirayet edecek o hastalık. Belaların en şiddetlisi, imtihanların en ağırını Allah

Hazreti Eyyub'a da bunun üzerinden verecek. O daha sonradan o belal ve imtihanların hepsinden geçtikten sonra bu konuda sabrı gerçekten kuşanıp hakkını ödedikten sonra o alınan nimetler birer birer tekrardan Hazreti Eyyub'a iade edildikten sonra Allah'ın bir ikramıyla yeniden çoluk çocuk sahibi olunca o nimetlerin de külfetini ödeyecek Hazreti Eyyub. Yani sabır kahramanı olan Hazreti Eyyub'un hayatında da çocuk imtihanı bir başka yerde durur. Şöyle bir hayatını okuduğunuz zaman onu göreceksiniz. Gelin altıncısına. O neydi? Şiddetli imtihanlara uğrayanların örnek atası Hazreti İsa. Hazreti İsa'yı konuşmaya başladığımız zaman sözü nereden başlatmalıyız? Dedesi İmran, annesi Hanne. Çünkü onlarla başlıyor o süreç. Kur'an'da zaten oradan başlatır sözü. Hanne ve İmran'ın da çocukları yok. Onlar da imtihanı çocuksuzluk olarak çekiyorlar. Ve ilerleyen yaşlarda Hanne'nin karşılaştığı bir tablo var. Serçe bir kuş yavrusuna gagasıyla bir şeyler veriyor. Öyle bir yüreğine dokunuyor ki o tablo. Allah'ım diyor, ne olurdu bana da ikram etseydin bir evlat. Ben de şu kuş gibi nasıl yavrusuna şefkatle yaklaşıyorsa ben de öyle yaklaşsaydım diyor. Eğer bana bir tane evlat nasip edersen onu özgür bir biçimde hiçbir şeye takılmadan sana adayacağım diye adağını da söylüyor. Nasıl bir durumda yapmışsa o duayı, Allah o duayı kabul ediyor. Ve ondan sonra Meryem validemiz oluyor. Meryem validemizin doğuşu, arkasından onun mabede atanışı, mabette Zekeriya'nın da ona bir yönüyle gözetmen olarak, bahçıvan olarak atanması da Kur'an'ın anlattığı konular. Ama aynı imtihan biliyorsunuz Hazreti Zekeriya için de var. O da yıllar yılı çocuksuzluk imtihanıyla karşı karşıya. Hazreti Meryem mabede adandığı günlerde Hazreti Zekeriya'dan başka yanına giren çıkan yok. Bir gün giriyor, bakıyor ki yanında pek de o bölgede bilinmeyen, o mevsimde olmaması gereken bazı meyveler var. Şaşırıyor ve soruyor, Meryem diyor, nereden bunlar? Bunlar Allah katından diyor. O dilediğine dilediği kadar hesapsız rızık verir. Öyle etkiliyor ki bu cümle Hazreti Zekeriya'yı. Allah'ın peygamberidir, bu cümleyi bilmez mi? Ama bazen bazı yerlerde sözler tam yüreğe isabet eder. Defaatle kullanmış olsa bile o cümleyi bir insan tam makamını tutturursa o söz başka bir şekilde etki eder insanı. Hani deriz ya 12'den vurmak, tam 12'den vurur. 12'den vurulmuştur Hazreti Zekeriya. O da girecektir o anda mabede, açacaktır ellerini. Bu sözü söyleye söyleye Allah'a yakaracaktır. Yahya aleyhisselamın doğuşu öyle ortaya çıkacaktır. Onun imtihanı, onun bu ağır yükü Hazreti Yahya gibi bir nimetle, bir çocukla neticelenecektir. Meryem validemiz belli bir yaşa geldikten sonra gerçekten imtihanların en ağırı. Öyle ki o imtihanın sınırı yok. Yani neyle biz izah edebiliriz? Babasız bir biçimde Hazreti İsa'yı doğuracak. Keşke toprak olsaydım, unutulup gitseydim de şu günleri, şu anları yaşamasaydım diyen bir Meryem'i okuyoruz biz Kur'an'da. Onun imtihanı da, onun ağır yükü de aslında doğurduğu çocuk oluyor. Demek ki imtihanların en ağırı sözü peygamberlerin hayatlarının üzerinden çok isabetli bir söz. Onlar belaların en şiddetlisine, imtihanların en ağırına muhatap oluyorlar. İşte delillerinden bir delil de Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurması. Onun için o da babasız olarak insanların karşısına çıktığı zaman her seferinde haşa, yüz binlerce kez haşa, kitap yüklü merkep olan Beni İsrail'in içerisindeki bazılarının veledi zina gibi bir ithamla karşı

karşı karşıya kalması ne kadar ağır bir imtihanla karşı karşıya kaldığının en büyük delilidir. Gelin aziz kardeşlerim son fasla. O neydi? Eğer peygamberlerden başlayacaksak bir söze, ilk söz Adem olmalı, son söz de Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmalı. Varlığın merhamet ve şefkat atası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim acaba doğru mu böyle kullanmam? Sonra aklıma Tevbe suresi geldi, dedim doğru. Allah Tevbe suresinde Rauf ve Rahim olarak takdim ediyor sallallahu aleyhi ve sellemi. Esma-ül Hüsna'dan olan iki ismini Tevbe suresinin son ayetlerinde peygamberi için kullanıyor. Elbette ki ondan önceki peygamberlerde de raufiyet ve rahmaniyet var. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hatemen Nebiyin olduğu için, bu işin son mührü olduğu için ve bütün işler onda en kemal noktaya erdiği için, ondan ötesi olmadığı için, hayatın hangi alanında bir şeyler kullanırsak kullanalım, en zirve hali sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olduğu için, şefkati ve merhameti konuştuğumuz bir zamanda da işin en zirve halini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından konuşmalıyız. Benim notlarımda var, inşallah söz oraya gelirse Resulullah'ın bir merhamet ve şefkatini şöyle müstakil bir biçimde masaya yatırdığımız zaman o evrensel rahmeti o zaman anlayabileceğiz. Evet, biz şimdi bazı şeyleri biliyoruz. Rauf ve Rahim ifadelerinin onun için kullanıldığını biliyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderildiğini biliyoruz ama halen o rahmetin ne olduğunu tam olarak anlamış değiliz. Onu ancak biraz daha detaylı bir biçimde ele aldığımızda anlayacağız. Efendimiz'e gelelim. En büyük imtihanı. İnanın çocuk. Başka bir izahı yok. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir baba için, bir anne için bir evladın toprağa verilmesi bile çok büyük bir yüktür. Kaybeden bilir. Allah kaybeden kardeşlerimize sabırlar ihsan eylesin. Çok şiddetli bir beladır, imtihandır bu. Onu tartmak, gereğini yerine getirmek gerçekten kolay değildir. Ama geldikten sonra da yapacak bir şey yoktur. Böyle bir halde olanlar benim şu sözlerimi daha iyi anlayacaklardır. Böyle bir ağır yük bir tane evlat için bile babaya ve anneye taşınması noktasında büyük bir yük iken sallallahu aleyhi ve sellem için iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı tane evladını kendi eliyle toprağa emanet eden bir baba okuyoruz. Ne kadar şiddetli bir imtihan, siz buradan anlayın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk çocuğu Kasım'a miladi 598'de sahip oldu. Evliliğin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra. Kasım'ın doğuşu Efendimizin evinde düğün bayram. Sallallahu aleyhi ve sellem 27 yaşında o günlerde. Hemen o gün bilinen bir uygulama, ilk doğan çocukla künyelenir. Resulullah'ın adı artık Mekke sokaklarında Ebul Kasım'dır. Kasım'ın babası. Kasım'ın babası tebrik edilir. İnsanlar sevinir. Çünkü çok seviyorlar nübüvvet öncesindeki hayatta. Ama Kasım 2 yaşına varmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elleriyle toprağa emanet edilir. Kasım'ın vefat ettiği günler Hatice anamız diyor ki Efendimiz'e, Kasım sütünü tamamlamadan gitti diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anamızı teskin ediyor. O diyor cennette sütünü tamamlayacaktır. Nasıl Hatice anamıza da dokunmuş, nasıl aleyhissalatü vesselam Efendimiz de zorlamış, siz buradan anlayın. Arkasından Zeynep'in gelişi, arkasından Rukiye'nin gelişi, arkasından miladi 605'te
Hazreti Fatma'nın gelişi hepsi nübüvvetten öncedir. Nübüvvet miladi 610'da, nübüvvetin üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra Allah o eve bir erkek çocuk daha nasip edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ismi babamın ismi olsun diyerek Abdullah ismini verecek. Ama vahiy döneminde doğduğu için tarihe Abdullah'ın ismi Abdullah ismiyle beraber Tahir ve Tayyip diye de yazılacak. Onun için bazı kaynaklarda böyle çocuklarının olduğu da söylenir Efendimizin, doğru değil. Aslında Tayyip de Tahir de vahiy döneminde doğduğu için Abdullah'ın lakaplarıdır. 6 aylık bir ömrü var onun. 6 ay sonra Allah onu da alacak. Sonra yıllar geçecek, önce Rukiye anamızı, arkasından Ümmü Gülsüm'ü, onun arkasından da Zeynep validelerimizi bizzat Resulullah toprağa emanet edecek. Onun arkasından geçecek bir müddet, hicretin 8. 9. yılıdır. Maria annemizden Allah bir evlat nasip etmiştir. Biliyorsunuz Maria annemiz Mısırlıdır. Mukafkıs tarafından hediye gönderilmiştir. İki kız kardeş ya da birbirlerine yakın akraba olarak Medine'ye onları göndermiş Mukafkıs. Bir de bir tanesinin de ismi Sirin'dir. Resulullah Sirin'i Hassan bin Sabit'e verecek. Maria annemizle de kendisi evlenecek. Allah yıllar sonra Maria annemizden İbrahim'i nasip edecek. Hazreti İbrahim'in doğuşu öyle bir sevinç kaynağı olacak ki Efendimiz için, onu tarif etmek mümkün değil. Anlatmıştım size çeşitli vesilelerle. Onun doğum haberini duyduğu zaman Resulullah koşa koşa oraya gidince sahabeler Efendimizin o koşuşuna yetişemeyecekler bile. İbrahim de 18 aylık olduğu zaman Allah onu da çekip alacak. İmtihanların en şiddetlisi, en ağırı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu şekilde. İbrahim'in vefat anını ve vefat haberini bize anlatıyor Abdurrahman İbn Avf. Biz mescitte oturuyorduk diyor. Avali diye bir mıntıka var. Muhayrık isimli Yahudi ama sonradan Müslüman olarak bu dünyadan göçen ilk vakıf müessesesinin sahibi olan o güzel insan, Avali bölgesinde bazı bahçeler Efendimiz'e vakfetmiş. O bahçelerden bir tanesinde oturuyor Maria annemiz. Medine'den biraz dışarıdadır. İbrahim'in vefatına yakın bir zamanda biri haber getiriyor. Ya Resulallah, İbrahim çok hasta. Koşa koşa gidiyor Efendimiz. İbrahim'i alıyor kucağına, son anları öyle bir ağlıyor. Öyle bir ağlıyor ki Abdurrahman İbn Avf diyor ki ya Resulallah, sen bizi men etmemiş miydin böyle ağlamaktan? Abdurrahman diyor, hatta ona lakabıyla hitap ediyor. Ey Ebu Abdullah diyor, ben sizi bağıra çağıra ölüde olmayan vasıfları dile getirerek ağlamaktan men ettim. Gözyaşı Allah'ın rahmetidir. Allah onu sevdiği kulunun gönlüne koyar. Böyle anlarda da ancak gözyaşı insana teskin olur. O anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözünden döktüğü yaşlarla adeta İbrahim'i yıkayacak. Ve bir aralık nasıl bir hüzün, nasıl bir ağırlık çökmüşse Efendimiz'e, şöyle bir başını kaldıracak, bakacak Uhud'a. Uhud diyecek, eğer bu acı, şu ızdırap sana inseydi sen bile bu acının altında paramparça olurdun. Sonra da o meşhur sözünü söyleyecek. Göz yaşarır, gönül mahzun olur ama şu dilden Allah'ı hoşnut etmeyen bir tek kelime çıkmaz. Ey İbrahim, biz senin ayrılığınla çok mahzunuz diyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o ızdırabı, o acısı, o andaki hüznü nasıl bir tasvir edilir bilmiyorum. Sonra İbrahim babasının kucağında, kurban olduğumuz o babasının kucağında vefat edecek. Efendimiz takat bile edemeyecek ki İbrahim'i yıkasın. Fadıl İbni Abbas yanına aldığı birisiyle beraber İbrahim'i yıkayacak. Efendimiz taşıyacak.
sahabe taşıyacak. Ta Avali'den Baki

kabristanlığına kadar getirecekler. Soracaklar ya Resulallah, nereye defnedelim İbrahim'i? Selefimiz olan Osman bin Mazun'un yanına deyip oraya defnedilecek. İbrahim'in o acısı gelişiyle, bir nimet olarak gelişiyle verdiği o sevinç, gidişiyle de tattırdığı o hüzün, siz anlayın, imtihanların en ağırı olarak sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasındaki yerini. Kasım'ın vefatından sonra, yıllar sonra Efendimiz vahye muhatap olacak. Efendimiz vahye muhatap olunca Abdullah'ın vefatının arkasından da daha dün Efendimiz'e saygı gösteren, o acıyı paylaşmaya çalışan, başta amcası Ebu Leheb olmak üzere Mekke'nin ileri gelenleri ne yapacaklar biliyor musunuz? Resulullah'ı erkek çocuğu olmamasının üzerinden vuracaklar. Darunnedve'de oturup konuştukları zaman As bin Vail, Ebu Leheb şunu söyleyecek birbirlerine: uğraşmayın Muhammed'le, soyu kesik bir adam. Zaten Allah ona erkek evlat vermedi. Bir müddet sonra o da ölüp gidecek, soyu da kesilecek. Onun üzerine iniyor zaten Kevser suresi. Allah asıl ebterin kim olduğunu orada beyan ediyor. O günden sonra Mekkeliler Resulullah'ı nasıl karşılıyorlar biliyor musunuz? Özellikle küfrün elebaşları. Aslında yıllar geçmiş, Efendimizin künyesi unutulmuş. Ebul Kasım demiyor kimse. Sırf Resulullah'ın yüreğindeki o acıyı derinleştirmek için Ebul Kasım geldi diyorlar. Ebul Kasım geliyor diyorlar. Efendimizle alay ediyorlar. Çocuksuzluğunun üzerinden Resulullah'ı vuruyorlar. Sahabe ne yapıyor? Madem onlar Ebul Kasım künyesiyle böyle alay ediyorlar, ne zaman Ebul Kasım deseler Efendimiz'e en güzel ihtiram cümlelerini söylüyorlar. Onların o andaki o tavırlarına sahabenin karşı koyuşudur bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aslında çocuksuzluğun, evet, büyük bir imtihan olduğunu anlayan biri olarak kendi üzerine nazil olan Kevser suresinin üzerinden bir hakikati ortaya koyuyor. Asıl çocuksuzluk maddi anlamda çocuğa sahip olup olmama değil. Asıl çocuksuzluk nedir? Aynı inanç düzleminde yürümezse, senin neslinden gelen küfür üzerindeyse, sen asıl çocuksuzluğu o zaman yaşarsın. Soyunun devam etmesi senin inancına mensup olanların varlığını devam ettirmesiyle alakalıdır. Yoksa maddi anlamda olsa ne olur, olmasa ne olur? Allah aşkına ben susayım, siz söyleyin. İmam-ı Nevevi'nin şu anda soyu tükenmiş mi? Her Riyazu Salihini eline alan onun evladı gibi okuyor. Ve hiç aklımıza da gelmiyor onun soyunun tükendiğini. Aradan yüzyıllar geçmiş, İmam-ı Nevevi halen İmam-ı Nevevi'dir. Son güne kadar da adını devam ettirecektir Allah. Çünkü asıl ebter olanın kim olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerinden Allah aleme göstermiştir. Muhammed Hamidullah ebter mi Allah aşkına? Bediüzzaman, Allah ebeden rahmet eylesin, ebter mi? Kim soyu kesik? Böyle bir imtihanla karşı karşıya olan birisi nasıl bir karşılık vermeli? Aslında biz Kur'an'dan da Efendimizin hayatının üzerinden de bu hakikati öğreniyoruz. Ama ne yazık ki toplumda böyle bir sıkıntı var. Bakın, Beni İsrail'in mensupları gibi davranılıyor. Hanne yıllar yılı çocuk hasretiyle yandığı zaman Beni İsrail'in evlerine gittiğinde her evine dönerken ağlayarak dönüyor. Neden? Kadınlar alaya alıyorlar. Sen o çocuksuz kadın değil misin diyorlar. Allah sana bundan sonra çocuk vermez diyorlar. Sende bir kusur var diyorlar. Sende bir bela var diyorlar. Ağlatarak gönderiyorlar. Ama daha sonra biz bir hakikati öğreniyoruz işte ebder ifadesiyle ve inan Kevser suresiyle. Gerçek manada soyun kesikliğinin nasıl olduğunu öğrendikten sonra bilinç, şuur bambaşka bir noktaya geliyor.

Allah ondan da ebeden razı olsun. Zeynep Gazali'nin de çocuğu yoktu, biliyor musunuz? Yıllar önce ben Mısır'da onu ziyarete gittiğim zaman 3-4 yaşlarındaydı o zaman bizim büyük oğlan. Onunla beraber gitmiştik ailece. Şöyle bir aldı, öptü, kokladı, dua etti. Allah ebeden rahmet etsin. Sonra döndü yeğenine, zaten yeğeni götürmüştü bizi. Dedi ki, bak benim çocuğumun olmadığını söylüyorlar. Allah bana binlerce çocuk vermiş. Hem de benim çocuklarım sadece Mısır'da da değil, bak Türkiye'de de varmış dedi. İşte budur bilinç. Onun için ben imtihanı böyle olan kardeşlerimden ısrarla ve tekrarla şunu istiyorum. Ne olur bir toplumda bulundukları zaman kaç çocuğun var diye bir soruya muhatap olduklarında boyunlarını bükmesinler. Aynen Zeynep Gazali gibi desinler. Binlerce çocuğum var desinler. İslam ümmetinin bütün çocukları benim çocuklarımdır bilincine ersinler ve bu imtihanın ağırlığı evet ağır ama böyle bir karşılığın da onlara kazandıracağı çok şey olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar. Kolay değil biliyorum ama buna rağmen olması gereken tavrın bu olduğunu da biliyorum. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin en büyük imtihanı çocuklarıydı böyle. Bir işin bir başka boyutu daha var. Şimdi Efendimizin hanesine giren hanım sayısı 13. Esma binti Numan'ı saymıyoruz. Bu 13 tane hanımdan Allah 2 tanesine çocuk nasip ediyor. Hatice anamız ve Maria annemiz. Bu annelerimizden bazıları Efendimizden önce başkalarıyla evlenmişler. Onların çocukları var. Mesela 3 tanesi çocuklu olduğu şekliyle Efendimizle evlendi. Hatice anamızın dışında. Kim onlar? Sevda anamız çocukluydu. Allah ona ikram etmişti. Ümmü Seleme annemiz çocukluydu. Ümmü Habibe annemizin çocuğu vardı. Ama geri kalan 8 tane anamızın Allah o ikramı onlara tattırmamıştı. 8 tane anamız bu ağır imtihanı çocuksuzlukla veriyordular. Şimdi ara ara o analarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu konuda bir şeyler söylüyorlar. Efendimizin yüreğinde bazı sıkıntılar var. Ciddi bir biçimde bunun acısını, hüznünü, ağırlığını taşıyor. Bir de analarımız konuşuyorlar işte bir şeyler. Onların da söylediklerini taşıyor kurban olduğumuz o sine. Ve annelerimize o moral veriyor. Mesela bir gün giriyor sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin yanına. Ayşe anamızın morali bozuk, hiç havasında değil. Efendimiz biraz bir şeyler söylüyor moral vermek için. Bakıyor ki hiçbir şey yok. Nedir Ayşe diyor, nedir? Söylemek istemiyor. Biraz ısrar ediyor. Ya Resulallah diyor. Allah Hatice'ye ve Maria'ya ikram ettiğini bize ikram etmedi. Onlara Allah çocuk nasip etti, bize ise etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun o sözünü duyunca ey Hümeyram diyor. Sen Kur'an'ı çok iyi bilen birisisin. Ahzab suresinin 6. ayetini okumuyor musun? O ayette Allah sizlerin bütün müminlerin anneleri olduğunu söylemiyor mu? Senin bir tane değil binlerce evladın var. Ve kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin de anasısın. Eğer kabul ederse biz onu anamızdan daha aziz bildik. Ve analarımızın önüne aldık onu. Onu ve bütün analarımızı. Biraz moral buluyor tabii Ayşe anamız. Aradan bir müddet geçtikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam sırf yüreği teskin olsun diye ey Ayşe diyor bundan sonra ben sana Ümmü Abdullah diyeceğim. Abdullah'ın annesi. Kime nispeten? Esma anamızın oğlu Abdullah'a. Yani Abdullah İbni Zübeyr'e nispeten. Sadece onun yüreğindeki o fırtınayı, o hüznü biraz dindirme adına sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. İşte siz buradan da anlayın o hanede
imtihanların en ağırı dediğimiz zaman bir yönüyle çocuğun, bir yönüyle de çocuksuzluğun nasıl derin bir biçimde imtihana dönüştüğünü. Şimdi aziz kardeşlerim, söylenecek çok söz var da fazla da yormayayım sizi. Zihinler şimdi Türkiye'de başka bir şeye kilitlenmiş. Hocam herkes başka bir şey konuşuyor, sen bizi nerelere götürüyorsunuz diye bana kızmayın. Onlar bitecek, yarın bitti işte. Asıl meselemiz bu. Bizim her zaman siyaset üstü bir dilimiz olmalı. Böyle bir siyasi meseleye de takılarak asıl gündemimizi bir şekliyle onların gündemine de teslim etmemek durumundayız. Elbette ki bu yaşadığımız topraklarda etrafımızdaki şeylerden kendimizi beri tutacak halimiz yok. Ama ona mahkum olacak halimiz de yok. Dolayısıyla burada Müslümanlar olarak bizim her zaman siyaset üstü bir dilimizin olması gerekir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Tebliğ ve irşatla uğraşan insanların asıl meselelerini farklı noktalara çekecek, farklı mecralara çekilecek işlere de bulaşmamaları gerekir. Bunu da bir not olarak size emanet ediyorum. Aziz kardeşlerim, sözlerimi yavaş yavaş toparlıyorum. Size iki tane ayet çerçevesinden iki tane mesaj vereceğim. Bu söylediklerimin hepsinin de aslında bir yönüyle özeti olacak. Şura suresi 49. ve 50. ayetler. Enfal suresi 28. ayet. Aslında Enfal suresine benzer başka ayetler de var ama ben sadece bunu söylüyorum. Şura suresinde Rabbimiz diyor ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dikkat edin, dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar, yani vermez. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Ne dedi Rabbimiz? Çok açık bir biçimde bir şey söyledi. Bu işin nasıl ele alınması gerektiğini bize söyledi. Ama ben ayeti size açıklamaktan ziyade size ayet üzerinden bir cümle vereyim. Bakın, Rabbimiz aslında bize nasıl bir bilinç oluşturmak adına böyle bir ifadeyi kullandı. Kime ne vereceğini, kime vermeyeceğini, kime ne kadar vereceğini, kime nereye kadar vereceğini bilen sadece ve sadece odur. O halde verince şükret, vermeyince şükret, alınca şükret, verdiği için seni dert sahibi kıldığı için şükret, vermediği için seni dert sahibi etmediğinden dolayı şükret. Yani her haline şükret. Anlaşıldı mı? Bir daha okuyayım mı? Bir daha okuyayım. Çok önemli çünkü. Kime ne vereceğini, kime vermeyeceğini, kime ne kadar vereceğini, kime nereye kadar vereceğini bilen sadece ve sadece odur. O halde verince şükret, vermeyince şükret, alınca şükret, verdiği için seni dert sahibi kıldığı için şükret. Seni deli ediyor ya oğlun, kızın, işte o anda şükret. Allah'ım, böyle bir derdim vardı, sana vermeseydi onu sen o dertle uğraşmayacaktın, belki başka dertle uğraşacaktın. Ama sana verdiği o dert seni deli ettiği anlarda şükrettiğin zaman işte sen aslında ayetin söylediği mesaja uygun bir biçimde adım atmış oluyorsun. Verdiği için seni dert sahibi kıldığı için şükret. Vermediği için seni dert sahibi etmediğinden dolayı şükret. Yani her haline şükret. Allah'ım sen bizi ve buradaki bütün kardeşlerimizi her daim şükür üzere olanlardan eyle. Amin. İkinci ayete gelin. Enfal suresi 28. ayet. Bildiğiniz bir ayet. Mallarınız ve çocuklarınız sizler için birer fitnedir, birer imtihan vesilesidir. Unutmayın, asıl mükafat Allah katındadır. Buna benzer bir ayette Tegabun suresinde var. Sebep

peygamberlik yönü var. Efendimizin devlet başkanlığı yönü var. Efendimizin o toplumun lider ve rehberi olma konumunun yanında İslam ümmetinin, o zamanki İslam coğrafyasının tamamına ait de rehberiyet özelliği var. Artık kim bilir Resulullah o anda ne anlatıyorsa, o iki tane gözümüzün nuru yavru Mescid-i Nebevi'ye girer girmez sallallahu aleyhi ve sellem neyse mübarek dilinde o sözleri bırakıyor, aşağıya iniyor, Hasan Hüseyin'le Hüseyin'i alıyor, bağrına basıyor, kokluyor, öpüyor, tekrardan minbere dönüyor. Allah ne güzel ve ne doğru söylemiş. Fitne bunlar diyor, fitne. Yani imtihan vesilesi diyor. Beni bile minberden indirttiler diyor sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine. İşte o imtihan vesilesini Allah böyle beyan ediyor. Bakın bu ayetin üzerinden de almamız gereken mesaj ne? Varlığı da imtihan, yokluğu da. Hem de öyle bir imtihan ki peygamber sırtı yere getiren bir imtihan. Öyleyse bulunduğun zeminde imtihanda olduğunu unutma ki kazanabilesin, başarabilesin, kendini de çocuklarını da yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kurtarabilesin. Bir daha söyleyeyim bunu. Varlığı da imtihan, yokluğu da. Hem de öyle bir imtihan ki peygamber sırtı yere getiren bir imtihan. Unutmayın Hazreti Nuh'u. Öyleyse bulunduğun zeminde imtihanda olduğunu unutma ki kazanabilesin, başarabilesin, kendini de çocuklarını da yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kurtarabilesin. Allah'ım sen bu ağır imtihanı hakkıyla taşıyabilmeyi bizlere nasip eyle. Bizleri evlatlarımızın imansızlığıyla, namazsızlığıyla, İslamsızlığıyla baş başa getirme. Allah'ım sen bizlerin hanelerinden namaza soğuk duran, seccadesiyle arası olmayan nesiller yetiştirtme. Allah'ım tesettürle arasında mesafe olan evlatlarımızı bizim hanelerimizden yetiştirtme. Ümmetin bütün evlatlarına sen iman adına, Kur'an adına feraset ve bilinç nasip eyle. Onları Kur'an'ın ve İslam'ın nuruyla donat ya Rabbi. Sen bizleri evlatlarımızın cehennem azabına gidecek ya da evlatlarımıza bizlerin o halini tattıracak kametleri, davranışları tattırma ya Rabbi. İmtihanların en ağırı o. Bizler bir Nuh değiliz ki ona dayanabilelim. Allah'ım sen bizleri öyle ağır bir imtihanla karşı karşıya getirtme. Allah'ım sen bizleri öyle ağır bir imtihanla karşı karşıya getirtme. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, şurada ellerimizi açmış bu konuda sana yalvarıyoruz. Sen bütün bu cemaatin dilinde söylediklerini de kalplerinde sakladıklarını da en iyi bilensin. Ya Rabbi hayır adına ne istiyorsak onu bizlere nasip eyle. Şer adına neyden sakınıyorsak bizleri onlardan muhafaza eyle. Senin peygamberin hayır adına ne istediyse onları bizlere nasip eyle. Şer adına neden uzaklaştıysa onlardan da bizleri uzaklaştır. Allah'ım sen şu memlekete iman selameti nasip eyle. Ümmetin umutlarının olduğu şu topraklarda sen umutları söndürtme. Hainlere fırsat verme. Zalimlere fırsat verme. Bu ümmeti birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat verme. Allah'ım sen aramızdaki muhabbeti, kardeşliği daha da ziyadeleştir. Bizi birbirimize bırakma ya Rabbi. Biz birbirimizin kıymetini bilemiyoruz. Sen bizlere rahmetinle muamele de et ya Rabbi. Sen bizleri Kur'an'ın etrafında topla ya Rabbi. Sen bizleri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dirilten mesajlarının etrafında topla ya Rabbi. Sen bizlere feraset ver ya Rabbi. Basiret ver ya Rabbi.
Olayların sadece dışına bakıp da dışından aldananlardan etme ya Rabbi. Amin. Meselelerin derinliklerine vukuf olmayı, vukuf etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizlere Furkan özelliğini ver ya Rabbi. İnce anlayışı kazandırt ki bizlere.

0: dost düşman kim onu ayırt ederek olması gereken tavrı takınalım ya Rabbi. Amin. Hazreti Ömer gibi Faruk lakabını hak edecek ince anlayışa sahip insanların sayısını aramızda arttır ya Rabbi. Amin. Sen o Furkaniyeti hayatlarımızda hakim kılmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onu kazandırtacak en güzel şey senden hakkıyla korkmaktır. Allah'ım senden başka hiçbir şeyden korkmamayı bizlere nasip eyle. Ne rızık endişesi, ne makam arzusu, ne mevki, ne şu ne bu. Sadece ve sadece senin rızan ve senin korkun yüreklerimize hakim olsun ya Rabbi. Ümmetin selametinden başka hiçbir şeyi bizlere söylettirme ya Rabbi. Ümmet ümmet deyip de gereğini yerine getirmeyenleri ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Sen gereğini yerine getirenlerden et bizleri ya Rabbi. Amin. Göz açıp kapayıncaya kadar nefislerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Şurada bulunan aziz cemaatinde sen son gününde beratlarını sağ ellerinden almalarını onlara da bizlere de kolaylaştır ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bayramda kurbanlar Ankara et noktasında.
2: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara et noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban

0: bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
10: Radyo Tiyatrosu. İyiliğin Bedeli.
11: Ertuğrul'dan şimdiden Simitlerin taze mi delikanlı?
12: Türkiye'nin yüz ölçümü. Ya hay Allah, yine unuttum ya. Yüz ölçümü kaçtı acaba Türkiye'nin?
11: Hey simitçi, sen ne yapıyorsun orada bakayım?
12: Ha, bana mı dediniz? Şey.
11: Evet, sana dedim ya. Sen simitçi değil misin?
12: Tabii simitçiyim abi. Simit satıyorum işte. Evet.
11: Simitlerin taze mi diye sormuştum.
12: Şey, kusura bakmayın. Ders çalışıyordum da dalmışım işte öyle Türkiye'nin yüz ölçümüne. Tabii simitlerim taze. Akşam simiti bunlar abi. Akşam simiti, akşam simiti.
11: İyi, ver simitçi. Bir tane bakayım.
12: Ha, buyur abi. Buyur. Al bakalım.
11: Al bakalım parasını.
12: Ha, sağ ol abi. Bereket versin. Sağ ol. Hadi taze taze, çıtır çıtır akşam simitleri. Hadi gel. Ya, yarın öğretmen de yazılı yapacak ama ya daha doğru dürüst coğrafya dersine bile çalışamadı. Eyvah, yağmur yağacak, şansa bak. Aa, yarım tablo simit bile satamadım. Hadi akşam simitleri. Çıtır çıtır çıtır çıtır, taze taze. Gel abi, gel gel gel gel gel gel gel. Başladı işte. Tabloyu alıp eve gideyim. Bu havada kimse simit almaz. Şu naylonu simitlerin üzerine örteyim de ıslanıp pamur haline gelmesin. Hah. Hadi abi gel, akşam simidi, akşam simidi, gel gel gel gel. Hay Allah, bu naylon hiç olmazsa simitleri yağmurdan korur. Ah, yağmurda fazla ışık. Sanki gök delindi, afet gibi. İnşallah kız kardeşim sokakta değildir.

0: Uf, yağmur çok şiddetli yağıyor. Acaba Ömer'im ne yapıyor şimdi? İnşallah simitleri bitireceğim diye yağmur altında kalıp da ıslanmaz. Maazallah bir hastalanırsa biz ne yaparız sonra? Ay, yıldırımlar çakıyor.
1: Korkma mavisciğim, neden korkuyorsun? Bak ben senin yanındayım. Hem yağmur berekettir. Bereketten korkulur mu hiç? Uykun geldi mi mavisciğim? Uyutayım mı seni? Tamam, uyutayım. Hadi gel ayağıma. Aferin sana. Bak şimdi sen yat uyu, tamam mı? Sakın altını ıslatma ama. Ben de yağmuru seyredeceğim.
0: Ayşe, sen ne yapıyorsun kızım?
1: Mavişle oynuyordum anneciğim. Sonra onu uyuttum.
0: Aferin kızım. Karnın acıktı mı, bir şeyle hazırlayayım mı sana?
1: Acıkmadım daha. Abim gelsin, o zaman yeriz.
0: Peki yavrum.
1: Anneciğim, bu havada abim ıslanmaz değil mi?
0: Ah, ıslanmaz olur mu kızım? Üstündeki palto zaten yırtık pırtık. Her tarafından su alıyor. Allah'ım sen koru oğlumu, ne olur.
1: Bu yağmurda simitler de ıslanır değil mi anneciğim?
0: Islanır tabii ama merak etme. Abin simitlerin üzerine naylonla örtmüştür, ıslanmaz onlar. Sen dua et de abin yağmurun altında kalmasın kızım. Garibimin ayakkabıları da delikti. Ayağı su alıp da üşütmese bari. Sonra kim bize para getirir? Kim karnımızı doyurur? Ah Rabbim, sen oğlumu koru. Onu sana emanet ediyorum.

0: Koşmaktan yoruldum. Simit tablasıyla zor koşuluyor. Şu antikacı dükkanının önünde soluklanayım biraz.
1: Üf, ne güzel dükkan. Her şey var içinde. Şu duvardaki guguklu saatin aynı bizim evde de var. Fiyatı neymiş acaba? Hadi bakayım. Vay canına. 50 milyon lira. Ama pahalı be. Acaba bizim evdeki saat de bu kadar eder mi?
0: Anneciğim. Taksinin biri adama çarptı. Vicdansız. Çarptığı gibi de kaçtı.
2: İmdat. Yardım edin bana.
0: Hay Allah. Etrafta kimseler de yok.
2: Yardım edin.
0: Ne yapsam acaba?
2: Yardım edin. Ha? Ne olur ambulans çağırın.
0: En iyisi şu simit tablomu bırakıp ben yardıma gideyim. Geldim işte. Amca. Amca. İyi misin? Bir yerinde bir şey yok ya.
2: Ha? Çok fenayım evlat.
0: Eyvah. Amca. Amca. Amca. Ya eyvah, durumu iyi değil. Taksi fena çarpmış adama. Ne yapacağım şimdi ben? Bir araba geçse de hastaneye götürsem. Hay Allah. Bu havada da arabada zor bulunur. Yağmur afet gibi yağıyor. Eyvah. Bir araba geliyor işte. Taksi. Taksi. Taksi. Dur. Dur.
3: Delirdin mi be çocuk? Neden kendini arabamın önüne attın? Az kalsın ezilecektin.
0: Kusura bakma be.

0: durum işte. Yani hastaneye gitmek zorundayız. Bak ağır yaralı var.
1: Bu havada bir yere gidemem. Başka bir taksi çevir.
0: Yapma abi. Baksana yaralının durumu çok kötü. Hemen hastaneye götürmezsek ölebilir.
1: Bana ne ya? Çarpan araba götürseydi. Ben arabamı alamam. Baksana kan revan içinde. Koltuklarım lekelenir.
0: Yapma be abi. Yani şimdi koltukları düşünmenin sırası mı? Adam ölüyor burada bak, ölüyor.
2: Başka araba.
0: Baksana. Ayağa günah be abi be, günah be. Hem günah hem de ayıp. İnsafsız vicdansız adam. Hay Allah, ne yapacağım ben şimdi? Yaralıdan da hiçbir hareket yok. Sadece inliyor. Eyvah, sesi de kesildi. Ya sakın ölmesin. Dur bakayım bir kalbini dinleyeyim. Allah'a şükür kalbi atıyor. Ama vaziyeti kötü. Devamlı kan akıyor vücudundan. Eğer hastaneye götürmezsen burada ölecek zavallı. Tüh. Bir araba daha geliyor. İyi. Dur. Dur.
3: Hayrola delikanlı? Neden durdurdun beni?
0: Ya kusura bakma be abi. Şu yaralıyı hemen hastaneye götürmem lazım.
3: Vah. Yaşıyor mu peki?
0: Yaşıyor. Şimdi kalbine baktım. Sevabına bir yardım et de hastaneye götürelim be abi.
3: Nesi var bu adamın?
0: Az önce arabanın biri çarpıp kaçtı. Durumu çok kötü. Hemen hastaneye götürmemiz
3: lazım.
0: Tamam
3: götürelim. Peki parasını kim verecek?
0: Ya ben veririm abi ya. Ben veririm, üstümde var ya.
3: Ne oldu? Gel arka koltuğa yatıralım şimdi.
0: Tamam hadi. Hadi. Amma ıslanmışım. Yağmur iliklerime kadar girmiş. Eyvah. Hastalanıyor muyum? Niye mi?
4: Delikanlı.
0: Buyurun doktor bey.
4: O yaralı ihtiyarı sen mi getirdin hastanemize?
0: Ben getirdim efendim. Bir araba çarpmıştı kendisine. Sonra da kaçıp gitti. Durumu çok kötüydü. Çok kan kaybediyordu. İyileşecek mi acaba?
4: Merak etme. İyileşecek.
0: Ben de çok üzüldüm.
4: Eğer sen hastaneye getirmeseydin kan kaybından ölebilirdi. Aferin sana.
0: Çok şükür. Demek durumu iyi ya. Oh çok şükür. İyi öyleyse. Ben artık gideyim efendim.
4: Bir dakika. Adın ne senin?
0: Benim adım efendim Ömer.
4: Bak Ömer, yaptığın şeyin ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Bir hayat kurtardın evlat. Ha? Bir insanın hayatını kurtardın.
0: Yani o amcaya araba çarpmıştı. Ben de bir taksi tutup getirdim işte. O kadar. Eyvah! Nasıl oldu da unuttum. İnşallah bir şey olmamıştır.
4: Ne oldu Ömer?
0: Bitti ablam. Yani şimdi o geldi aklıma da. O yaralı amcayı bulduğum yerde bırakmıştım. İnşallah kimse almamıştır. Yoksa mahvolurum ben.
4: Bir dakika. Sen ne iş yapıyorsun Ömer?
0: Simit satıyorum efendim. Affedersiniz. Benim hemen gitmem lazım.
4: Ne çocuk ama. Kendi yardıma muhtaçken başkalarının yardımına koşuyor.
0: Tablomu bıraktığım o antikacı dükkanı neredeydi? Bakayım. Şurası işte. İşte buraya bırakmıştım. İyi ama yok. Ya bıraktı bak, eminim. Buraya bırakmıştım. O yaralı amcayı götürmeden önce buraya bırakmıştım işte. Yok işte, almışlar. Simit tablomu almışlar. Eyvah, ne yapacağım ben şimdi? Nereye satacağım simitleri? Annem de çok üzülecek. Hem simitlerim hem de tablam yok. Almışlar, çalmışlar. Yapabileceğim bir şey yok. Vakit çok geç olmadan eve gideyim bari. Anacığım merak eder.
5: Şu yerdeki ne öyle?
0: Aman Allah'ım. Cüzdan. Kimin acaba? Dur bir bakayım içine. Bakalım belki bir şey vardır. Anneciğim. İçi para doluymuş be. Vay. Milyonlarca lira para var bu cüzdanın içinde. Kim düşürdü acaba?
5: Bakayım. Etrafta kimse de yok.
0: En iyisi karakola götüreyim.
5: İyi ama karakol buraya çok uzak.
0: Bu yağmurda gidemem ki. Sırılsıklam oldum zaten. En iyisi eve gideyim de ne yapacağıma yarın karar veririm.
6: Anneciğim sokağa sakın görme. Yağmur öyle bir yağıyor ki her tarafı seller basmış.
7: Basmaz olur mu? Kaç saattir yağıyor kızım? Ay abim merak ediyorum. Nerede kaldı bu çocuk? Bu yağmurda hastalanırsa ne yaparız sonra?
6: Abim hastalanırsa seni satamaz değil mi anneciğim?

0: satamaz tabii. Satamayınca da kim bakar bize sonra? Ah, babacığının ölümünden sonra onun eline kaldı. Parmak kadar çocuk okusun mu, bize mi baksın? O da şaşırdı ya.
1: Ben abimi çok seviyorum anneciğim. Gelirken hep ciklet getiriyor bana.
0: Sevilmez mi hiç? Rabbim herkese öyle evlatlar nasip eyler inşallah.
1: Anneciğim çok üşüdüm ben. Sobayı yaksana.
0: Yakamayız yavrum. Odun kalmadı.
1: Ama ben çok üşüyorum anneciğim.
0: Dur, ben sana hırkamı vereyim. Dur. Al buna iyice sarın bakayım. Isınırsın.
1: Ama sonra sen üşüyeceksin anneciğim.
0: Ben üşümem kızım, anneler üşümez.
1: Ay, gürleyince çok korkuyorum anneciğim.
0: Neden korkuyorsun ki? Ben yanındayım kızım.
1: Ne bileyim, korkuyorum işte. Abim neden gelmedi hala? Bak hava simsiyah oldu.
0: Ha, geldi işte, geldi. Geldim evladım, geldim oğlum.
2: Çok ıslandım anneciğim.
0: Ah, bu ne hal yavrum, sırılsıklam olmuş.
2: Evet.
0: Gel içeri gir de hemen üstünü değiştir.
2: Dışarıda korkunç bir hava var anneciğim.
0: Ay biliyorum oğlum, biliyorum. Dışarıyı seyrediyoruz da her tarafı seller götürüyor.
1: Abi bana ciklet getirdin mi?
2: Ya kusura bakma, bugün alamadım Ayşe'cim.
1: Ya.
2: Hava çok kötü ama yarın iki tane birden alırım, olur mu?
1: Tamam.
0: Öner nerede kaldı? Meraktan öldüm dirildim oğlum. Ah, iyi ama simit tablan nerede?
2: Çaldılar anneciğim.
0: Çaldılar mı?
2: Hı hı.
0: Nerede çaldılar? Ay nasıl çaldırdın güzel oğlum? Hay Allah. Peki şimdi nasıl simit satacaksın? Görüyor musun?
2: Anne, telaşlanma. Tamam, telaşlanma. Ya bak, neler geldi neler başıma. Anlatınca çok şaşıracaksın.
0: Ne oldu ki oğlum?
2: Neler olmadı ki anneciğim? Yağmur bastırınca koşarak eve gidiyordum. Tabii. Birden arabanın biri yaşlı bir adama çarpıp kaçtı.
0: Peki adama bir şey oldu mu?
2: Olmaz olur mu? Çok kötü yaralandı. Kaza yerinde de benden başka kimse yoktu. Mecburen adamcağıza yardım etmek zorunda kaldım. O şekilde bırakıp gelemezdim.
0: Aferin benim güzel oğlum. Aferin, iyi yapmışsın.
2: Hemen bir taksi tutup yaralıyı hastaneye götürdüm.
0: Peki sonra?
2: Doktor iyi ki getirmişsin dedi. Eğer götürmeseymişim yaralı kan kaybından ölecekmiş.
0: Aferin benim güzel oğlum, aslan oğlum. Sonunda hayatta kurtardın. İyi ama simit tablanı nasıl çaldırdın onu anlatmadın.
2: O yaralıyı hastaneye götürürken simit tablamı antikacı dükkanının önünde bırakmak zorunda kalmıştım. Döndüğümde bulamadı. Birisi alıp götürmüş.
0: Hay Allah. Aksiliğe bak. Neyse, önemli olan yaralı adama yardım etmekti. Ne yapalım? Borç aç, yeni bir simit tablası daha alırız artık.
2: Ha bak, bu arada yolda ne buldum anne?
0: Ne buldun oğlum?
2: İşte bak, bunu.
0: Cüzdan değil mi o?
2: Evet, cüzdan.
0: Nerede buldun peki?
2: Sokakta. Simit tablamı ararken yerde buldum.
1: İçinde para da var mı abicim?
2: Olmaz olur mu? Hem de ağzına kadar para dolu.
1: O paralarla ciklet alınır mı abi?
2: Oo, hem de sürüyle alınır Ayşe.
1: Yaşasın.
0: Ömer.
2: Efendim?
0: Ver bakayım şu cüzdanı bana.
2: Al anneciğim.
0: Aman Allah'ım. Ne kadar çok para var burada.

0: 300, 400, 500. Tam 500 milyon lira anne.
1: Hii, aman Allah'ım, 500 milyon lira ha?
2: Yaşasın, zengin olduk artık. Bu parayla her şeyi satın alabilir miyiz abicim?
0: Alırız tabii.
2: Anneciğim, odun da alabilir miyiz? Bugün öyle üşüdüm ki soğuktan.
1: Hayır, bu parayla ne odun ne de başka bir şey alamayız kızım.
2: İyi ama ben çok üşüyorum anneciğim.
1: Bu para bizim paramız değil kızım. Abin dışarıda bulmuş. Kim bilir kimin parası? Ömer cüzdan için içine bak bakayım. İyice
0: bakayım
1: bak
0: anneciğim.
1: İyice bak. Herhangi tamam, bir tamam. Kimlik falan var mı içinde?
0: Hı hı, bir bakıyorum. Ha, evet. Bir nüfus kağıdı var burada.
1: Hı, gördünüz mü? Paranın sahibini bulduk işte. Kimmiş cüzdanın sahibi oğlum?
0: Ama ben bu resimdeki adamı tanıyorum anne.
1: Aa, tanıyor musun nereden?
0: Hani size anlattığım o taksinin çarptığı adam var ya. İşte resimdeki adam o anneciğim.
1: Mesele kalmadı. Bak paraların sahibini öğrenmiş olduk işte.
2: Aa, paraları geri mi vereceksiniz?
1: Elbette vereceğiz kızım. Başkasına ait bir parayı sahiplenmek, onu harcamak hem çok ayıp hem de günahtır kızım.
0: Annem doğru söylüyor Ayşe. Bizim olmayan, hak etmediğimiz bir parayı hem de kime ait olduğunu bile bile alamayız. Adi bir hırsızdan farkımız kalmaz sonra.
2: İyi ama ben çok üşüyorum. Hem soğuktan titremeye de başladım.
1: Aa, saat 11 olmuş. Vakit hayırlı ilerlemiş. Hadi bakalım. Yatıp uyursanız üşümeniz de geçer. Hadi doğru yatağa. Ya Rabbim, nedir çektiğiniz bu çile? Ne zaman sonu gelecek bu sıkıntılar? Elde yok, avuçta yok. Nasıl çıkartacağız bu kışı bilmiyorum. Sen bize yardım et ya Rabbim.
3: Anne!
1: Ömer! Uyumadın mı sen oğlum?
3: Anne, sen ağlıyor musun?
1: Yok. Sana öyle gelmiş olacak. Neden ağlayayım ki?
3: Ama ağlıyorsun işte. Bak hala gözlerin ıslak. Seni üzen ne anneciğim?
1: Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün oğlum? Baksana şu halimizi. Ne üstümüzde var ne başımızda. Kışın ortasında odunsuz da kaldık. Kız kardeşin sabah akşam üşüyorum deyip duruyor. Yetmiyormuş gibi seni de düşünüp üzülüyorum evlat.
3: Beni düşünme anneciğim. Benim bir derdim bir şikayetim yok.
1: Ah benim güzel fedakar oldum. Bu sabah baktım da ayakkabıların altında pençe diye bir şey kalmamış. O halinle bu kara kışta simit satıyorsun. Çorapların su içinde. Ceketin küçülmüş. Pantolonun kısalmış. Pardesün kullanılmaktan incelmiş. Hangi annenin yüreği evladının bu haline dayanır oğlum?
3: Anne ağlama. Üzülme. Hep böyle kalacak değiliz ya. Bu kötü günlerde gün olup bir gün bitecek. Hele rahmetli babamdan bize dul yetim maaşı bağlansın. O zaman sıkıntılarımız biraz azalır.
1: İnşallah oğlum.
3: Hem aç değiliz, açık değiliz. Bak simit satıp sizleri geçindirmeye çalışıyorum işte.
1: Oğlum, evladım benim. En kötüsü de bu kış, odunsuzluk. Böyle giderse hiçbirimiz bu kışı çıkartamayacak. Bu soğuğa ne hırka ne battaniye kâr etmiyor evladım.
3: Ah, haklısın anacığım, haklısın. İstersen yarın tahta parçası arayayım sokaklarda. He?
1: Yok. Tahta parçasıyla ısınamayız evladım. En iyisi sen al şu yüzüğü.
3: Ne yapacağım bunu?
1: Ah, rahmetli babanın düğün hediyesiydi. Yüz görümlülüğü olarak takmıştı parmağıma. Ondan bana kalan tek hatıra. Çaresiz kalmasam parmağımdan çıkartmazdım. Yarın kuyumcuya götürüp sat da parasıyla odun al ikimiz.
3: Yapma anne. Sattırma o yüzüğü bana. Madem rahmetli babacığımın hatırası o.
1: Ah, hatıralar karın doyurmuyor oğlum. Ne yapalım? Başka çaremiz var mı? Hem yalnız odun değil. Bir de simit tablası lazım sana öyle değil mi?
3: Bak ne diyeceğim anne. Şimdi aklıma geldi. Şu guguklu saat var ya.
1: Ne olmuş guguklu saate?
3: Senin yüzüğün yerine o saati satsak olmaz mı?
1: Guguklu saati mi? Küldürme beni oğlum. Kim para verir ki ona?
3: Öyle deme anneciğim. Bu akşam bir antikacı dükkanında gördüm. Tam 50 milyon lira fiyat yazılıydı üstünde.
1: 50 milyon mu? Sahiden mi?
3: Evet. Götürüp o dükkancıya satayım. Belki bizimkine 15-20 milyon verir.
1: Bilmem ki. Ayşe ne der sonra? Onun bu saate ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun evladım.
0: Sen merak etme anne. Ben sabahleyin konuşur ikna ederim onu.
2: Bana ne vermeyeceğim işte. O benim saatim.
0: Ama ben sana daha güzelini alacağım Ayşe. Daha büyüğünü alacağım.
2: Ben daha güzelini istemiyorum işte. Ben bu saati seviyorum. Hemen bununla konuşuyorum, oynuyorum.
0: Ama o saati satmazsak sobayı yakamayacağız. Odun alamayacağız evimize.
2: Odun mu?
0: Evet. Odun alıp sobayı yakacağız. Böylece artık soğuktan titremeyeceksin.
2: O zaman olur. Satabilirsin abi. Ama daha önce onunla konuşabilir miyim?
0: Tabii konuş.
2: Sümbülcüm, seni abime verirsen bana darılmazsın değil mi? Biliyorum sen benim en iyi arkadaşım.

0: yapalım? Satmaya mecburuz seni. Yoksa odun alamayacağız, sobayı yakamayacağız. O zaman da üşütüp hastalanacağız.
1: Aman Allah, aman Allah'ım, ne olur yardım et bizlere ya Rabbi.
2: Yoksulluk ne kötü bir şeymiş Allah'ım.
0: Kızdın mı bana? Ne olur kızma. Seni öyle seviyorum ki. Seni çok özleyeceğim. Abim senin yerine bana başka bir saat alacakmış. Ama ben o saatin kuşunu hiç sevmeyeceğim Sümbülcük. Sümbül, ağlıyor musun? Çok ayıp. İnsan hiç ağlar mı? Bak ben hiç ağlıyor muyum?
1: Allah'ım. Allah'ım ne olur bizi aydınlığa kavuştur. Kurtar bu sefaletten. Kalbim.
2: Anne. Anneciğim. Anneciğim ne oldu? Neyin var?
0: Anne. Anneme ne oldu abi? Neden yere düştü?
2: Anne. Ayşe. Ayşe bilmiyorum Ayşe. Anne. Anneciğim iyi misin? Ne oldu? Neyin var? Anne. Annem benim. Ne olur gözlerini aç. Oğlum be.
0: Abiciğim annem öldü mü yoksa?
2: Bilmiyorum Ayşe. O nefes alıyor. Hay Allah. Ne yapsam acaba? Hızır acil servis. Hemen orayı arayıp ambulans isteyin.
0: Anneciğim. Anneciğim sakın ölme. Sen ölürsen bize kim bakar sonra?
2: Alo. Alo. Hızır acil servis mi? Ne olur hemen yetişin. Annem ölüyor. Birden yere düştü. Öyle kaldı işte. Yalvarırım yetişin. Oğlum adresi söylüyorum. Katip çıkmadı sokak. Numara 15. Baktın mı Ayşe? Annem yaşıyor mu?
0: Hiç gözlerini açmadı abi. Ha? Anne. Anneciğim.
2: Tamam korkma korkma. Korkma telefon ettim. Birazdan ambulans gelip annemi hastaneye götürecek. Ben de onlarla gideceğim.
0: Ben de sizinle geleyim mi abiciğim?
2: Sen gelme. Bizi burada bekle.

0: Annem yaşıyor mu doktor amca?
1: Merak etme, yaşıyor oğlum.
0: Nesi var peki? Yani neden evde birden böyle yere düştü?
1: Kalp krizi geçirmiş. Yoğun bakıma aldık. Merak etme, anneni iyileştireceğiz.
0: Sağ ol doktor amca. Allah senden razı olsun.
1: Baban yok mu senin?
0: Yok. Öldü.
1: Annenden sonra evin en büyüğü kim?
0: Benim.
1: Peki babandan sizlere emekli maaşı bağlandı mı?
0: Bağlanacakmış. Ama daha bağlanmadı. Neden sordunuz?
1: Burası her ne kadar devlet hastanesi ise de annenin bakım ve tedavisi için para şart. Paranız var mı peki?
0: Şey doktor amca. Yani yok. Ama ben çalışır kazanırım. Yeter ki siz annemi iyi edin. O bizim başımızdan eksik olmasın.
1: Sen çalışıp da ne iş yapacaksın oğlum?
0: Ben hem okula gidiyorum hem de simit satıyorum efendim. Simitten kazandığım paralarla annemi tedavi ettiririm.
1: Bak oğlum. Annenin tedavisi için gerekli olan parayı simit satarak kazanamazsın.
0: Neden? Çok para mı gerekti doktor amca?
1: Aşağı yukarı 200-300 milyon lira gerekli. Ha? Ve ameliyat olması da şart.
0: Ameliyat mı?
1: Evet. Kalbe giden damarlardan biri tıkanmış.
0: Demek 200-300 milyon lira ha?
1: Evet.
0: Peki annemi ne zaman ameliyat edeceksiniz?
1: Vallahi paranız varsa bir an evvel ameliyat olmasında yarar var. Yeni bir kriz Allah korusun hayatına mal olabilir.
0: Peki efendim. Bu parayı bulmak için elimden geleni yapacağım. Annemi ne zaman evine götürebilirim?
1: Bir iki gün burada kalsın, bazı tahliller daha yapacağım. Daha sonra alıp götürebilirsin.
0: Peki. Burada annemin yanında kalabilir miyim?
1: Kalmasına kal da. İçeri onun yanına giremezsin ama. Hı hı. En azından sabaha kadar göremezsin annemi. Zira yoğun bakımda.
0: Olsun. Burada kapının önünde beklerim.
1: Sen bilirsin. Ama beklemenin bir faydası yok. Sonra burada üşürsün. Karnın da acıkır. Sen en iyisi eve git. Yarın sabah gel. Merak etme. Annene iyi bakılacak. Emin olabilirsin.
0: Peki efendim. Allah'ım. Ne olur annemizi bize bağışla. Biliyorsun. Ondan başka hiç kimsemiz yok bizim. Eğer annem ölürse biz ne yaparız sonra? Yeter ki o iyi olsun. Ben gerekirse okulu da bırakır, gece gündüz çalışırım Allah'a.
1: Tamam, tamam ağlama evladım. Annen ölmeyecek dedi mi? Siz kaç kardeşsiniz bakayım?
0: İki kardeşiz. Kız kardeşim daha 5 yaşında.
1: Hı hı, bayağı küçükmüş. Hı hı. Madem öyle hadi bakalım doğru evine git. Annen hasardan çıkıncaya kadar da ona abilik et.
0: Doktor tedavi için 200-300 milyon dedi. Bu kadar çok parayı nasıl kazanırım ben? Kazanıncaya kadar ya annem ölürse? Babam sağ olsaydı ne yapar eder bu parayı bulurdu. Benim yaşımda bir çocuğa bu parayı kim verir? Ayşe! Ayşe! Duymuyor musun beni Ayşe? Allah Allah! Sokağa mı çıktı bu kız yoksa? Ayşe! Ha? Ah, zavallı divanda uyuyakalmış. Uf, evin içi de dışarıdan daha soğuk. Ayşe, Ayşe bak ben geldim kardeşim. Ayşe, Ayşe. Uf, amma da ateşi var. Alnı cayır cayır yanıyor. Hay Allah, bir bu eksikti. Soğuktan hasta olmuş. Ayşe, Ayşe.
2: Abi, heh. Ben hiç... Çok fenayım.
0: Neyin var güzelim?
2: Bilmiyorum abi. Başım çok yanıyor.
0: Dur şimdi. Sana aspirin veririm.
2: Annem de geldi mi abicim?
0: Şey yok. O hastanede kaldı. Bir iki gün yatacakmış.
2: Neden?
0: Doktorlar öyle söyledi işte. Merak etme. Annemizin durumu iyi. Bir doktor amca hep onun başında duruyor. Sen çok üşütmüşsün be Ayşe. Hemen aspirin vereyim de iç. Hem ateşini alır hem de ağrını.
2: Çok soğuk abicim. Ne zaman odun alacaksın?

0: Babacığım. Babacığım. Neredesiniz?
1: Zavallı.
0: Anne.
1: Ateşin etkisiyle sayıklıyor. Hey büyük Allah'ım. Annem hastanede.
0: Anneciğim.
1: Kız kardeşim evde. İkisi de hasta. Dışarıda soğuk.
0: Baba.
1: Evde soğuk. Ne olacak bizim bu halimiz? Ben tek başıma bu güçlüğü nasıl yeneceğim? Hadi Ayşe'ninki üşütme. İyi ama ya anam? Doktor ameliyat olması şart dedi.
0: Anne.
1: Yani olmazsa anam ölecek. Allah'ım.
0: Babacığım.
1: Allah'ım ne olur anamızı bize bağışla. Onu iyileştir büyük Allah'ım. Ne olur. Ha? Cüzdan. Evet evet. Dün gece bulduğum cüzdan. İçinde tam 500 milyon lira vardı. Yaralı adamın cüzdanı. O parayla anamı tedavi ettirebilirim. Nasıl olsa cüzdanı bulduğumu bilmiyor. Evet öyle yapayım. Yarın götürüp doktora parayı vereyim. Hemen anamı ameliyat etsin. İyi ama ayıp değil mi? Suç değil mi bu? Kimin olduğunu bile bile o parayı nasıl harcayabilirim? İyi ama öte yanda annem hasta. Ameliyat ettirmezsem ölecek. Aman Allah'ım.
0: Babacığım.
1: Sen bana yardımcı ol. Sen bana rehber ol ya Rabbim. Başkasının parasını habersizce kullanmanın günah olduğunu biliyorum ama ya annem? Onu nasıl ameliyat ettiririm sonra? 20-30 milyon değil ki. 300 milyon.
2: Yavaş doktor. Canım çok acıyor.
3: Acıyacak tabii Faruk Bey. Araba kötü vurmuş sana. Ameliyattan çıkalı daha 24 saat bile olmadı.
2: Ağrımayan tarafım yok doktor. Sanki bütün kemiklerim kırılmış gibi.
3: Hiç şikayet etme dostum. Sen dua et o simitçi çocuk seni buraya getirdi de biz de tam zamanında müdahale edip ölümden kurtardık seni.
2: Allah simitçi çocuktan razı olsun. Hayatım ona borçluyum. Kendisini görsem de bir teşekkür etsem.
3: Görürsün, görürsün. Dün seni hastaneye getirdiğinde uzun bir süre burada kaldı. Senin sağlık durumunu sordu.
2: Unutmadan sorayım doktor. Ameliyat sırasında beni soyarken bir cüzdan ilişti mi gözünüze?
3: Cüzdan mı? Yok, neden sordunuz?
2: Cüzdanım yok da.
3: Sakın kaza geçirdiğiniz yerde düşürmüş olmayasınız.
2: Tabii, olabilir.
3: Çok para var mıydı içinde?
2: Biraz vardı, 500 milyon kadar.
3: Ne diyorsunuz? Bayağı iyi para. İyi ama neden bu kadar fazla parayı üstünüzde taşıyorsunuz?
2: Ben tüccarım doktor. Parayı bankaya yatıracaktım ama o kadar çok yağmur yağıyordu ki fırsat bulamadım. Mecburen üstümde kaldı.
3: Yazık, az para değil.
2: Boş ver doktor, sağlık olsun. Para dediğin ne ki her zaman kazanılır. Ama ya sağlık. Allah o simitçi çocuğu karşıma çıkarmasaydı şimdi yaşamıyordum. Ne yapalım, giden para olsun.
4: Merhaba, geçmiş olsun.
3: İşte o da geldi Faruk Bey.
2: Kim, simitçi mi?
3: Evet, işte seni buraya getiren simitçi çocuk bu. Ömer, gel evladım.
1: Buraya geçmiş olsun.

0: demeye gelmiştim.
1: Gel bakalım delikanlı. Demek hayatımı kurtaran simit çocuk sensin, öyle mi? Sana ne kadar teşekkür etsem azdır evlat. Allah senden razı olsun.
0: Ben görevimi yaptım efendim. Buraya hem size geçmiş olsun demeye, hem de bunu vermeye geldim.
1: Nedir o?
0: Cüzdanınız. Kaza geçirdiğiniz yerde buldum onu.
1: Sahi mi? Canımın derdine düştüğümden cüzdanımı tamamen unutmuştum. Peki içine baktın mı?
0: Evet. Cüzdanın kime ait olduğunu öğrenmek için.
1: Peki cüzdandaki paraları saydın mı?
0: Evet efendim. Bunun için kızmadınız ya bana.
1: Kaç para varmış içinde?
0: 500 milyon lira.
1: Ve sen 3 kuruş kazanmak için bu havada simit satarken bu parayı bana geri getirdin ha? Ya sen ne biçim çocuksun be? Evliya mısın nesin? Görüyor musun doktor? Günümüzde hala böyle insanlar varmış.
2: Haklısınız Faruk Bey. İnsanlıktan umudunu kesenler için Ömer güzel bir örnek.
1: Okula gidiyor musun Ömer?
0: Gidiyorum efendim.
1: Ama ayrıca simit de satıyorsun değil mi?
0: Evet efendim. Babam 2 sene önce öldü. Annemle kız kardeşime bakmak için çalışmak zorundayım. Neyse, iyi olduğunuza sevindim. Ben artık gideyim.
1: Hey, dur bakalım, nereye gidiyorsun?
0: Hastaneye.
1: Neden? Ne işin var orada?
0: Annem sabahleyin birden fenalaştı. Haydarpaşa Hastanesi'ne kaldırdım.
2: Nesi varmış peki? Doktorlar söyledi mi?
0: Söyledi efendim. Kalp krizi geçirmiş. Kalbe giden damarlardan biri tıkalıymış. Ameliyat edilmesi lazım dedi. Annemi ziyarete gideceğim.
2: Peki nasıl ameliyat ettireceksin anneni? Sağlık sigortanız falan var mı?
0: Yok. Hiçbir şeyimiz yok doktor amca.
2: İyi ama kalp ameliyatları pahalıdır. Masrafını nasıl karşılayacaksınız?
0: Bilmiyorum ama Allah büyüktür. Bize yardım eder. Hem okuyup hem simit satıyordum. Olmazsa okulu bırakıp gece gündüz çalışacağım. Hastanedeki doktor amca ameliyat edilmezse ölebilir dedi annem için. Zaten babamız da yok. Bir de annem ölürse biz ne yaparız sonra? Oturduğumuz ev rahmetli babamdan kalmıştı bize. Para bulamazsam evi satıp anneme ameliyat ettireceğim. Neyse ben gideyim artık.
1: Ömer.
0: Buyurun efendim.
1: Al bakayım şu paraları.
0: Neden?
1: Şey için yani anla işte be evlat. Baş olarak veriyorum sana. Burada tam 50 milyon lira var. Al hadi.
0: Hayatınızı kurtardığım için mi veriyorsunuz bu paraları bana? Ben size para için yardım etmedim. Ama mutlaka bana para verecekseniz 2,5 milyon lira verin yeter.
1: Allah Allah, anlayamadım. Ben sana 50 milyon veriyorum. Sen sadece 2,5 milyon istiyorsun. Neden peki?
0: Çünkü bana o kadar borcunuz vardı ondan.
1: Borç mu dedin? Ne borcuymuş bu?
0: Dün akşam size yardım edeceğim derken simit tablomu kaybettim. Ayrıca sizi hastaneye götürmek için gerekli olan taksi ücretini ben verdim. Tablam içindeki simitler ve taksi parası olarak kaybım 2,5 milyon lira. Onu verin yeter.
1: Deli çocuk. Ben sana tam 50 milyon lira veriyorum. Sen 2,5 milyon istiyorsun. Hayret.
0: Ben sizden sadece hakkım olanı istiyorum efendim. Eğer verecek gücünüz olmasaydı onu da talep etmezdim.
1: Yani sana vermek istediğim 50 milyonu almayacak mısın?
0: Hayır efendim.
1: Öyle olsun. Peki. Al bakalım. Al. 2,5 milyon liranı.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Peki o elindeki poşette ne var öyle?
0: Duvar saati. Guguklu bir saat.
1: Neden taşıyorsun yanında?
0: Satmaya götürüyorum. Kız kardeşim istemiyor ama mecburuz bunu.
1: Peki neden satıyorsun o guguklu saati?
0: Odunumuz bitti de. Yani satıp odun alacağım.
1: Anladım. Peki. Göster bakayım şu saati bana.
0: İşte. Guguklu saat bu.
1: Pek de güzelmiş. Peki bunu kaça vereceksin?
0: Bilmiyorum. Sizin kaza geçirdiğiniz yerdeki bir antikacı dükkanında buldum aynını. Üzerinde 50 milyon liralık bir etiket vardı. Belki bunu 15-20 milyona satabilirim.
1: Hayır sakın ha. Bu saat çok değerli. Ucuza vereyim değil mi?
0: Sahi mi?
1: Elbette, antika bu.
0: Antika mı?
1: Tabii, ben bu işlerden anlarım. Bu saat gerçek bir antika. 40 milyondan aşağı vereyim deme.
0: 40 milyon mu? Ya ama bu kadar para verirler mi?
1: Elbette verirler.
0: Demek 40 milyona. Keşke o antikacı dükkanının sahibi bu kadar verse.
1: İstersen bu saati ben hemen alabilirim.
0: Siz mi?
1: Tabii.
0: Sahi mi?
1: Tabii canım. Ben antika meraklısıyım. Satarsan alırım. Ayrıca parasını da hemen şimdi öderim sana.
0: Demek bu saat bu kadar değerli ha?
1: Değerli tabii. Dedim ya antika diye.
0: Olur. Madem ki almak istiyorsunuz. Buyurun size satayım.
1: Sana zahmet o saati şöyle yanındaki konsolun üzerine koyar mısın?
0: Tabii.
1: Evet. Güzel. Evet.

0: Karşıya girince orada sağda bir dükkan vardır. Orada boy boy guguklu saatler vardır.
1: Tamam efendim.
0: Senin yerinde olsam eve gitmeden önce oradan bir guguklu saat alır kardeşime götürürdüm.
1: Çok pahalı mıdır acaba?
0: Yok canım, 1-2 milyon en fazla.
1: O kadar ucuz mu?
0: Tabii, aynen senin sattığın saatin benzerlerinden çok sayıda var orada.
1: Çok teşekkür ederim. Belki de aynından bulabilirim orada. Ayşe çok sevinecek.
0: Hadi bakalım, güle güle evlat.
2: Görüyor musun doktor, ne kadar da gururlu bir çocuk.
0: Ayrıca bir çocuktan beklenmeyecek kadar da dürüst.
2: Ya Rabbi, hepimiz çocuk büyütüyoruz. Ne olur hepsi de şu Ömer gibi olsun.
0: Faruk Bey, guguklu saati aldın. Ne yapacaksın şimdi bu antika saati?
2: Ne antikası? Antika falan değil doktor. Sıradan 1-2 milyonluk bir saat işte.
0: Antika değil mi? İyi ama madem antika değil de neden onca parayı verip satın aldın Ömer'den?
2: Başka ne yapabilirdim ki doktor? Ömer'i görmedin mi? Öyle gururlu ve inatçı ki şimdi tutup da al bu parayı, evine odun al, annenin ameliyatı için benden küçük bir katkı olsun desem mümkün yok, kabul etmezdi. Yanılıyor muyum?
0: Doğru, almazdı.
2: Çaresiz ben de antika diye kandırıp 40 milyon bahşiş verdim çocuğa.
0: Allah razı olsun senden. Çocuk bayağı sıkışık durumdaydı Faruk Bey.
2: Kader işte doktor, parmak kadar çocuk bir taraftan hayatın yükünü sırtında taşırken bir taraftan da hasta kız kardeşi ve annesiyle uğraşıyor. Bu da yetmezmiş gibi benim hayatımı kurtarıyor. Hem ne pahasına biliyor musun? Ekmek teknesi simit tablasını kaybetmek uğruna.
0: Haklısın Faruk Bey. En önemlisi de ne biliyor musun?
2: Nedir?
0: Kalp hastası olan anasının ameliyat parası ve yanmayan sobalarına gerekli olan odunun parası senin cüzdanındayken elini bile sürmeden getirip sana vermesi.
2: Haklısın doktor. Bir başkası olsaydı, hele böyle para derdinde biri olsaydı mümkün yok cüzdanımı geri getirmezdi. Aferin be Ömer'e.
0: Bence asıl aferin alması gereken biri varsa o da Ömer'in annesidir Faruk Bey. Zira Ömer'e bu terbiyeyi veren odur.
2: Haklısın doktor. Keşke Allah bize para zenginliği yerine başka türlü zenginlikler verseydi.
0: Neden böyle söylüyorsun Faruk?
2: Benim de bir oğlum var. 18 yaşında. Ömer'den biraz büyük. Ama Allah affetsin beni. Şu Ömer'i gördükten sonra kendi oğluma oğlum demeye utanıyorum doktor.
0: Neden?
2: 16 yaşında çocuk ayağı delik ayakkabısıyla, yırtık parisüsüyle anasını ve kız kardeşini geçindirmek için kara kışın altında simit satarak nafakalarını temin etmeye çalışıyor. Benim oğlum benim arabamı çalarak benim paramla sokaklarda fink atıyor. Anlaşılan para kazanmayı öğrenmişiz ama evlatlarımıza yeteri kadar terbiye vermeyi öğrenememişiz.
3: Oğlum, kızım, yavrularım, evlatlarım.
4: Nasılsın anneciğim?
3: Sen neden öksürüyorsun kızım? Hasta mı oldun yoksa?
4: Grip olmuşum anneciğim. Dün çok ateşim vardı. Abim ilaç verdi. Ama şimdi daha iyiyim. Biliyor musun? Abim odun da aldı evimize.
3: Aldın mı güzel oğlum?
1: Aldım anneciğim.
3: Hangi parayla aldın evladım? Yoksa guguklu saati mi sattın?
1: Evet. Hem de 40 milyona.
3: Sahi mi? Kim verdi o kadar parayı?
1: O trafik kazasında yaralanan adam. Bugün hastaneye gittim ziyarete. Elimde gördü. Meğer antikaymış bizim o saat. O yaralı amca da antikacıymış. Hemen 40 milyon lira verip aldı saati.
3: Ay, şükürler olsun sana Allah'ım. Olan Ayşeciğimin guguklu saati ne oldu? Saatinin satıldığına fazla üzülmedin ya yavrum.
4: Yo, neden üzüleyim? Hem abim başka bir guguklu saat getirdi bana.
3: Sahi mi Ömer? Nereden aldın peki?
1: Kapalı çarşıdan. 2,5 milyona aldım. Aynı eski saatimize benziyor.
4: Hem yepyeni anneciğim.
3: Ömer, doktorla konuştun mu evladım? Ne zaman çıkacakmışım buradan? Aklım fikrim hep sizde, evde kaldı oğlum.
1: Bir müddet daha kalman gerekiyormuş anneciğim.
3: Ya neden? Ya iyiyim ben, bir şeyim yok.
1: Doktor amca ameliyat olman gerektiğini söyledi anne.
3: Ne? Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Bu da nereden çıktı şimdi? Ben iyiyim diyorum oğlum.
1: Kalbe giden damarlardan biri tıkalıymış anneciğim. Mutlaka ameliyat olman gerekiyormuş.
3: Hayır, ben ameliyat olmam. Evet, ameliyat olmam diyorum. Bir an evvel evime, sizlerin yanına dönmek istiyorum ben.
1: Anne, eğer ameliyat olmazsan... Allah gecinden versin ama ölebilirmişsin.
3: Aman Allah'ım, aman Allah'ım.

0: lütfen anneciğim, ameliyat ol. Sonra sen ölürsen abimle ben ne yaparız?
1: Peki, peki olayım. İyi ama evladım, ameliyatı bedava mı yapacaklar? Para istemeyecekler mi?
2: Şey, parasız yapacaklarmış. Annemin muhakkak ameliyat olması şart mı doktor amca?
3: Evet, şart Ömer. Dün de dediğim gibi kalbe giden damarlardan biri tıkanmış evladım. Yeni bir kalp krizi Allah korusun ölümüne sebebiyet verebilir.
2: Madem gerekli yapın o zaman efendim.
3: Tabii tabii de yalnız para durumunu ne yapacaksın?
2: Merak etmeyin. Ne gerekiyorsa ödeyeceğiz efendim. Üstümde 30 milyon var. Onu avans olarak vereyim. Annemi hastaneden çıkartırken de üstünü tamamlarız.
3: Peki. Gel seninle muhasebeye gidelim. Hem parayı yatır hem de gerekli evraklara imzala.
2: Peki efendim. Şey, annemi ne zaman ameliyata alacaksınız?
3: Hemen. Yarın sabah.
2: Kaç gün kalacak bu hastanede?
3: 10 gün kadar.
2: Sizden bir ricam olacak doktor amca.
3: Buyur hemen.
2: Eğer annem sorarsa ameliyatın bedava olduğunu söyler misiniz?
0: Hasan abicim, iyi ki odun almışsın. Yoksa soğuktan donardık.
2: İyi sen ısın. Çok güzel. Ben annemi ziyarete gidip geleyim. Tamam mı?
0: Olur abicim. Annem ne zaman gelecek evimize?
2: Birkaç güne kadar gelir. Nasılsın anneciğim?
1: Ben iyiyim evladım. Ameliyat eden doktor 2-3 gün sonra evinize gidebilirsiniz dedi. Ayşe ne yapıyor?
2: İyidir anneciğim. Ev sıcacık. Hiç üşümüyor. Hem bebekleriyle hem de guguk saatiyle oynayıp duruyor.
1: Hasta filan değil ya. Son getirdikte öksürüp duruyor.
2: Merak etme. Sobayı yakınca iyileşti. Öksürüğü falan kalmadı.
1: Sen ne yapıyorsun oğlum? İşlerin nasıl gidiyor?
2: Gayet iyi gidiyor anneciğim. Her gün 2 tabla simit satıyorum. Hiç merak etme.
1: Ah aklım hep sizde oldu. Bir an evvel taburcu olup evime gelmek istiyorum ben. Hem sizleri hem de evimi çok özledim. Sen gitmeden doktorla bir konuş çocuğum. Bakalım ne zaman taburcu edecekmiş beni.
2: Olur konuşurum anneciğim. Teşekkür ederim doktor amca. Annemizi tekrar hayata kavuşturdum.
3: Estağfurullah Ömer, ne demek? Ameliyat son derecede başarılı geçti.
2: Annemi ne zaman taburcu edeceksiniz efendim?
3: Yarın değil öbür gün. Gelip götürebilirsin o zaman.
2: Peki efendim. Hastaneye borcumuz ne? Yani ne kadar ödeyeceğiz?
3: Bak onu muhasebe bilir. Giderken muhasebeye uğra, hesabını çıkarsın.
2: Peki efendim. Affedersiniz efendim. Öbür gün annemi çıkartacağız da acaba borcumuz ne tutuyor söyleyebilir misiniz?
4: Bir dakika. Kaç numaralı yatakta yatıyordu?
2: 11 numaralı yatakta.
4: Hastanın adı neydi?
2: Behice Işık.
4: Tamam bakalım. Evet buldum işte. Behice Işık demiştin değil mi?
2: Evet.
4: Evet. Ameliyat ücreti, yatak ücreti, ilaçlar, narkoz ücreti, hepsi 350 milyon tutuyor. 30 milyon da avans yatırılmış. Çıkartalım bunu da bundan. Evet, 320 milyon. Borcunuz 320 milyon.
2: 320 milyon ha? Teşekkür ederim efendim.
4: Parayı şimdi ödeyecek misin?
2: Yok, yani şu anda üzerimde yok da annemi taburcu ederken öderim.
4: Peki, nasıl istersen.
2: Hadi taze simit, taze simit, çıtır çıtır, çıtır çıtır, taze simit. Ne yapacağım ben Allah'ım? 320 milyon. Bu kadar çok parayı nereden bulacağım? Simit satarak kazanılmaz ki bu para.
5: Bir simit versene delikanlı.
2: Eğer parayı vermezsem annemi bırakmazlar. Rezil oluruz herkese. Ne olur Allah'ım yardım et bana.
5: Hey uyuyor musun delikanlı, simit istedim.
2: Affedersin abi, buyur kaç tane istiyorsun?
5: 2 tane ver.
2: Buyur abi.
5: Eyvallah.
2: Güle güle abi. Hadi akşam simitleri taze taze çıtır çıtır el yakıyor. Taze simit.

0: Eyvah! Hafıza geliyor! Kaçın!
1: Eyvah! Kulü bu eksikti! Hafızalar geliyor! Hemen kaçayım yoksa seni tablamı simitlerim gider!
2: Eyvah! Dur! Eyvah. Dur! Kaçma! Kaçma diyorum sana!
1: Hay Allah!
2: Eyvah! Yakaladım seni!
1: Abi, gel bakayım benimle! Ne olur yapma! Ekmek param bugün abi! Kardeşimle anama bakıyorum! Bırak da gideyim abi!
2: Oğlum sana kaç sefer söyleyeceğiz ha? Açıkta gıda maddesi satmayın diye ha? Yürü hadi, yürü bakalım.
1: Abi bırak gideyim. Annem hastanede, kız kardeşim evde yalnız abi.
2: Sus hadi. Yapma. Biz bu masalları yutmayız oğlum. Ver şu tabloya bakayım. Ver diyorum sana. Tamam. Şimdi bas git hadi, yürü bakayım.
1: Etme eyleme abicim. O simit tablamı alırsan eğer benim ekmek param mı gider? Yeah. Ne olur abi. Bak ben onsuz simit satamam. Yeah. Ne olur yapma.
2: Aklınız sıra, adam kandıracaksınız değil mi? Yok annesi hastayım. Yok kız kardeşim evde yalnız. Bir daha görmem seni buralarda. Hadi.
1: Allah'ım sen yardım et. Ne yapacağım şimdi ben? Kız kardeşim. Eşim evde ekmek bekliyor. Anam hastanede yarın taburcu olmayı bekliyor. Mahvoldum ben, mahvoldum. Ne yapacağımı bilemiyorum.
3: Affet beni anneciğim. Affet Ayşeciğim. Bu durumda kim olsa benim gibi yapar, canına kıyardı. Yapabilecek başka hiçbir şeyim kalmadı. Parayı ödeyemezsem yarın anamı hastaneden çıkartamam. Borç isteyecek kimsem de yok. Olsa bile simit satan bir çocuğa kim borç verir? En iyisi canıma kıyım. Anamın, kardeşimin üzüleceğini görmektense ölmek daha iyi. Babacığım, yanıma geliyorum. Emanetlerine erkek olarak sahip çıkamadım. Affet beni. Aman Allah'ım. Ne yapıyorum ben? Çıldırdım mı yoksa? İntihar ederek anamla kız kardeşimi yalnız bırakacağım. Kim doyurur sonra onların karnını? Rahmetli babacığım, başın sıkıştı mı camiye git. Namaz kıl ve seni yaradana dua et derdi. Böylece hem moralin yerine gelir hem de dertlerine çözüm bulursun derdi. Evet evet evet. Şu saatte yapabileceğim tek şey bu. Ey büyük Allah'ım, sen bana yardım et ne olursun.
4: Abicim, annemi yarın hastaneden çıkarıp evimize getirecek misin?
3: Getireceğim tabii.
4: Onu öyle özledim ki. Gelir gelmez boynuna sarılıp koklayacağım hep. Sen de özledin mi annemi abicim?
3: Özlemez olur muyum hiç? Hangi evlat anasını özlemez Ayşe? O bizim her şeyimiz. Hem anamız hem de babamız.
4: Annem artık hiç hasta olmayacak değil mi abi?
3: Olmayacak.
4: Ben uyumaya gidiyorum. Allah rahatlık versin abicim.
3: Sana da Ayşe. Sana da kardeşim. Acaba simit fırınına gitsen bana borç verir mi? Vermez. Cimri adamın teki zaten. Hiç boşuna istemenin anlamı yok. İyi ama yarın sabah parayı ödeyemezsem nasıl çıkartırım anamı hastaneden? 320 milyon lira. Bu kadar parayı bulmam imkansız. Hastanede bu parayı almadan annemi bırakmaz. Acaba anama ameliyat eden doktora rica etsem, parayı sonra öderim desem, inanmazlar ki. Hem zaten beni tanımıyorlar bile. Hah, kol saatim. Onu satsam. Ta sünnetimde babacığım takmıştı. İyi ama kaç para eder ki? Hem şimdi eski saatlere kim para verir? Evimizi rehin gösterip bankadan borç alsak? Yok, olmaz. Ev anamın üstüne. Yapamam bunu. Ey büyük Allah'ım, sen yardım et. Sen yol göster ne olursun.

0: Ömer, sen misin oğlum? Gel gir.
1: Nasılsın anneciğim?
0: İyiyim oğlum, iyiyim. Bavulumu hazırladım. Senin gelip çıkarmanı bekliyorum.
1: Geldim işte anneciğim.
0: Hadi bir an evvel çıkıp evimize gidelim yavrum.
1: Şey, acele etme. Ben önce gidip kağıtları imzalayayım.
0: Aa, kağıt mı? Ne kağıdı
1: Şey
0: imzalayacaksın
1: kağıdı
0: ki?
1: canım. Hani senin taburcu edilmenle ilgili kağıtlar. Doktor imzalayacak da.
0: Ha, peki git doktora. Doktora git de imzalat. Ay evimi ve sizleri o kadar özledim ki. Allah eksikliğini göstermesin ama şu hastanede bir dakika bile kalmak istemiyorum.
1: Yapabileceğim hiçbir şey yok. Muhasebeciye her şeyi dosdoğru anlatırım. Eğer parayı ödemeden anneni çıkartamazsın derse ben de gizlice kaçırırım onu. Ya da anamın yerine ben...

0: rehin kalır yatarım. Şey, ben annemi çıkartacağım da. Geçen gün gelmiştim size.
1: Evet, hatırladım. 11 numaralı yataktaki kalp ameliyatı olan kadının oğluydun değil
0: evet
1: mi?
0: Efendim.
1: Parayı getirdin mi?
0: Şey, ben de bu konuyu görüşmek istiyordum sizinle.
1: Hangi konuyu?
0: Para konusunu. Bakın efendim, biz fakir bir aileyiz. Babam 2 yıl önce öldü. Annemle kız kardeşime ben bakıyorum. Simitçilik yapıyorum.
1: Evet.
0: Hastane parasını maalesef bulamadım. Yani param yok amca.
1: Yok mu? Şaka mı yapıyorsun evlat? 320 milyon. Bu parayı ödemezsen anneni çıkartamazsın bu hastaneden.
0: Bakın, biliyorum ama param yok işte. Ancak simit satarak ailemi geçindiriyorum. 2 gündür onu da satamıyorum. Zabıtalar simit tablamı elimden aldılar.
1: Vallahi beni ilgilendirmez. Mevzuat böyle. Bu hastanede yatan hasta parasını ödemezse taburcu edilmiyor.
0: Yani anamı rehin mi tutacaksınız?
1: Kusura bakma ama başka çaremiz yok.
0: Etmeyin, eylemeyin. Anam daha yeni kalp ameliyatı oldu. Eğer parasızlık yüzünden rehin kaldığını anlarsa yüreğine iner zavallım.
1: Tamam da delikanlı, ben ne yapabilirim? Mevzuat böyle diyorum.
0: Peki senet falan imzalasam? Taksitle ödesem anamın parasını?
1: Yahu neyinle ödeyeceksin ki? Alt tarafı simitçisin. Simit satarak hem ailenin karnını doyurup hem de hastane borcunu nasıl ödersin?
0: Vallahi öderim amca. Gece gündüz çalışırım.
1: Oğlum taksit yapsak bile 6 aydan fazla yapamayız. 320 milyonu 6'ya böl, ayda 50 küsür milyon tutuyor. Yok, mümkünü yok, sen bu taksiti ödeyemezsin.
0: Peki ne yapacağız?
1: Yapacak bir şey yok. Parayı bulup getirinceye kadar annen hastanemizde kalacak.
0: Yapamazsınız bunu. Anamı rehin tutamazsınız. İlle de rehin istiyorsanız beni alın onun yerine.
1: Mevzuat böyle. Şimdi doktoruna telefon açıp durumu bildireceğim. Hiç boşuna taburcu kağıdını imzalamasın.
2: Bırak o telefonu. Çocuğun borcu kaç paraysa ben ödeyeceğim.
0: Aa, Faruk Bey amca. Taksinin çarptığı kazada yaralanan amca.
2: Nasılsın Ömer? Hadi kardeşim, hesabını kitabını yap. Kaç paraysa ben şimdi nakit olarak ödeyeceğim.
1: Peki bey.
0: Olmaz Faruk amca. Bu parayı sizden alamam.
2: Neden? Sen benim hayatımı kurtarmadın mı?
0: Kurtardım ama bunu para karşılığı yapmadım. Şimdi siz para verirseniz ben bu işin karşılığında sizden para almış olurum.
2: Saçmalama. Hem ben sana bu parayı beni kurtarman karşılığında bahşiş diye vermiyorum ki.
0: Ya ne diye veriyorsunuz?
2: Borç olarak veriyorum. Az önce şu adama borcunu taksitle ödemek istemiyor muydun?
0: Evet ama...
2: Borcunu taksitle hastaneye ödeyeceğini bana ödersin, olur biter, tamam mı?
0: Olur ama 6 taksitte falan ödeyemem.
2: Boş ver, sana hemen öde diyen yok. Ne zaman ne şekilde olursa olsun öyle ödersin, tamam mı?
0: Tamam, Allah razı olsun sizden. Günlerdir Allah'ıma bize yardım etmesi için dua ediyordum. Sonunda dualarım kabul oldu. Yardımımıza seni gönderdim.
2: O kaza gecesi de sen benim yardıma koşmuştun. Hele çevirdiğin taksiyi hiç unutmuyorum. Ağır yaralıydım ama o şoförle konuştuğunu duymuştum. Namussuz herif döşemesi kanlar içinde kalmasın diye beni arabasına almamıştı. Ama sen simit tablanı ve simitlerini kaybetme uğruna beni hastaneye götürdün ve hayatımı kurtardın. Üstüne üstlük paraya o kadar ihtiyacım varken, ananı ameliyat ettirmen gerekirken cüzdanımı bulup bana geri getirdin. Bütün bunlar az şey değil evlat.
0: Ben o kaza gecesi insanlık görevimi yaptım. Siz değil, kim olursa olsun o durumda başımı çeviremezdim. Cüzdan konusuna gelince, rahmetli babam yaşadığı sürece evimize haram lokma sokmamıştı. Bize hep namustan, dürüstlükten ayrılmamamızı söylerdi. Bunlar insanı insan yapan meziyetler derdi.
2: Allah rahmet eylesin, ne güzel söylemiş baban. Gerçekten insanı insan yapan meziyetler, namus, haramdan kaçmak, dürüstlük ve iyilikseverliktir Ömer. İnşallah sonuna kadar bu meziyetlerini kullanırsın. Ha, bir de bir atasözü vardır. Bilmem baban rahmetli söylemiş miydi sana?
0: Nedir o efendim?
2: Çok meşhur bir atasözüdür. Ve söyleyen ne güzel söylemiş. Ne ekersen onu biçersin.
0: Evet, bu atasözünü biliyorum efendim.
2: Güzel. İşte sen de ektiğini biçiyorsun şimdi. Kaza gecesi insanlık, sevgi, merhamet, dürüstlük ektin. Şimdi de karşılığında o ektiklerini biçiyorsun. Evet bayım, çocuğun borcu ne kadarsa söyleyin hemen.
1: Evet, 320 milyon lira.
2: Peki. Buyurun.
0: Faruk Bey amca, anneme ne diyeceğim?
2: Annene bir şey söylemek zorunda değilsin Ömer. Parayı ödedim. Makbuz alıp ananı çıkart ve doğruca evine götür. Orada hasret giderin kardeşinle.
0: Hayır, ona her şeyi anlatacağım. Çünkü bir yalan başka bir yalanı da getirir.

0: Anama sizin bize yaptığınız iyiliklerden söz edeceğim.
1: O zaman sen de söyle. Ama söylerken benim yaptığım iyiliği değil, atasözünü söyle Ömer. İnsanoğlu ne ekerse onu biçermiş anam de. O ne demek istediğini anlar.
0: Peki efendim.
1: Ha, unutmadan şu kartım vereyim sana. Al.
0: Ne yapacağım bunu? Neden verdiniz bana?
1: Artık simit satmanı istemiyorum Ömer. Senin gibi akıllı ve dürüst bir çocuk gazete ilanıyla bulunmaz. Birkaç gün sonra gel benim büromda çalış. Hem okuluna gider hem de çalışırsın. Anlaştık mı?
0: Sağ olun. Sağ olun efendim. Allah sizden razı olsun. Yalnız bir şartım var.
1: Söyle bakayım, neymiş şartın?
0: Size olan borcumu bana vereceğiniz maaştan azar asar kesmenizi istiyorum. Zira rahmetli babam, dürüst insan borcuna sadık olup ödeyen insandır derdi.
2: İyiliğin Bedeli adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et noktasında.
7: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
8: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
9: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
11: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
12: Kurban Kardeşliğe Çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
13: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimiz de buradayız. Buradahaber.com.
7: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
14: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 100

0: 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Ey düşünce ufkum, sen ağır artık. Ey gönül toprağım, sen bereketlen. Bir yetim dünyanın şairiyim ben. Kanım mürekkeptir, yüreğim kalem. Her gün tabutumu kendim taşırım. Ak yeleli kısrakların yerine, ıssız kalan bucakların yerine, büyümeyen bebeklerin yerine, ölürüm ben, ölürüm ben.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Kurban Kardeşliğe Çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle

0: markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, Zülfikar Mecmuası'ndan Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini anlatan 25. sözü işlemeye devam ediyoruz. Geçmiş haftalarda, bundan önceki programlarımızda hatırlayacaksınız, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinden, surelerinden, hatta harflerinden, onların manalarından, ifade ettikleri hikmetlerden, işaret ettikleri remizlerden ve daha pek çok hususta Kur'an-ı Kerim'in nasıl beşeri ve cinni acizde bıraktığını, Allah kelamı olduğunu, mucize olduğunu izah ve ispat etmişti bu söz, 25. söz. Bir iki haftadır da Kur'an-ı Kerim'in koymuş olduğu hükümler, düsturlar, ahkam, bunlarla medeniyeti hazıra dediğimiz hazır medeniyetin ve beşerin felsefesinin koymuş olduğu hükümler, ilkeler, düsturlar birbiriyle kıyas ediliyordu. Ve beşerin kendi fikrinden çıkan kanunların, hükümlerin, düsturların ne kadar çürük olduğu, bozuk olduğu, insan gibi ihtiyarlayıp acize düştüğü, beşeri saadet yerine dünyada mutsuz ettiği gibi ahirette de cehenneme sevk ettiğini görmüştük. Kur'an'ın ahkamının, düsturlarının koymuş olduğu kanunların ise ona riayet edildiği, hakkıyla riayet edildiği takdirde insanı dünyada mesut ettiği gibi ahirette de cennet gibi ebedi bir saadete ulaştırdığını, kişinin kendi hayatında, cemiyet hayatında, aile hayatında, ahlakında, işinde, maddi manevi her hususta, dünyevi uhrevi her hususta Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünü, mucizeliğini, parlaklığını izah ve ispat etmişti değerli dinleyenler. O kıyaslamalara bugün yine dördüncü esasta kalmıştık geçen hafta. Dördüncü esas ile devam edeceğiz. İnşallah istifadeli olur. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıda nefsihi ve ziynete arşi ve midad kelimatihi. Ala Resulüna salavat. Dördüncü esas, sanemperestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi. Sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder. Kur'an-ı Kerim puta, putçuluğa karşı olduğu gibi. Puta tapmaya, put yapmaya, şimdi heykel diyorlar, büst diyorlar, her ne

diyorlarsa. Mesele değil. Kur'an-ı Kerim bunlara karşı. Bunları reddediyor. Bunlara yahut da bunların temsil ettiği şahıslara, hüviyetlere, nişanlara, alametlere tapmayı da reddeder Kur'an-ı Kerim. Böyle olmakla beraber bu putçuluğun, kısaca öyle ifade edelim şimdi, sanemperestliğin bir nevi taklidi hükmünde olan, ona benzeyen suretperestliği de men eder. Suretperestlik, suret nedir? Resim. Kişinin yahut bir varlığın resminin, fotoğrafının her yerde olması ve bunlara adeta tapınır derecede bunların her yerde bulunması. Evlerimizde kişinin bir yakını ölmüştür, 30 sene resmi durur odasında. Falancayı büyük tanır, her yerde onun resmini koyar. Bir siyasinin yahut bir hükümet etmiş birinin ya da o anda kim varsa iktidarda ona şirin görünmek için belki yahut birileri onu ilahlaştırmak mevkiine çıkarmak için masasında, başının ucunda, her tarafta heykeller, büstler, resimler bulundurur. İşte diyor ki Kur'an-ı Kerim sanemperestliği, puta tapıcılığı reddeder, kabul etmez, yasaklar. Puta tapıcılığın, putçuluğun, heykelciliğin bir küçük benzeri olan, bir taklidi hükmünde olan suretperestliği de reddeder, men eder, yasaklar. Kur'an-ı Kerim hadisiye böyle bakıyor. Peki medeniyet nasıl bakıyor? Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Şimdiki Avrupa felsefesiyle şekillenmiş, bizim de hayatımızda, kanunlarımıza, kafamıza, zihnimize, gönlümüze girmiş maalesef Avrupa'nın medeniyetinin bozuk kısmı sanemperestliği, heykelciliği ve onunla birlikte sureti kendi güzelliklerinin, iyiliklerinin bir parçası saymış. Kur'an'a ne yapıyor böylece? Kur'an'ın hükmüne muaraza ediyor. Cenab-ı Hak yasakladığı halde, men ettiği halde mevcut medeniyet onu hatta bir sanat haline getirmiş. Heykel sanatı, resim sanatı ve her türlü resim, heykel, hatta ahlaka mugayir olanlar dahil servis ediliyor. Ne yapıyor medeniyet burada? Allah-u Teala böyle emretmiş, Kur'an-ı Kerim'de yasaklamış. İslamiyet bunu kabul etmiyor, putçuluğu ve resmi, ama biz kabul ediyoruz, bizim medeniyetimizin bir parçası diyerek Kur'an'ın ahkamıyla harp ediyor. Halbuki gölgeli veya gölgesiz suretler ya bir zulmü mütehaccir veya bir riyayı mütecessit veya bir hevesi mütecessimdir ki beşeri, yani insanlığı zulme ve riyaya ve hevaya, hevese kamçılayıp teşvik eder. Nedir peki bu suretlerin bizim noktayı nazarımızdan, bir mümin noktayı nazarından manası? Medeniyet ne yapmış oluyor böylece? Bu mimsiz medeniyet, gölgeli olsun veya gölgesiz olsun bu resimler, ya adeta taşlaşmış, katılaşmış bir zulmün sembolü. Adam Kur'an'ın ahkamını yasaklamış, onun taşlaşmış heykelleri yapılıyor. Bir zulmün taşlaşmış putu konuluyor önümüze yahut resmi konuluyor. Adam Allah'a harp açmış ya da sistem Allah'a harp açmış, heyetler Cenab-ı Hakk'a harp açmış, komünizmden, kapitalizmden tutunuz, pek çok izimler veya o izmin sahipleri çeşitli isimler adı altında, çeşitli sahte ünvanlarla adeta firavunlaşmış, nemrutlaşmış, hatta onları geride bırakmış insan. Peygamber aleyhissalatü vesselama ve onun sünnet senesine harp açmış. Kur'an'a, Kur'an'ın ahkamına set vurmuş, yasaklamış. Müslüman alimleri ya asmış, öldürmüş, zehirlemiş ya sürgün etmiş. Dünyada, geçmişte ve şimdi pek çok bunun örneği var mı? Var. Filistin'den Çin'e kadar, memleketimizden başka memleketlere kadar bunun pek çok örneklerini görüyoruz. Peki bu suretler, heykeller kimin? Onların adeta taşlaşmış, o zulmün taşlaşmış şeklidir diyor. Veya bir riyai mütecessit adeta cesetleşmiş bir gösteriştir.
o resimler, suretler.

veyahut bir hevesi mütecessimedir. Böyle yapmak arzusunda olanların heveslerinin adeta cisimleşmiş, vücut bulmuş şeklidir ki, peki bütün bu heykeller, resimler neye sevk ediyor insanlığı? Zulme. Çünkü bir zalimin heykelin önünde serfuru ettiriyorlar size. Bir zalimin taştan yahut boyadan suretini yapmakla, taştan heykelini yapmakla, onu yüksek tanıtmakla, onun yaptığı zulümleri hoş göstererek, ya da siz de bunun gibi olunuz, bakınız bu size örnek şahsiyet diyerek, bu mimsiz medeniyet o cisimleşmiş gösterişçi ruhuyla, haliyle o zalimlerin suretlerini yahut heykellerini asrımızın firavunlarının, nemrutlarının resim ve suret ve heykellerini, ama sadece onlar için düşünmeyiniz, kendimiz için de bunu yapıyorsak her telefonda bir selfie çekelim. Şuraya benim babamdı, dedemdi, iyi babandı senin, şunundu, bunundu, ama Allah'ın yasakladığı ne varsa yaptı, onun resmi senin duvarında olsa ne olur, olmasa ne olur. Hatta olursa zararı var diyor işte. Yani kendi nefsimizden, hanemizden bunu düşünerek, memleketimize, dünyaya, bütün insanlığa teşmil ederek hadiseye bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla ne diyor? Bütün bu gölgeli gölgesiz suretler ya bir zulmü mütehaccir, yani adeta taşlaşmış bir zulmün veya bir gösterişçi ceset haline gelmiş heva ve hevesatı o zalime benzetmeye çalışan şeylerdir. İnsanlığı nereye sevk eder bunlar? Zulme veya gösterişe, riyaya ve hevaya. Nefsin ne istiyorsa onu yap. Bak, suretlerle, heykellerle de onu gösteriyoruz. Bugün biz buna hareketli resimlerde, yani televizyon, internet, video gibi, film gibi şeyleri de dahil edebiliriz ki edilir. Hepsi içindedir. Demek ki bütün bunlar insanlığı zulme, riyaya, nefsani arzulara, hevaya, onun hevesini kamçılamak suretiyle teşvik eder. Kur'an ne yapar peki? Kur'an ne der? Bu mimsiz medeniyet böyle yapar. Kur'an ise merhameten, hürmet ettiği için, acıdığı için, şefkat ettiği için kadınlara hürmeti, merhameti, şefkati, rahmeti verdiği için diğer insanlar nazarında ne yapar? Kadınlara, kadınların hürmetini muhafaza için onlara duyulan saygı deniyor şimdi. O hürmeti, saygıyı muhafaza etmek, korumak için haya perdesini takmasını emreder. Ne der? Bir haya perdeniz olsun. Hayalı olunuz ve tesettürlü olunuz. Neden? Ey kadınlar, bu sizin için. Size olan hürmeti, merhameti kırarsınız yoksa. O bozulur, değersiz eşyalar hükmüne gelirsiniz açık saçık olursanız der. Mana itibariyle. Böylece ta hevesat-ı rezilenin, rezil arzuların, rezil heveslerin, isteklerin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Ey kadınlar, sizler şefkat kaynağısınız, şefkat pınarısınız. Sizler annesiniz, kız kardeşsiniz, teyzesiniz, halasınız ve hakeza. Erkekteki şefkatin belki 3-5 misli bir anne de vardır. Evladı için baba bir acırsa anne belki binler acır. Böyle bir şefkat kaynağı olan kadınlara Kur'an-ı Kerim der ki haya perdesini takınız. Böylece rezil insanların rezil hevesleri altında size duyulan hürmet, merhamet çiğnenip gitmesin. Siz de böylece zillette kalmayınız. Alet-i hevesat ehemmiyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. Açık saçıklıkla heveslerin tatmin edildiği bir alet yahut ehemmiyetsiz bir mal hükmüne geçmeyiniz. Burada bir haşiye var değerli dinleyenler, onu da arz edeyim, devam edelim. Tesettürü nisvan hakkında, yani kadınların örtünmesi hususunda 31. mektubun 24. leması, tesettür risalesi diye maruftur, gayet kat'i bir surette ispat etmiştir ki tesettür, yani kadınların örtünmesi, kapanması kadınlar için fıtridir. Herkesin yaratılışında o yaratılışa ait özelliklere fıtrat diyoruz değerli dinleyenler. Ona mahsus bir yaratılışla yaratılmak. Mesela bir ağacın meyve vermesi.

vermesi, çiçek açması gibi. Herhangi bir hayvanın kendi fıtratına göre ya süt vermesi, ya bal yapması, ya parçalayıp öldürmesi vesaire gibi. İnsanın da erkek olsun, kadın olsun kendine mahsus fıtratı vardır. Kadınlar için diyor, örtünmek fıtridir, yaratılışında vardır. O tesettür risalesinde, yani 24. lemada bu gayet güzel bir şekilde izah ediliyor değerli dinleyenler. Hasreten hanım kardeşlerimiz. Risale-i Nur'dan, lemalardan bu 24. lemayı, tesettüre dair olan lemayı bir okumalarını, tefekkür ederek okumalarını tavsiye ediyoruz. Böylece örtünme nedir? Kadın için niye gereklidir? Kadına ne kazandırır? Kadını nelerden kurtarır? Ona nasıl hürmet ve şefkati örtünmek vasıtasıyla elde ettirir? Açık saçıklıkla ne olur? Örtünmenin mahiyeti nedir? Kadının hayatı içindeki rolünden ta aile hayatına, cemiyet hayatına, ahiret hayatına kadar olan hukukların o tesettür vasıtasıyla gayet güzel bir şekilde nasıl işlendiğini okutunlar, görsünler inşallah. Çok faydalı olur değerli dinleyenler. Evet, haşiyede bu var. Tesettür kadınlar hakkında fıtridir. Ref-i tesettür, peki örtünmenin kaldırılması, açık saçık gezmek nedir? Bu da fıtrata münafidir. Yani kadının açılması aslında kadının fıtratına zıttır. Fıtratına ters bir iş yaptırılıyor kadına. Ama neyle yaptırılıyor bu? Özentiyle, gelenek görenekle, dizilerle. Şimdi rol model diyorlar ya. Maalesef tesettürün sadece baş üstüne hasredildiği, sadece baş üstünden ibaret zannedildiği bir zamana geldik. İşte bu 24. lemada tesettürün nasıl olması gerektiği de anlatılıyor. Demek ki örtünmek kadınlar için fıtridir. Açık saçıklık fıtratına zıttır. Evet. Demek ki kadının örtünmesiyle o rezil hevesattan kadını kurtarır, hürmet ve şefkat makamında tutar onu. Kur'an-ı Kerim böyle yapar. Medeniyet ne der? Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp, bakınız kadının kalesi neredir? Hanesidir, evidir, yuvasıdır. Medeniyet ne yapar? Kadınları yuvalarından çıkarır. Şimdi diyorlar ya, kadın istihdamı, kadın istihdamı diye. Kadınlar sokaklara dökülür ya, otobüste, iş yerlerinde, caddede, sokakta erkekten çok kadın görüyoruz ya, işte başımızdaki musibetlerin, belaların bir sebebi de budur. Kadının o mukaddes hanesinden çıkarıp annelik gibi mukaddes bir makamdan alıp sokakta işçi yahut memur yapmakla yücelttiğini zannedenler aslında en büyük kadına, kadın vasıtasıyla aileye, oradan cemiyete, oradan devlete yapıyorlar. Tüm insanlığa zulmediyorlar. Kadın İslami diye çabalayan muhafazakarların da kulakları çınlasın. İslamiyete layık doğrulukla ve istikamet üzere yaşayamazsak değerli dinleyenler, gazetelerin, televizyonların, Avrupa bozuk kanunlarının bize dayattığı hususlarla hareket edersek, bunlardan biri de işte kadın istihdamıdır, gerekli gereksiz. Orada ne edilecek kadın kalır, ne aile kalır. Onların yetiştirdikleri çocuklardan da işte böyle idealsiz, gayesiz, tefekkürsüz gençlik yetişir. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Bu politikaları, bu siyaseti yapanlara, bunları belirleyenlere İslami cihette fıtrat, İslami cihette imani cihette akıl ve şuur ihsan etsin. Kur'an ahkamı çerçevesinde sünnet-i seniye dairesinde hareket etmeyi nasip etsin. Ta ki dünyaları da ahiretleri de hem kendilerinin hem sebep olduklarının kurtulsun. Yoksa o sokağa döktüklerinden de mesul olacaklardır. Bunu da buradan bir vesile hatırlatmış olalım. Evet, medeniyet ne yapar? Kadınları yuvalarından çıkarıp onların perdelerini yırtıp, yani tesettürlerini açıp hayalarını giderip beşeri de baştan çıkarmıştır. İnsanlığı da böylece baştan çıkarmıştır. Kadını sokağa dökmüşsün, açık saçık kıyafetle her tarafı meydanda açıkta şekilde dökmüşsün, insanlığı da kadın erkek yoldan çıkarıp cehenneme doğru sevk ediyor. Halbuki aile hayatı,

Bakınız nereden nereye geliyor değerli dinleyenler. Sanet perestlikten, suret perestlikten, onların üzerinde özellikle kadının kullanılmasından ve kadının tesettürsüzlüğünden, hanesinden çıkarılmasından, bakınız aile hayatına. Aile hayatı kadın erkek mabeyninde mütekabül hürmet ve muhabbetle devam eder. Bir aile hayatı nasıl devam eder diyor değerli dinleyenler. Erkek ve kadın arasında karşılıklı hürmet ve muhabbet, yani birbirine saygı ve sevgi olacak karşılıklı. Erkek kadına hürmet edecek, kadını sevecek, kadın da erkeğe hürmet edip onu sevecek. Peki açık saçıklık olunca ne oluyor? Bu hürmet ve muhabbet devam edebilir mi? Mümkün değildir. Halbuki açık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izale edip ailevi hayatı zehirlemiştir. Açık saçıklık vasıtasıyla kadını hem açıp hem sokağa döktüğünüz zaman karı koca arasındaki o aile hayatında karşılıklı mütekabil hürmet ve muhabbet ya bitiyor yahut suni oluyor, sati oluyor. Hakiki sevgi, hakiki muhabbet olmuyor. Olması da mümkün değildir. Böylece ne olur? Aile hayatı zehirleniyor. O tesettür risalesinde bu hususlar geniş geniş izah edildiğinden biz orayı geçiyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim'in medeniyetin ahkamına karşı nasıl üstün olduğunu, nasıl mucib olduğunu, medeniyetin esaslarının Kur'an'a muarıza ettiği hususlarda ne kadar çürük olduğunun izahını yapmaya gayret ediyoruz. Demek ki bu açıklık saçıklıkla erkek ve kadın arasındaki saygı ve sevgi gidip aile hayatı zehirlenmiştir bu medeniyet vasıtasıyla. Hususen özellikle suret perestlik, surete bakmak, sureti görmek, resim deyince hani burada resim diye söylüyoruz, sadece fotoğrafta çektirdiğimiz fotoğraf anlamayalım, televizyonlarda, bilgisayarlarda, internette, videolarda, her neyse, suret perestlik ahlakı fena halde sarstığı ve sukutu ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Peki bu suretlerin, açık saçık suretlerin, caiz olmayan resimlerin, fotoğrafların, hareketli olsun olmasın, gölgeli olsun olmasın, hepsinin, filmlerin, yani suret perestlik diyelim biz buna, hepsine ahlakımızı fena halde sarstığı, ki cemiyetin halinden de anlaşılıyor zaten de, ve ruhların sükut ettiğine dair, buna sebep olduğuna dair hususu söylüyor. Şununla anlaşılır. Neyle anlaşılırmış kıymetli dinleyenler, bakalım. Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder. Bir güzel kadın rahmetli olmuş, Allah'ın rahmetine kavuşmuş, ölmüş. O artık rahmete muhtaç bir halde. Çünkü ölüdür, dünyada değil. Ahirete girmiş, kabirden itibaren hepimiz oraya girdiğimiz zaman rahmete muhtaç haldeyiz. Peki böyle bir kadının cenazesine şehvet nazarıyla bakmak, hevesle bakmak ne kadar kötü bir ahlaktır, öyle değil mi değerli dinleyenler? Diğer türlü bakmak, hevesle bakmak ahlakı tahrip eder. Aynen öyle de. Ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak derinden derine hissiyat-ı ulviyeyi, insaniyeyi, insanın ulvi hislerini sarsar, tahrip eder. Adeta bir ölü kadının cenazesine hevesle, şehvetle bakmak gibi bir rezil ahlakı, sen sağ kadınların ölü cenazeleri hükmünde olan fotoğraflarına, filmlerine, resimlerine, videolarına bakmakla ruhundaki o yüceliği, insaniyetin ulviliğini sarsıp tahrip ediyorsun. Yahut kadın ölmüş, filmi kalmış, resmi kalmış. İçtimai hayatta ya, medeniyet onu içtimai hayatın içine soktu. Adı sanatçı oldu, şu oldu, bu oldu. İş kadın oldu, bilmem ne oldu. Bunların suretlerine, hasreten oyuncu, aktris adı altında filmlerine bakmak, ölmüş bir cenazeye hevesle bakmak gibi rezilce bir şeydir. İnsanın ruhunu, yüceliğini ayaklar altına alan, onu çürüten bir husustur değerli dinleyenler. Ya da hayatta olan kişinin bu suret

filmlerine bu şekilde bakmak aynen ölü kadının merhamete muhtaç birine ters bir nazarla bakmak gibi bir rezil ahlaka vesile olur değerli dinleyenler. Bu da ne yapar? İnsanın ulviliğini, yüceliğini, şu hayattaki ulvi maksatlarını derinden sarsar, tahrip eder ve bozar. Ondan sonra işte insanlığın önüne siz bunları atarsınız. Her türlü rezilliği filmlerle, dizilerle, resimlerle, gazetelerle ortalığa dökersiniz. Ve bunun neticesinde ahlak bozulur. İnsanı insanlıktan çıkar. Hatta hayvandan da belki aşağı dereceye düşer. Ondan sonra işte şiddetti, boşanmalardı, çeşit çeşit rezil ahlaktı. Bu gibi hususlar gündeme gelir. İstismarlar, hatta Sabi Türkan'a Allah kutlamasın işte bugünlerde gündemde. Çünkü insanlıkta bir ruh kalmadı ki. O yüce ulvi duygular, hisler rezilce ortaya ne ile? Hazır medeniyetin sanat dediği kendince iyilik, güzellik saydığı hususlarca. Peki siz Kur'an'ın emrine ittiba etmeden, kadınları örtmeden, kadınları yuvalarına tekrar o mukaddes hanelerine adeta onlar hakkında bir kale gibi olan muhafız olacakları yere koymadan, sokaklara, iş yerlerine, çarşıya, pazara dökerek, sinemalarda, filmlerde oynatarak, açık saçıklıkla bütün şu cemiyetteki menfilikleri, kötülükleri önleyebilir misiniz? Yok, tam aksine teşvik mi etmiş olursunuz? Demek işe temelden başlamak gerekiyor. O halde Kur'an'ın tesettür emrine ve kadına ve erkeğe biçtiği role herkes riayet edecek. Yoksa beşeriyet, insanlık daha çok kafasını çeşitli duvarlara çarpar. Avrupa'dan ithal kanunlarla, oradan çeviri aile kanunlarıyla, medeni kanunlarla ya da başka hususlarla, ahlakla, kültürle onlardan devşirme, bu işler çözülmez değerli dinleyenler. Çünkü de ortada cemiyet nereye gidiyor görüyoruz hepimiz. Demek asıl olan şimdiki mimsiz medeniyetin kanunları, hükümleri, esasları, kaideleri değil, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bize vaaz ettiği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesiyle hayat bulmuş olan ahkamdır, kanunlardır, kaidelerdir, esaslardır. Necatımız, kurtuluşumuz buradadır. Kişi olarak, erkek olarak, kadın olarak, aile olarak, cemiyet olarak, devlet olarak buradadır. O halde Kur'an'ın mucize olan hükümlerine riayetle biz ancak bu sıkıntıları aşabilir, bu meseleleri halledebiliriz değerli dinleyenler. Yoksa alnımız secdeden kalkmasa da, muhafazakar, dindar insanlar da olsa, uyguladığı hüküm dini değil, ne olacak? Ters netice oluyor işte. Hatta daha vahimi şu ki değerli dinleyenler, bu rezillikler politika olarak devam ettiği sürece maalesef dindar dediğimiz insanlar bile, hasreten kadınlar, etkili yetkili yerlerde olanlar bunları bir tabirle artık kendilerine mal edip doğmuş gibi hareket ediyorlar. Kur'an'ın emrine zıt olan, hazır medeniyetin onlara dayattığı medya kültürü, cemiyetin ananeleriyle yahut da kimin sesi çok çıkıyorsa ona göre siyaset politika ortaya koyarak Kur'an'a muaraza ediliyor. Sadece başını kapattın mı onda çeşitli usullerle, süslerle, cezbedici bir şekilde artık tesettür bitmiş adeta. İslamiyet böyle emretmiyor. Tesettür baştan ayağa bütün hayatımızı saran bir esastır. Ve kadın içindir, kadını muhafaza içindir, kadına olan hürmeti, muhabbeti muhafaza etmek içindir, kadını rezil hislerden, kötü ahlaktan korumak içindir, beşeriyetin ruhunu yüce ve ulvi tutmak içindir. Sadece kadınla ilgili de değildir. Ama en çok faydası kadınadır. O halde aklı başında bir Müslüman, bir mümin medeniyetin emirlerine değil Allah'ın emirlerine riayet etmeli. Bu da icra etmelidir neyi yapıyorsa. İşte şu üç misal gibi, yani geçmiş programlarımızda da
Hani hazır

medeniyetin hedefi nedir, gayesi nedir, Kur'an'ın hedefi gayesi nedir, insanlığa ne verir? İşte zekatın farz olmasından, ribanın haram olmasından, miras hususundan, çok evlenmekten ve en son bu sanemperestlik ve açık saçıklık tesettür hususlarında ne yaptı? Üç esas ile medeniyetin, şimdiki hazır medeniyetin esaslarıyla Kur'an'ın o yüce ulvi esaslarını mukayese etmiş oldu değerli dinleyenler. Ne oldu peki sonucunda? Bir bakalım. Bu üç misal gibi binler mesail-i Kur'aniyenin her birisi. Burada örnek olarak üç tanesini sundu. Ama binler böyle meseleler var. Bunların Kur'an'da bize emredilen meselelerin her birisi saadet-i beşeriyeyi, yani insanlığın mutlu olmasın, dünyada temine hizmet etmekle beraber hayat-ı ebedisinde de rahat etmesi için, mesut olması için bu esaslar hizmet eder. Kur'an'ın düsturları, esasları, meseleleri demek ki hem dünya hayatımızı bize mutlu mesut kılıyor, yapıyor, hem de ebedi hayatımızda rahat etmemiz için, orada da mesut olmamız için hizmet ediyor. Beşeriyetin ortaya koyduğu, Kur'an'ın bu emirlerine muarız ettiği hususlar ise nedir? Hazır medeniyetin Kur'an'a zıt olan bu hükümleri insanı hem dünyada hem ahirette perişan ediyor. İşte sair meseleleri mezkur meselelere kıyas edebilirsin. Üç tane örnek anlattı burada. Diğer Kur'an'ın hükümlerini bunlara kıyas et. Sonucunda şunu görürsün. Nasıl medeniyet-i hazıra, şu hazır medeniyet dediğimiz, herkesin kendisini kaptırdığı bu mimsiz medeniyet, Kur'an'ın hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ait olan, Kur'an'ın çok hükümleri var. Bir kısmı da nedir? İnsanın cemiyet hayatına aittir. İşte bu cemiyet hayatına ait olan düsturlarına karşı hazır medeniyet ne olmuştur? Mağlup olmuştur. Çünkü Kur'an'ın ahkamı, düsturları ne yapıyor? İnsanı ve insanlığı dünyada da ahirette de mesut ediyor. Hazır medeniyetin düsturları ne yapıyor? İnsanı ve insanlığı dünyada da rezil ediyor, ahirette de rezil ediyor. Allah muhafaza etsin. İşte Kur'an'ın düsturlarına karşı mağlup olup Kur'an'ın icazı maneviyesine karşı, işte Kur'an'ın o manevi mucizeliğine karşı hakikat noktasında hazır medeniyet iflas eder değerli dinleyenler. Bir hükmü kalmaz. Öyle de medeniyetin ruhu olan felsefeyi Avrupa. Peki bu hazır medeniyet ruhu nedir bunun? Avrupa felsefesi, hikmeti beşeriye, yani insanlığın bulmuş olduğu bir takım gelişmeler. Hikmeti Kur'an'la 25 adet sözlerde, mizanlarla iki hikmet muvazenesinde hikmeti felsefeye, yani bu hazır medeniyet ve onun ruhu olan felsefe ve hükümler acizdir ve hikmet-i Kur'aniyenin mucize olduğunu bu kıyaslar bize gösteriyor. Diyor ki hikmet-i felsefiye acizedir, Kur'an-ı Hakim ise mucizedir. Çünkü bir Allah kelamı, diğerleri beşer kelamı. Bir Allah'ın hükmü, diğerleri insanların hükmü. İnsan aciz, zayıf, eksik, noksan, hatalı. Kanunları da öyle, felsefesi de öyle, hikmeti de öyle. Rabbim ise sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret sahibi. Yarattığını en güzel surette yarattığı gibi en güzel hükümlerini koymuş ki şüphesiz her hükmü güzeldir Rabbimin. O hükümlerle bize dünya ve ahiret saadetini açıyor. Demek Kur'an-ı Hakim mucizedir, hükümleri mucizedir, felsefeyi beşeriye acizedir. Şu üç misalde katiyetle bu anlaşılmış oldu. Nasıl ki 11. ve 12. sözlerde hikmet-i felsefiyenin acizi ve iflası ve hikmet-i Kur'aniyenin icazı ve gınası ispat edilmiştir, müracaat edebilirsin. Eğer uzun teferruatlı bir şekilde, tafsilatlı bir biçimde bunları anlamak istersen 11. söz ve 12. sözlere bak. Orada hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i felsefe karşılaştırılıyor. Hikmet-i felsefenin aczi ve iflası, Kur'an-ı Kerim'in hikmetinin ise mucizeliği ve gınası, zenginliği görülüyor.

yetimin mazlum bir hüzün ile ümitsiz ağlayışı, hem süfli bir vaziyette sarhoş bir ayyaşın velveleyi gınasının, yani şarkısının nispetiyle ulvi bir aşıkın muvakkat bir iftiraktan müştekane, ümitkarane bir hüzün ile şarkısı, hem zafer veya harp ve ulvi fedakarlıklara sevk etmek için teşvikkerane kasaid-i vatani, yani vatana dair kasideler söylemesine nispeti gibidir. İşte önceki misallerde anlattığı gibi Kur'an-ı Kerim'in ilmi cihette ve ameli cihette mucize olduğunu gördük. Medeniyet-i Hazıra'nın iflasını da gördük. Aynen o hususlarda, ilmi ve ameli hususlarda olduğu gibi, edebi hususlarda da, belagat hususunda da Kur'an-ı Kerim mucizedir değerli dinleyenler. Hazır felsefenin, Kur'an-ı Kerim'in bu mucizeliğine karşı durumu ne gibidir? Edebiyat hususunda ve belagat hususunda, adeta edebiyat ve belagat hususunda öksüz bir yetimin zulme uğramış bir hüznü ile ümitsiz bir ağlayışı gibidir. Veyahut süfli bir vaziyette bir sarhoş, ayyaş birinin şarkı söylediğini zannedip velvele yapmasına gibidir. Halbuki Kur'an'ın nameleri nasıldır, edebiyatı, belagatı nasıldır? O da ulvi bir aşık. Düşününüz ki geçici bir ayrılıktan dolayı o visali isteyen isteğine karşı ümitli bir hüzün ile şarkı söylemesi gibidir. Veyahut zafer için veya harp ve ulvi fedakarlıkları anlatan, onlara sevk eden, vatan için teşvik eden, kahramanlıklara sevk eden vatan kasideleri gibi yüce ve ulvidir Kur'an'ın. Buna nispet ediyor yani. Yoksa Kur'an-ı Kerim hepsinin üstündedir. Çünkü edep ve belagat tesir üslup itibariyle ya hüzün verir veya neşe verir. Edebiyat, söz sanatı ve belagat üsluptaki tesir itibariyle ne yapar karşıdakine? Ya hüzün verir, onu hüzünlendirir, yahut neşelendirir, sevindirir. Hüzün ise iki kısımdır. Ya faktul ahbaptan gelir, yani ahbaptan ayrılmaktan gelir. Yani ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki dalalet alut, adeta haktan sapmışçasına, tabiat perest, tabiata taparırcasına, gaflet pişe, yani böyle gaflet içinde olan medeniyetin, edebiyatının verdiği hüzün böyledir. İki kısım dedi ya hüzün. Edebiyat ve belagatta üslubun tesiri iki şekilde olur dedi. Birisi hüzün verir yahut da neşe verir. Hüzün de iki kısımdır dedi. Birinci kısmı nedir? Ya ahbaptan ayrılmıştır veya eşi dostu sahibi yoktur. Bunlardan gelen karanlığa gömülmüş ümitsiz bir hüzündür ki adeta dalaleti çağırıcı, tabiat perest, gaflet içinde bu mevcut medeniyetin kalabalıklar içinde yalnızım diye diyor ya, işte onun gibi bu medeniyetin verdiği edebiyatın hüznüdür. İkinci hüzün firakul ahbabdan gelir, ahbabdan ayrılmaktan gelir. Yani ahbab var, firakta müştekane bir hüzün verir. Ahbabı var, dostu ondan ayrılmış. Ondan ayrılmaktan dolayı ona bir hüzün verir. İşte hüzn-i hidayet, eda, nur-i efşan, Kur'an'ın verdiği hüzündür. Hidayet veren bir eda ile bir hüzün yahut nur saçan bir hüzün ki Kur'an'ın verdiği hüzündür. Mesela Rabbine kavuşmaya arzu eden insanın hüznü gibi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmayı, ona vasıl olmayı, onunla buluşmayı dileyen, arzu eden insanın hüznü gibi. Böyle mukaddestir. Ama neşe ise, bir de neşe verir demişti edebiyat ve belagat üslup tesirinde. O da iki kısımdır. Birisi nefsi hevesatına teşvik eder, nefsini kamçılar, neye? Arzularına, helal haram demeden. Birisi böyle bir neşedir. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatının şe'nidir. Romanlarla, tiyatrolarla, sinemalarla daima nefsi, nefsani arzulara kamçılar. Neşe veriyor ama medeniyet nasıl?

Bir neşe, nefsi cehenneme doğru götüren bir neşe, nefsi isyan ettiren bir neşe. İçki içilecek, zina yapılacak, her türlü ahlak-ı rezile, o neşe adı altında, o hevasatın arzusu altında icra edilecek. Medeniyetin, hazır medeniyetin verdiği neşe de bu. Bakınız, hüznü de karanlıklı, neşesi de karanlıklı. Her ikisi de maneviyattan, mukaddesattan, nurdan, feyizden, bereketten uzak. Her ikisi de insanı yese atan, dünyada da ahirette de saadet yerine şekavet veren neşe ya da hüzün. Ama neşe ise iki kısım demiştik. Birincisi medeniyetin verdiği neşeydi. O da romancı, edebiyatçı, sinemacı, tamamen nefsani arzuları tahrik eden edebiyatın işi bu diyordu. İkinci neşe ise nefsi susturup ruhu, kalbi, aklı, sırrı, mealiyata, vatan esaslarına, vatan aslilerine, mukarrer, makar ebediyetlerine, ahbab-ı uhreviyelerine yetişmek için latif ve edepli, masumane bir teşviktir ki o da cennet ve saadet-i ebediye ve rü'yet-i cemalullah onlara beşeri sevk eden ve şevke getiren Kur'an'ın mucizel beyanın verdiği neşedir. İkinci neşe neymiş? Medeniyetin verdiği neşenin aksine, yani nefsani arzulara, heveslere hizmet eden neşenin aksine, nefsi susturan, çünkü nefis daima kötülüğü emreder. Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefsel emmâretin bissûi illâ mâ rahime rabbi buyurmuş Yusuf aleyhisselam gibi ulul azim bir peygamber. Nefis daima kötülüğü emreder. İslam'ın verdiği neşe ne yapar? Kur'an'ın neşesi nefsi susturur, neyi yüceltir, neyi teali etmeye çalışır? Ruhu, kalbi, vicdanı, aklı, sırrı vesaire latifeleri, onları mealiyat dediğimiz yüceliklere ulaştırarak asıl vatanları olan, onlar için kararlaştırılmış ebedi yurtlarına, ahiretteki ahbablarına yetişmek için latif ve edepli ve masumane bir neşedir. İçinde edep var, hoş ve incelik var ve masum, günahlara bulaşmamış, nefsane arzulara karışmamış bir neşe ile bu da ne yapar? Cennete, ebedi saadete ve Rabbimizin cemaline, rü'yeti cemalullah'a insanlığı sevk eden bir neşedir. Şevke getiren bir neşedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in verdiği neşedir. Bakınız, hem hüzünde hem Kur'an neşede Kur'an-ı Kerim'in verdiği neşe ve hüzne bakınız. Hepsi ulvi, hepsi yüce, hepsi insanı ulvi duygularla yücelten hususları şamil, medeniyetin verdiği hüzün ve neşe ise insanı dalalete atan, tabiata saplayan, küfre, zulme götüren hüzün yahut nefsane arzularıyla Allah'ı unutturan, cennetten uzaklaştırıp cehenneme yaklaştıran neşedir. Demek Kur'an ne kadar âli, hazır medeniyet ne kadar süfli, buradan anlaşılıyor değerli dinleyenler. Demek ki edep ve belagat hususunda da, edebiyat hususunda da Kur'an-ı Kerim mucizeliğini böylece bize gösteriyor. Ve medeniyetin ne kadar aciz olduğunu, Kur'an'ın ne kadar âli olduğunu buradan anlıyoruz. İşte Estağfirullah, Bismillah. Kulleyniş temaatil ünsü vel cünnü alâ en ye'tû bimithle hâdel Kur'ân-i lâ ye'tûne bimithli velev kâne ba'duhum libâdin zahîrâ. İfade ettiği azim mana ve büyük hakikat ne diyordu? Ayet-i kerimede değerli dinleyenler, mealini sizlere arz edeyim. Habibim ya Muhammed, de ki yemin olsun ki eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, birbirlerine yardımcı da olsalar, yine onun benzerini getiremezler. İsra suresi 88. ayet-i kerimenin meali değerli dinleyenler. İşte burada ifade ettiği azim mana ve büyük hakikat, kasurul fehm olanlarca ve dikkatsizlikle mübalağalı bir belagat için muhal bir suret zannediliyor. Bunu anlamayanlar, anlayışı kısa olanlarca yahut dikkatsiz
bakanlarca, mübalağa edilmiş zannedenlerce muhal bir şey zannediliyor. Bu hakikattir. Asla Kur'an'ın bir benzerini getiremezler ve getirememişler ve getiremeyecekler kıyamete kadar. İşte izah ettiğimiz hususlar bunların en bariz delilidir değerli dinleyenler. Haşa mübalağa değil, muhal bir suret değil, aynı hakikat bir belagat ve mümkün ve vaki bir surettedir. O suretin bir veçhi şudur ki, bir yönü, yani Kur'an'dan tereşüh eden, Kur'an'dan süzülen ve Kur'an'ın malı olmayan, şey Kur'an'dan tereşüh etmeyen, düzeltiyorum, Kur'an'dan gelmeyen, ondan olmayan, Kur'an'ın malı olmayan ins ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa, Kur'an'ı tenzir edemez demektir. İnsanlardan ve cinlerden ne kadar insan varsa, Kur'an'dan alınmamış olmak şartıyla bütün güzel sözlerini bir araya getirseler, Kur'an'ın bir benzerini asla yapamazlar demektir. Kur'an'ı tenzir edemez demektir. Yani onun nazirini, benzerini getiremezler demektir. Hem edememiş ki gösterilmiyor. Ortada da yok ki, zaten 1400 senedir Kur'an-ı Kerim bu meydanı okuyor. Onun bu meydan okumasına karşı ortada hiçbir şey yok. Halbuki dinsiz, ateist, münafık, kafir pek çok. Çok da edebiyatçıları var. Bu kadar da zaman geçmiş. Bütün sözlerini de üst üste koysunlar. Cinlerden, şeytanlardan da yardım alsınlar. Bir araya gelsinler. Kur'an'ın bir benzerini ortaya koysunlar. Koyamamışlar. Bir veçhi bu. İkinci veçhi şudur ki, cin ve insin, insanların ve cinlerin, hatta şeytanların neticeyi efkarları, fikirlerinin sonuçları yani ve muhassalayı mesaileri olan, mesailerinin ve fikirlerinin neticesi olan, yani çalışmalarının, fikirlerinin mahsulü, neticesi olan medeniyet ve hikmeti felsefe ve edebiyatı ecnebiye, ecnebilerin edebiyatı, Kur'an'ın ahkam ve hikmet ve belagatına, hükümlerine, hikmetlerine ve düzgün söz söyleme sanatına hale mutabık en güzel şekilde en düzgün sözü söylemesine karşı aciz derekesindedirler demektir. Yoksa bu kadar ecnebi Kur'an'a karşı olanların edebiyatı, hikmeti, felsefeleri, hazır medeniyetleri, çalışmalarının neticeleri, fikirlerinin neticeleri, hatta şeytanlar da bunlara dahil ediyor cinleri, Kur'an'a, Kur'an'ın belagatına karşı gelemiyor, hikmetine karşı gelemiyor, bir benzerini daha yapamıyor, ahkamına karşı gelemiyor. Muarıza için ortaya koyduğu şeriler insana eziyet, sıkıntı, zulüm olarak dönüyor. Kur'an'ın ahkamı ise insana ferahlık, rahatlık, netice-i cennet olarak dönüyor. Ve beşeriyet bunu görüyor. Gördüğü için beşeriyet İslamiyet'e geliyor. İş ki biz Müslümanlar İslamiyet'in ahkamını efalimizle, yani fiillerimizle güzel bir surette gösterebilelim. Biz bunu yapsak sair dinlerin tabileri fevç fevç, dalga dalga İslamiyet'e girecekler. Sıkıntı bizde. Biz hala Avrupa'nın ecnebilerin edebiyatını, müziğini, romanını, filmini, kanunlarını, siyasetini taklit etmekle, giysisini, yiyeceğini, içeceğini taklit etmekle meşgulüz. Numunelerinde gösterdik diyor beşerin medeniyetinin Kur'an-ı Kerim'in karşısında nasıl aşağılarda olduğunu, aciz derekesinde olduğunu numuneleriyle gösterdik diyor değerli dinleyenler. Zamanımız bugünlük burada doldu. İnşallah bir sonraki programda yine Kur'an-ı Kerim'in mucize olmasını, mucizelik cihetlerini, Allah kelamı olduğunu misallerle sizlere anlatmaya, izah etmeye gayret ederiz değerli dinleyenler. Rabbim nasip ederse. Cenab-ı Hak bizi Kur'an-ı Kerim'inden ayırmasın. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi, nefsimizi, hepsini Kur'an'ın terbiyesinde teali eden, Kur'an'ın emri altında yaşayan, Kur'an'la beslenip maddi, manevi, dünyevi, ukrevi her cihetle
hayatta talebe olanlardan.

eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'i kabrimizde nur eylesin. Mahşerde bizlere şefaat eylesin inşallah. Tekraren hatırlatıyorum değerli dinleyenler. Lütfen Kur'an-ı Kerim bilmeyen kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrensinler. Kur'an-ı Kerim'i bilen kardeşlerimiz de onu geliştirmeye, mümkünse bir tefsirini okumaya, Kur'an-ı Kerim'i her gün okumakla beraber tefsirini de okumaya gayret etsinler. Bu haftalık bu kadar bizden değerli dinleyenler. İnşallah bir sonraki programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Haccın dinimizdeki yeri ve önemi. Hac, lügat manası itibariyle kastetme, yönelme manalarına gelir. Şer'i ıstılahta ise belirlenmiş vakitte, Arafat'ta bir miktar durduktan sonra Kabe-i Muazzama'yı usulüne uygun olarak tavaf etmek suretiyle ziyaret etmekten ibarettir. Hac, İslam'ın temelini teşkil eden 5 rükünden birisi olması itibariyle her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır. Haccın farziyeti Kur'an, sünnet ve ümmetin icmasıyla sabit olmuştur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'de oraya gitmeye gücü yeten kimselerin Kabe'yi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hak ve vecibesidir buyurmaktadır. Bu ayet haccın farziyetine açıkça işaret etmektedir. Haccın farziyeti

sormada ısrar etmeyin. Şayet sorunuza evet deseydim, her yıl hac etmek farz olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz buyurmuşlardır. Bu hadisten de anlaşıldığı üzere kişi ömründe bir sefer bu mübarek beldeleri erkan ve şartlarına riayet ederek ziyaret etmekle hac farizasını eda etmiş olacaktır. Hiç şüphesiz hac ibadeti kulların Allah'a yakın olmasına vesile teşkil eden salih amellerin en faziletlilerinden birisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir, üstündür diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyurdular. Sonra hangisidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Yine sonra hangisi diye sorulunca Nebi aleyhissalatu vesselam haccı mebrurdur buyurdular. Bu hadiste zikredilen haccı mebrurdan maksatsa rükün ve adaplarına uygun bir şekilde yapılan ve içerisine hiçbir günahın karışmadığı hac demektir. Diğer bir ifadeyle haccı mebrur kabul edilmiş, yani Allah katında kabul görmüş hac demektir. Şurası bir gerçektir ki usullerine ve erkanlarına riayet edilmeden yapılan ibadet ve ameller Allah katında kabul görmeyeceği gibi kalbi temizliğe erişilmeden eda edilen, ibadet ruhuna yakışmayan söz ve hareketlerle kirletilen bir amele de Allah katında değer ve kıymet verilmez. Zira Allah'ın kullarının ibadetlerinde kıymet verdiği husus, kulun bu ibadete başlarken hedeflediği amacın mahiyeti, bu ibadeti eda ederken içinde bulunduğu ruh hali ve bu ruh halini yansıtan hareketleridir. Şayet kişinin niyeti Allah'ın rızasını kazanmak dışında bir şeyse, yine ibadet esnasında Cenab-ı Allah'tan gafil bir haldeyse ve hareketleri de bu yöndeyse, bu şahıs yapmış olduğu ibadetler neticesinde hiçbir sonuç elde edemez. Gaflet içinde olma durumu tüm ibadetlerde geçerli olduğu gibi hac ibadetinde de ziyadesiyle geçerlidir. Cenab-ı Allah Bakara suresinde hac bilinen aylardır. Şevval, Zilkade, Zilhicce'nin ilk 10 günü. Her kim bu aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz Allah onu bilir. Kendinize azık edininiz. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun buyurarak biz kullarına hac ibadetinin ruhunu beyan etmişlerdir. Her Müslüman hac esnasında şehri isteklerden nefsini tutmalı, günah sayılan işlerden kaçınmalı, başkalarına eza verecek her türlü hareketlerden uzak durmalıdır. Kişi yapmış olduğu hac ibadetinden ancak bu şekilde istifade edip netice alabilir. Bu neticede her Müslümanın arzulayıp temenni ettiği büyük küçük tüm günahlardan arınma, tertemiz bir kul olmadır. Hac sonrasında bu neticeye ulaşılabileceğini müjdeleyen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim hac yapar, hac esnasında kadınlara yaklaşmaz ve fasıklık addedilen işleri yapmazsa memleketine anasından doğduğu günkü gibi günahlardan arınmış, tertemiz olduğu halde döner buyurmuşlardır. İşte bu vasıflarla eda edilen hac ve umre kulun günahlardan arınmasına bir vesiledir. Bu hususu değişik bir vecihle ifade eden başka bir hadiste ise hacla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar günahı tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi.

gibi temizler buyurulmuştur. Hac, ayeti kerimenin ifadesiyle yola gücü yeten, yani sıhhat üzere olup da asli ihtiyaçlarından fazla olarak hacca gidip gelinceye kadar kendisinin, dönünceye kadar da ailesinin nafakalarını karşılayacak kadar parası olan her Müslümana farzdır. Burada akla gelen bir soru vardır ki, o da haccın farz olmasını gerektirecek şartlara haiz olan bir kimsenin hemen o sene haccını eda etmesi farz mıdır, yoksa tehir etmesi, yani ileriki senelere ertelemesi caiz olur mu? Bu meselede Hanefi mezhebi içerisinde iki görüş vardır. Bir görüşe göre üzerine hac ibadeti farz olan kimse bu ibadeti hayatta olduğu müddetçe dilediği sene içinde yapabilir. Sonra bıraktığından dolayı günahkar olmaz. Ancak kuvvetli olan ve daha çok tercih edilen görüşe göre ise şahıs hac farizasını hac üzerine farz olduğu sene eda etmesi gerekir. Herhangi bir sebep olmaksızın hacın edasının geciktirilmesi sonraki senelere bırakılması günah sayılır. Dolayısıyla hac ibadeti üzerine farz olan bir kimse acele davranıp daha fazla geciktirmeden bu ibadetini eda etmelidir. Zira hac ibadetinde gecikme dolayısıyla ölüm, hastalık, fakir düşme gibi insanın önceden kestiremediği arizi sebepler ortaya çıkabilir. Bu yüzden kişi hac gibi büyük bir farzı eda edemeyebilir. En doğru ve akılcı olanı ise bu sebeplerden birisi meydana gelmeden kişinin elindeki nimetin kadrini bilip bu farzı eda etmesidir. Bir hadis-i şerifte bu hususa işaret edilerek hacca gitmeyi arzulayan kimse acele davransın buyurulmuştur. Hadisin Beyhaki'nin Sünen'indeki ilavesinde ise zira sizden hiç kimse başına ne geleceğini bilemez, hastalanacak mı, fakir duruma mı düşecek buyurularak bu hususta acele davranmanın ne kadar ehemmiyetli olduğu beyan edilmiştir. Ayrıca Tirmizi'nin aktardığı bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır. Kim kendisini Beyatül Haram'a ulaştıracak kadar azık ve bineğe sahip olduğu halde hac etmezse, onun Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesi arasında bir fark yoktur. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur. Oraya yol bulabilen insana Allah için Kabe'yi hac etmesi gerekir. Her ne kadar da hadis alimleri bu hadisten kastedilen kimselerin haccın farziyetini inkar eden veya bu farzı hafife alan kimseler olduğunu beyan etmişlerse de bu hadis mevzunun ciddiyetine işaret etme bakımından güzel bir delil sayılabilir. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hacca gidecek güçte kuvvetli olduğu halde hacca gitmeyen kimseleri öğrenip evlerini başlarına cayır cayır yakmayı kastettim. Vallahi ben onları Müslüman olarak görmüyorum. Vallahi ben onları Müslüman olarak görmüyorum. Vallahi ben onları Müslüman olarak görmüyorum dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer gibi Cenab-ı Hakk'ın ilhamına mazhar olan bir şahsiyetin bu şekilde ifadesi, biz Müslümanlar için bir şeyler ifade etmelidir kanısındayım. Hac farizasını eda eden dünya Müslümanlarına baktığımızda yaş ortalaması olarak en yaşlı hacıların Türkiye'den giden hacılar olduğunu müşahede etmek mümkündür. Hatta hac ibadeti hususunda çoğunluğun aklında yer eden düşüncenin bu ibadetin yaş kemalini bulduktan, dünyadan el etek çektikten sonra eda edileceği düşüncesidir. İslam tarihindeki tatbikata baktığımızda ise bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu görmek mümkündür. Zira pek çok sahabi, alim ve büyük zat bu ibadeti genç yaşlarında hem de birçok kereler eda etmişlerdir. Yukarıda da beyan ettiğimiz gibi insanın önüne hesaba katmadığı birçok maniler çıkabilir. Ayrıca hac usullerinin edasının zorluğu, kalabalık, havanın aşırı derecede sıcak olması gibi sebepler

bu ibadetin genç yaşlarda eda edilmesini zorunlu bir hale getirmektedir. Her yaştaki genç kardeşimize tavsiyemiz, ele geçen ilk fırsatı değerlendirerek bu çok önemli ibadeti bir an önce yerine getirmeleri olacaktır. Zira ömrümüzün ne kadar olduğunu bilemeyeceğimiz gibi, sahip olduğumuz imkanların da bizimle ne kadar duracağını kestirmemiz mümkün değildir.

0: Seher Yeri. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
5: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
13: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
14: www.radyohedef.com.
13: Tıklayın.
15: Zorunlu yayın.
16: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılacak.

0: en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her Cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.

bazıları diyorlar ki, namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz. Namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz sözü hiçbir Müslümana yakışmayan, son derece sakat bir benzetmedir. Fıkhi bir kaide olarak, yemek sofrası hazırken ve vakitte müsaitken, zihnin yemekle meşgul olmaması için önce yemek yenir, sonra namaz kılınır. Ama vakit geçmek üzere ise önce mutlaka namaz eda edilir. 20 dakika sonra vakti çıkacak olan bir namazla yenilecek yemek arasında tercihte bulunmanız istenirse siz hangisini seçersiniz? Namazı tercih edeceğinizden eminiz. Çünkü namaz dinin direğidir. Mümini kafirden ayıran ameldir. Onu terk eden dinini yıkar. İnsan hiçbir şey yemeden günlerce Allah'ın izniyle hayatiyetini sürdürebilir. Hiçbir sıkıntıya da maruz kalmaz. Ama namazı terk ederse hayatiyeti bozulur. Dini yıkma teşebbüsünde bulunmuş sayılır. Kafirle aradaki sınırı kaldırmış olur. Büyük bir buhrana maruz kalacağından dünyadan zevk alamaz hale gelir. Bazıları, efendim namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz diyorlar. Bu saçma bir sözdür ve hiçbir dayanağı yoktur. Eğer bunu söyleyen kişi yemeği namaza tercih ediyor, başka bir ifadeyle yemeği namazdan daha önemli olduğunu kastediyorsa, o kişi imani noktada perişan olmuştur. Eli avuca alınır yeri kalmamıştır. Bilindiği gibi üç şeyin şakası yoktur. Bunlar 1- iman, 2- yemin, 3- nikahtır. Bunların şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Namazı hafife almak imansızlığın neticesidir. Onun için hiçbir mümin yemekle namazı mukayese edemez. İkisi arasında yemeği tercih yapamaz. Yemekle namaz arasında seçim yaparken yemeği tercih edenler korkunç bir gaflet içindedirler. Bunlar kendilerini haklı çıkarmak için yemeğin kazasının olmayacağını fakat namazın kazasının mümkün olduğunu ileri sürüyorlar. Bu yanlış bir kıyaslamadır. Çünkü namazın vakti çıktıktan sonra kişinin o geçen vakti kaza edecek zaman kadar yaşayabileceğine dair bir garantisi yoktur. Velev ki kaza etse dahi hesap gününde vaktinde niye kılmadığının hesabı sorulacaktır. Allahu Teala o kişiye namazını niye kılmadın veya niye kazaya bıraktın diye soru soracaktır ama yemeğini niçin yarım saat sonraya bıraktın diye bir sual tevcih etmeyecektir. Hasılı, namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz diyerek yemeği namaza tercih edenler, iman noktasından ciddi bir uçurumun kenarındadırlar. Böylelerinin kendilerini haklı çıkaracak hiçbir delilleri yoktur. Aklı başında hiçbir kimsenin böyle bir sözü sarf etmesi de mümkün değildir. Bazıları diyorlar ki, hele şu namazı kılalım da rahat rahat çayımızı içelim. Bu sözden anlaşılan şudur. Oturmak, çay içmek rahatlık, namaz kılmayı külfet kabul etmektir. Allah korusun böylelerinin akıbetleri çok feci olur. Namaz dinin direğidir. Direk olmazsa bina çöker. Binadaki direği fuzuli bulmak için akıl peynir ekmekle yenilmiş olmalıdır. Müminle kafiri ayıran tek ölçü namazdır. Namazsız kişi anarşisttir. Mümin huzurullah'a durduğunda dünya ile irtibatını kesmeli, en büyük huzuru namazda ve ibadet halinde duymalıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh için ayağına saplanan okun çekilirkenki acısını ancak namaza başlayarak duymadığı mervidir. Namazı külfet, oturmayı rahatlık saymak, boşa kürek sallamak demektir. Seccadeni serip namaza kalkmak istediğinde, içinden bir iştahsızlık, tembellik

0: başlıyorsa, Allah korusun, bu bir münafıklık alametidir. Çünkü münafıklar namaza üşene üşene kalkarlar. Zamanımızda, "Kızım sen radyoyu veya televizyonu aç, ben namazımda şaşırmam" diyen kişilerin adedi az değildir. Bunlardan ne kendilerine ne de başkalarına fayda yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Sahibini Allah'a yaklaştırmayan namaz, bilsin ki Allah'tan uzaklaştırıyor" demektir buyurmaktadır. İşte böyle namaz kılarsan böyle karşılık verilir. O namaz sarılır, toplanır, sonra bir paçavra gibi suratına çarpılır. Oturmayı, çay içmeyi rahatlık olarak, namaz kılmayı külfet kabul edenler diri değil, hayat süren leş durumundadırlar. Diri olan kişi, ruhunu rahatlatacak olan namazı sever ve onu bir angarya olarak kabul etmez. Ve "hele şu namazı kılalım da rahat rahat çayımızı içelim" demez. Müslümanın anlamış olduğu rahatlık, aklına düştüğü her şeyi alma ve yapma imkanına kavuşmuş mu olmasıdır? Eğer böyle düşünülüyorsa, böyle bir rahatlığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında görememekteyiz. Hatta Mekke'nin ileri gelenleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatlığa davet ettiler. Kadınlar, paralar, mevkiler teklif ettiler. Efendimiz, "Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysanız, vallahi bu davadan vazgeçmem" cevabını verdi. Rahatlığı elinin tersiyle kendisinden uzaklaştırdı. İman namına her türlü fedakarlığa göğüs gerdi. Efendimizin hayatı şu rükünlerden meydana geliyordu. İman ve cihat, mihnet ve bela, sabır ve sebat ve sadece Allah'a yöneliş. Namazı bu gayeye ulaşmak için kılanlara müjdeler olsun. Bazıları diyorlar ki, "Sen televizyonu veya radyoyu aç, ben namazda şaşırmam." Namazlarda müminler üç şeyle Allah'a teveccüh ederler. 1- Hududu kalbi, kalp huzuru. 2- Zikri lisani, diliyle zikrederek. 3- Tazim-i cismani, bedeniyle saygı belirterek. Bu üç şey bir araya geldi mi, namaz eda edilmiş olur. Namaz, Allah'a imandan sonra gelen ibadetlerin en kuvvetlilerinden biridir. İbadetlerinde bütün kemalatını taşıyan namaz, İslam nazarında ruhi bir miraçtır. Onunla Müslümanın ruhu günde 5 defa madde aleminden temiz ve yüce alemlere yükselir. Namaz, manasına akıl erdirilemeyen kuru hareketler ve merasimlerden ibaret değildir. O bir mekteptir. Her şeye rağmen namaz kılanların hayatına baktığımızda, namaz kılmayanlarla arada yaşayış itibarıyla genelde açık bir fark görünmüyor. Bundan anlaşılıyor ki, genelde namaz kılanların kıldığı namazlar gönüllerinde inkılap yapamıyor. Bunun sebepleri var elbette. Bu sebepler arasında yazımızın başlangıcında zikrettiğimiz üç maddenin olmayışıdır. Devamında da helal-haram arasındaki farkı gözetememek geliyor. Neticede günümüzdeki Müslümanlar modeli karşımıza çıkıyor. Bu öyle bir model ki ya namaz kılmıyor ya da kıldığı namaz şartları yerine getirilmediği için kişiyi hakka götürmüyor. Öylesine bir gaflet ki hızla seccadeden kalkıyor, dünyaya teşrif etmek için can atıyor. İslam'ın yaşanması için Mevla'ya yakarışı uzatmaya günümüz Müslümanı tahammül edemiyor. Diyor ki, "Siz televizyonu veya radyoyu açın, ben namazımda şaşırmam." Ne demek bu? Bunu söyleyen kişinin bir dahaki namazında kıbleye değil, televizyona dönerek namaz kılması beklenebilir. Bu hal, memlekette namaz kılanlar değil, sadece yatıp kalkanlar bulunduğunun açık ifadesi demektir. Bütün azalarına namaz kıldırmayan kişi, namaz kılıyorum diye sadece kendini aldatır. Her azaya namaz kıldırmak nasıl olacak? Namazı bilerek, şuuruna ererek kılmak lazımdır. Her şeyden alakayı kesip, Hakk'a teveccüh ederek, O'nun huzurunda olduğunu bilerek.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Senin yüzünün nuru. Ebu Talib'in karısı Fatıma radıyallahu anha, kocasının ölümünden önce veya sonra Müslüman olmuştu. Ali ve Cafer radıyallahu anhuma'nın kız kardeşleri olan kızı Ümmühani radıyallahu anha da İslam'a girmişti. Fakat kocası Hubeyre Allah'ın birliği mesajına kapalıydı. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlerine geldiğinde onu iyi karşılar ve namaz vakti ise evdeki Müslümanlar cemaatle namaz kılarlardı. Bir keresinde hepsi yatsı namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kıldıktan sonra Ümmühani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi geceyi kendi evlerinde geçirmeye davet etti. Hazreti Peygamber onun teklifini kabul etti. Fakat uyuduktan kısa bir süre sonra kalktı ve Mescid-i Haram'a gitti. Çünkü geceleri Kabe'yi ziyaret etmeyi severdi. Oradayken uyku bastırdı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'de uyudu. Ben Hicr'de uyurken dedi, Cebrail geldi ve ayağıyla beni dürttü. Uyandım ve etrafta hiçbir şey göremeyince tekrar yattım. İkinci kez geldi. Üçüncü kez yine geldi ve beni kolumdan tutup ayağa kaldırdı. Birlikte mescidin kapısından çıktık. Orada eşekle katır arası beyaz bir binek vardı. İki yanında bacaklarını oynattığı yerde kanatları vardı ve her adımı gözün görebileceği uzaklığa varıyordu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak adlı bu bineğe Cebrail'le nasıl bindiğini, Cebrail'in göğe yükselirken bineğin hızını, yönünü ayarladığını, kuzeye Yesrib ve Hayber'in ötesine gidip Kudüs'e vardıklarını anlattı. Orada bir grup peygamberle İbrahim, Musa, İsa ve diğerleriyle karşılaştılar. Mescitte namaz kılarken bütün peygamberler onun arkasında namaz kıldılar. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önüne iki fıçı kondu. Biri süt, biri şarapla doluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süt dolu fıçıdan aldı ve içti. Şarap fıçısına dokunmadı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Sen doğru yola yöneltildin. Sen de halkını o yola yönelttin ve şarap sana yasaklandı. Daha sonra kendisinden öncekiler gibi Ennuh, İlyas, İsa ve Meryem gibi o da bu dünyadan semaya yükseltildi. Kudüs toprağının ortasındaki bir taşın üstünden tekrar Burak'a bindi. Burak onu yükseltti ve İlyas'ın ateş arabasının işlevini gördü. Artık kendi asıl halinde görünen Cebrail aleyhisselam onları dünyevi şekil yer ve zamandan uzaklaştırıp semaya yükseltti. Yedi semadan her birinden geçerken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle birlikte Kudüs'te namaz kılan peygamberleri tekrar gördü. Dünyada onları cismani bir şekilde görmüştü. Oysa şimdi onları semavi şekillerinde görüyor ve gördüklerine hayretle bakıyordu. Yusuf aleyhisselamın yüzünün dolunayın parlaklığı gibi olduğunu ve tüm güzelliklerin yarısına sahip olduğunu söylemişti. Fakat bu bile onun diğer peygamberler karşısındaki şaşkınlığını gidermemiş, bu yüzden de ayrıca Harun'un güzelliğinden bahsetmiştir. Gökte gördüğü bahçelerle ilgili şunları söylemiştir. Yay büyüklüğündeki bir cennet parçası güneşin doğup battığı tüm alandan daha iyidir. Eğer cennet kadınlarından biri yeryüzünün insanlarına görünse, gökle yer arasındaki bütün alanı ışık ve güzel koku ile doldurur. Orada gördüğü her şeyi ruh gözüyle görüyordu. Tüm dünyevi yaratıklara nazaran kendi ruhsal tabiatı hakkında şöyle demiştir. Adem aleyhisselam henüz su ile çamur arası bir şeyken ben peygamberdim. Göğe yükselişinin zirvesi Sidretül Münteha, en son sidir ağacıydı. Kur'an'da bu şekilde belirtilmiştir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanan eski bir tefsirde şunlar geçer. Sidr ağacının kökü tahttadır ve bu ağaç peygamber olsun, Cebrail aleyhisselam olsun herkesin bilme noktasının sınırını belirler. Onun ötesi Allah'tan başka herkese gizlidir. Evrenin bu sınırında Cebrail aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme asıl şekliyle yaratıldığı gibi göründü. Daha sonra ayette geçtiği gibi, sidreyi örten örtmekteyken
göz kayıp şaşmadı ve sınırı taşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanını gördü. Taberi tefsirine göre ilahi nur sidir ağacına inmiş ve onun ötesindeki her şeyi gizlemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözü kayıp şaşmamış ve sınırı aşmamıştır. Bu peygamberin senin yüzünün nuruna sığınıyorum sözünün karşılığıydı. Sidir ağacında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için 50 rekat namaz kılma emrini aldı. Aynı zamanda İslam inancını ortaya koyan şu ayeti de öğrendi. Peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. Onun peygamberleri arasında hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır dediler. Daha önce yükseldikleri gibi yedi gökten tekrar indiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şunları söyler. Dönüşümde Musa'nın o size ne iyi bir dosttu yanından geçerken bana sana kaç vakit namaz farz oldu diye sordu. Ben günde 50 vakit olduğunu söyleyince namaz ağır bir ibadettir. Senin ümmetin ise zayıftır. Rabbine geri dön ve senin ve ümmetinin yükünü hafifletmesini iste dedi. Bunun üzerine geri döndüm ve Rabbimden yükümü hafifletmesini istedim. O da 10 vaktini geri aldı. Musa aleyhisselam yanından geçerken yine bana aynı şeyleri tekrarladı. Ben de geri döndüm ve 10 vakit namaz daha üzerimden kaldırıldı. Fakat her seferinde Musa aleyhisselam beni geri gönderiyordu. Sonunda üzerimde günde 5 vakit namaz kaldı. Tekrar Musa'nın yanına gittim. O yine daha önce söylediklerini tekrarlıyordu. Ben Rabbime gittim ve utanana dek azaltmasını istedim. Artık geri dönemem dedim. İşte bu yüzden kim 5 vakit namazı Allah'ın merhametine sığınarak ihlas ile kılarsa ona bu 50 vaktin sevabı verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam Kudüs'teki o taşın yanına indikten sonra geldikleri yoldan güneyden gelen kervanları görerek tekrar Mekke'ye döndüler. Kabe'ye vardıklarında hala geceydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan yine kuzeninin evine gitti. Ümmü Hani olayı şöyle anlatıyor. Şafaktan kısa bir süre önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyandırdı. Ve sabah namazını birlikte kıldıktan sonra bana Ümmü Hani gördüğün gibi akşam namazını sizinle birlikte bu vadide kıldım. Daha sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi de gördüğün gibi sabah namazını yine beraber kıldık dedi. Gitmek için ayağa kalktı. Cübbesini öylesine kuvvetle çektim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü açık kalacak şekilde cübbe üstünden sıyrıldı. Ey Allah'ın Resulü dedim. Bunu başkalarına söyleme. Çünkü onlar sana yalancı der ve seninle alay ederler dedim. O ise Allah'a yemin ederim onlara söyleyeceğim dedi. Mescide gitti ve orada karşılaştıklarına Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlattı. Düşmanları buna çok sevinmişlerdi çünkü şimdi ellerinde ona Mecnun demek için karşı çıkılamaz bir delil vardı. Kureyşli çocuklar bile Mekke'den Suriye'ye bir kervanın ancak bu ayda varabileceğini ve dönüşünde bir ay

0: olacağını biliyordu. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bir gecede oraya geldiğini iddia ediyordu. Bir grup adam Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a gitti ve "Şimdi bakalım arkadaşın hakkında ne düşüneceksin? O bize dün gece Kudüs'e gittiğini, orada namaz kılıp geri döndüğünü söylüyor" dediler. Ebubekir radıyallahu anh onları yalan söylemekle suçladı, fakat onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o anda mescitte ve yolculuğunu anlatmakta olduğunu söylediler. Ebubekir radıyallahu anh o zaman, "Eğer o söylediyse doğrudur. Bunda şaşılacak ne var? O bana gökten haberlerin gece veya gündüz bir saat içinde geldiğini söyledi. Ben onun doğru söylediğini biliyorum. Bu sizin yersiz itirazlarınızın ötesinde bir olaydır" dedi. Daha sonra o da mescide gitti ve yine aynı şekilde tasdik etti. "Eğer o söylediyse doğrudur. O zamandan itibaren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha doğrunun tasdikçisi ve doğrunun şahidi anlamına gelen Es-Sıddık adını verdi. Bunun yanı sıra olayı inanılmaz bulan bazı kişiler fikirlerinden dönmek üzereydiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye dönerken yolda gördüğü kervanları anlatıyor, kaç gün sonra ve nasıl şehre ulaşabileceklerini söylüyordu. Önceden haber verdiği olayların hepsi yerine gelmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam mescittekilere sadece Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlatmıştı. Hazreti Ebubekir veya ashabtan başkalarıyla yalnız kaldığında gökte yaptığı yolculuğu ve orada gördüklerinin bir kısmını anlatmıştır. Bunlar genellikle daha sonraki yıllarda sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde ortaya çıkmıştır.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

رحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 12. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de

0: kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bizi

0: Bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Buraya gelirken arkadaşlara bir soru sordum. Dedim ki halkın içerisinde meşhur olmuş bir söz var. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diye. Bu söz doğru mu? Doğru mu? Niçin? Efendim? Bir dakika. Ruhsatı yapar. Başka? Var mı farklı bir kanaati olan? Hocadan hocaya değişir, eyvallah. Farklı farklı yorumlarda bulunabilir ama bu söz şu anda halkın içerisinde yanlış anlaşılıyor ne yazık ki. Daha doğrusu hoca makamını işgal eden işte insanlar, gerçek olanların ve hakkını ödeyenlerin elbette ki affına sığınarak söyleyeceğiz. Tam anlamıyla o makam temsil edilmediği için insanlar hayatla söylem arasında bir bağ kuramıyorlar. Söylenen çok güzel sözler var ama hayata intikal eden şeyler o güzellikte değil. Öyle olunca da sonraki süreçte insanlar demişler ki söylediğini yap da yaptığını yapma. Ama işin hakikatinde biraz önce kardeşimizin dediği gibi bir şey var. Bu söz normalde bir sünnettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz işin hakikatini göstermiştir. Alim sahabilere mesela Muaz İbni Cebel gibi, Ebu Derda gibi, Selman-ı Fari

Sisi gibi sizin adını bildiğiniz o büyük insanlara azametleri yapın, insanlara azametleri söylemeyin, ruhsatları söyleyin. Çünkü siz eğer azametleri söylerseniz, yani perdenin üstünden konuşursanız insanlara, cemaatinizin içerisinde zayıf olanlar olabilir, güçsüz olanlar olabilir, farklı farklı seviyede olan insanlar olabilir. Bunlar tam anlamıyla onu tartamadıkları için de sıkıntıya düşebilirler. Onun için sen gecenin ne kadarını imar edersen et, insanlara söylerken en altından söyle ki duyulduğu zaman bir şekilde ihya edilebilecek, bir şekilde taltif, o işin hayatlara aktarılması noktasında adımlar atılabilecek. Çünkü Efendimiz öyle söylüyor. Seviyelerine göre konuşun ve cemaatin en alttakinin adımlarıyla yürüyün diyor. Böyle olunca da yapılacak iş bir yönüyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediğine mutabakat sağlayarak hareket etmiş olur. Ne yazık ki bunları biz kaybettik. Kur'an'ın ehli kitabın alimleri için söylediklerine şu anda biz muhatap gibiyiz. Onlar kitapları yüklenmiş, bilgi adına belli seviyeleri var. Ama o seviyeleri hayatlarına aktarılmadığı için Rabbimiz ne diyor onlara? Ne dediğini biliyorsunuz. Kitap yüklü merkepler diyor. Allah bizleri muhafaza etsin. Onun için her daim söylediğim bir söze yeniden dikkatlerinizi çekmek istiyorum sözün başında. Allah yaşadıklarını söyleyen, söylediklerini de yaşayanlardan etsin bizi. Ve bizlere de inşallah o sahabi ufkunu nasip etsin. O ufuk, yani azameti yapıp ruhsatı insanlara söyleyen, insanlara en üstünden değil en altından konuşup olması gerekeni söyleyen ama bir şekliyle de gerçek manada Kur'an'ın ve sünnetin bizden istediği mükellefiyetleri yerine getiren, sorumluluklarının farkına varan ve bu işin şuuruyla yürüyen, bu işin gerçek anlamda bilinciyle yürüyen o bahtiyarlar zümresine bizleri de dahil eylesin inşallah. Bugünkü dersimizin başlığı imtihanların en ağırı çocuk olacak. Sözümüz geldi buraya yaslandı. İnşallah bugün hepimizin de bir şekliyle derdi olan, içimizde belki bekar kardeşlerimiz var ama onlar da yarın öbür gün bu halkaya dahil olacaklar. Onları da alakadar eden bir mesele bu. Bu meseleyi beraberce biraz anlamaya çalışacağız. İmtihanların en ağırı dediğim zaman meseleyi sadece tek taraftan anlamamak gerekir. Şöyle anlayalım. Varlığı da imtihan, yokluğu da imtihan. Tek taraflı anlarsak, sadece varlığı şeklinde anlarsak eksik anlamış oluruz. Bu iş öyle ki var olunca da imtihan adına insana çok ağır bir yük yüklüyor. Allah öyle bir nimeti bahşetmemiş, ondan mahrum. Mahrum olduğu için de o imtihanla karşı karşıya kaldığından dolayı da ağır bir yükün altında. Onun için çocuk dediğimiz şey varlığıyla da yokluğuyla da imtihandır. Ve gerçekten de imtihanların en şiddetlilerinden bir tanesidir. Nasıl olduğunu biraz sonra beraberce göreceğiz. İşin bidayetinde meseleyi biraz daha doğru anlamamız için aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından bir örneği, bir nebevi beyanı size aktarmak istiyorum. Bukhari'de, Müslim'de, başka hadis kaynaklarda da geçen bir rivayet bu. Bir gün Ebu Said el-Hudri Efendimiz'i ziyarete geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de epey hasta, ateşler içerisinde yanıyor. Efendimizin yanı başında oturuyor. Efendimizin çok hasta olduğunu fark edince şöyle elini onun yorganına doğru, üstüne doğru uzatıyor ve hemen geri çekiyor. Çünkü öyle bir ateş var ki Efendimiz'de o anda onu da hissetmiştir. Ebu Said el-Hudri elini çekmek durumunda kalmıştır. Ya Resulallah diyor, nasıl bir rahatsızlık bu?

el-Hudri, insanlar içerisinde en şiddetli belalara muhatap olan kimlerdir ya Resulallah? Efendimiz aleyhissalatü vesselam der ki peygamberlerdir. Sonra kimlerdir? Allah'ın salih kullarıdır. Ve sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözünün devamında o belanın şiddetine ait bazı tasvirlerde bulunur. Mesela öyle onlara fakirlik ulaşır ki şu düzeyde, öyle belalar ulaşır ki şu düzeydedir, onları bir yönüyle resmeder. Şimdi biz bu bilgiyi bilerek peygamberlerin hayatlarına şöyle bir müracaat etsek, belaların, musibetlerin ve imtihanların en şiddetlilerine peygamberler muhatap oluyorlarsa, bugün Kur'an'da adı anılan, hayatlarına ait bizlere bazı bilgiler verilen, o insanlığın en güzel örnekleri olan peygamberler, hepsine yüz binlerce kez selam olsun. Onların hayatlarının rehberliğinde meseleyi anlamaya çalıştığımız zaman hem karşılaştıkları bela ve musibetleri hem de bu bela ve musibetlerin en şiddetlisinin ne olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman daha iyi anlayacağız aslında bugün serlevhamız olan belaların en şiddetlisi, imtihanların en ağırı olan çocuk meselesini. Peygamberlerin hayatları bize bu manada önemli bir rehberlik yapacak. Biliyorsunuz Kur'an Efendimiz aleyhissalatü vesselam dahil 25 peygamberin, Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn'i de sayarsak 28 peygamberin hayatlarını anlatır. Evet, bazılarında biraz fazla malumat vardır, bazılarında azdır ama bir şekilde onlara dair bilgileri biz ayetler çerçevesinde okuyoruz. Ben hepsini anlatacak değilim ama 7 tane örnek vereceğim size. Özellikle de bu çocuk meselesinde bize örnek olacak, önümüzü aydınlatacak, bu belanın, bu imtihanın, öyle diyelim, bela demeyelim de imtihanın ağırlığını, sorumluluğunu, bu meselede bizden beklenenin ne olduğunu kavrayabilme adına peygamberlerin rehberliğinde bu meseleyi anlamış olalım. 7 örnek şunlar. Birincisi, insanlığın ilk babası ve ilk atası Hazreti Adem. İkincisi, insanlığın ikinci atası Hazreti Nuh. Üçüncüsü, insanlığın iman atası Hazreti İbrahim. Dördüncüsü, Beni İsrail'in ilk atası Hazreti Yakup. Beşincisi, sabır kahramanlarının en mühim atası Hazreti Eyüp. Altıncısı, şiddetli imtihanlara uğrayanların örnek atası Hazreti İsa. Yedincisi de aleyhissalatü vesselam Efendimizle iş kemale ermeli, varlığın merhamet ve şefkat atası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 7 tane başlığın altında biz meseleyi biraz anlamaya çalışalım. Birinci başlığımız neydi? İnsanlığın ilk babası ve ilk atası Hazreti Adem. Hazreti Adem'in hayat serüvenini biliyorsunuz. Ebu'l-Beşer olan, beşerin atası ve babası olan, cennette başlayan hayatıyla birlikte biz Kur'an'da o ayetleri çok güzel bir biçimde hem de başka bir bilgiye ihtiyaç kalmayacak şekilde okuyoruz. Hazreti Adem'in cennetten dünyaya gönderilmesi, onun rivayetler öyle söylüyor, Hindistan'a, Hazreti Havva'nın ise Cidde'ye düşmesi, sonra birbirlerini araya araya Arafat'ta buluşmaları, orada birbirlerini bulduktan sonra Müzdelife'ye doğru yürüyüşleri ve Müzdelife'de insanlığın tohumunu atmaları, ki zaten Müzdelife kelimesinin anlamı da oradan geliyor. Böyle bir başlangıçla birlikte hayatına dair bazı bilgileri biliyoruz. O ilk buluşma ve ondan sonra Allah'a karşı yaklaşım, tevbe adına, af adına,
yaptığı o yanlışı düzeltme adına gayreti, Hazreti Adem biliyorsunuz cennette yasak ağaca el uzatmıştı ki Cenab-ı Hak uzatılmaması noktasında uyarmasına rağmen, ama beşerdi, beşerin atasıydı.

0: Adem olarak hata yapılabileceğini öğretme adına böyle bir zellesi olacaktı. Ondan sonra da tevbe adına yine bir örnekliği olacaktı. Onun o hayatı Kabe'nin inşasıyla farklı bir biçimde şekillenince Allah ona evlatlar, kızlar nasip edecekti. Nimet gelecekti hemen ilk günlerde. Unutmayın aziz kardeşlerim, her nimet külfetiyle gelir. Eğer bir yerde nimet varsa o nimetin külfeti, yükü hemen arkasındadır. Böyle olduğu için de Hazreti Adem çocuklarıyla birlikte hayata başlar başlamaz en büyük imtihanları da onların üzerinden görecekti. Hadiseyi biliyorsunuz. Batılın taraftarı ve temsilcisi olan Kabil, Hakk'ın taraftarı ve temsilcisi olan Habil'le bir mücadeleye girişecek. O mücadelenin sonucunda Kabil Habil'i öldürecek. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bir şekliyle öldürülmüş bir çocuğun babası ve annesi, diğer tarafta da katil olan bir çocuğun annesi ve babası olacaktı. Ve işin bidayetinden bahsediyoruz. Koca bir dünyada bir aile yaşıyor o günlerde ve o ailenin anne ve babası böyle ağır bir yükün altında, böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya geliyorlar. Allah aşkına şöyle meselenin dışına çıkalım ve bir soruya cevap bulalım. Hazreti Adem ve Hazreti Havva için imtihan olarak öldürülen Habil'in yükü mü daha ağır, öldüren ve küfür üzere ölen Kabil'in yükü mü daha ağır? Elbette ki Kabil'in yükü ağır. Ve o ızdırap Hazreti Adem'in, Ebul Beşer olan, Beşer'in atası olan Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın öyle bir yüreğini yakacak ki, evladım varsa derdim var, evladım varsa sıkıntım var, evladım varsa imtihanım var, evladım varsa birçok sorunum var, birçok sıkıntım var noktasında işi başlatarak yürütecek. İşte insanlığın ilk atası olan Hazreti Adem'in üzerinden biz bunu öğreniyoruz. Ne dedik? Peygamberler belaların en şiddetlilerine maruz kalırlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle dedi. Bunu şöyle anlayalım. Allah katında değer artınca haşa Allah insana özel bir muamelede bulunmuyor. Değer arttıkça imtihanın şiddeti de artıyor. Nasıl ki dağın zirvelerine ilk kar yağar ya, zirvelere doğru insan yükseldikçe kara da muhatap olma ve o manada ilk belaya, ilk musibete düçar olma adına bir adım ortaya koyarsa, insanlığın dağları sayılan peygamberler için de böyledir. Dolayısıyla kefenin bir tarafında Allah'a karşı değer noktasında bir ağırlık oluşur oluşmaz, kefenin diğer tarafında ne oluşuyor? İmtihan ve bela ona göre artıyor. Burası arttıkça burası artıyor. Burası arttıkça burası artıyor. Hiçbir zaman azalmadan devam ediyor. Biz işte Hazreti Adem'in üzerinden bunu görüyoruz. Gelin ikinci örneğimize. O neydi? İnsanlığın ikinci atası Hazreti Nuh. Tufanla birlikte, Hazreti Nuh'la beraber yeniden insanlık şekillendiği için böyle bir serlevha belirledik. En büyük imtihanı neydi Hazreti Nuh'un? 950 sene ya da Kur'an'ın kullandığı ifadeyi kullanalım. 1000-50 sene. Böyle uzun bir süre Allah'a davet etmiş bir tebliğci Nuh. Nuh'un kelime anlamı inleyen demektir. İnlemiştir. Ah ah ederek bir ömür inlemiştir. Bir tek insanı yeniden İslam'a, imana davet etme adına ızdırabı olmuştur. Böyle ağır bir yükün altında inleyen Hazreti Nuh ne yapmışsa kendi hanımına da, evladı Kenan'a da sözünü geçirememiştir. İş neticede Allah'ın emriyle dağın tepesinde gemi yapmaya kalınca kafirlerin, inkarcıların alayına rağmen onu yapmaya başlamış. İş bittikten sonra da, öncesinde de, arkasından da oğlunu tekrar kazanma adına gayret içerisinde olmuş. Ama tufanın gelme noktasına mesele vakit dayandığı zaman, yerden ve gökten sular kaynamaya başladığı zaman da Hazreti Nuh bir baba şefkatiyle oğlu Kenan'a gel gel diye adeta yalvarmıştır. Her gel dediğinde Kenan'ın tavrı nedir? Ben falanca dağa çıkarım, filanca taşa çıkarım, korunurum, bu belalara düçar olmam demiştir. Israrı devam etmiştir Hazreti Nuh'un. Ama elinden elini kaçırdığı anda bile bir baba şefkatiyle yanıp tutuşurken Hazreti Nuh'un nasıl bir ızdırap içerisinde olduğunu biz Kur'an'daki ayetlerden okuyoruz. Nasılmış imtihanların en ağırı Hazreti Nuh için, siz oradan anlayın. Allah'a benim neslim diye onu nazara verdiği zaman, bir de Cenab-ı Hak'tan o senin evladın ehlin değil, onun ameli salih değil, fasit amelin sahibi, böyle biri peygamber oğlu olamaz, maddi anlamda olsa da manen olamaz, seninle onun arasındaki her bağ kopmuştur sözünü duyduğu zaman Hazreti Nuh'un nasıl bir ızdırap içerisinde olduğunu sizler de akıllarınızda, zihinlerinizde tasvir edin. Belaların en şiddetlisi, imtihanların en ağırı, insanlığın ikinci atası olan Hazreti Nuh için de aynısı geçerli. Gelin insanlığın iman atası olan Hazreti İbrahim'e, milleti olmakla iftihar ettiğimiz atamız İbrahim, Allah hepimizi milleti İbrahim'den yazsın inşallah. Onun mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. Ben de ara ara anlatıyorum Hazreti İbrahim'in o güzel örnekliğini. Gencecik yaşında Harran'da başlayan bir mücadele, amcasının kızı Sare ile evliliği, orada Nemrut'la mücadelesi, putlara karşı kıyamı, elinde baltayla putları birer birer devirmesi, arkasından ateşe mahkum edilmesi, oradan çıkıp Sare'yi de yanına alıp menzili belli olan Filistin'e doğru hicreti, yolda Mısır durağı, Mısır'da kazandığı Hacer'le birlikte Filistin'in El Halil şehrine gidişi. Buraya kadar biliyorsunuz. Her şey güzel. Hazreti İbrahim belirlenen menzile ulaşmıştır. Hanımı da yanında. Mısır'daki o sıkıntıdan da kurtulmuştur. Bir de ödül kazanmıştır. Hacer de o yolculuğun tabir caizse bir mükafatıdır. Nasıl bir imtihanı var Hazreti İbrahim'in o günlerde?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
6: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
7: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
8: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin.

0: Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHA Ankara Şubesi.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya Melik.
15: Melik olmasan sen, ben beni nerede? nerede bulurum? Nerede? Nerede? Ey melik, ellerimi sen verdin. Elimdekiler de senin. Ellerimdekini elime veren sen. Ellerimi de elimde tutan sen.
16: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
17: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
18: Hanımı Sare'den bir evladı yok. Çocuksuzluk onun imtihanı. Dedik ya, imtihanların en ağırı sadece varlığı değil, yokluğu da. Sare anamız ara ara bunu gündem ediyor. Hazreti İbrahim ona bir şekilde moral veriyor, tabir caizse sözleri geçiştiriyor ama söz dönüp dolaşıp yine o noktaya geliyor. Öyle olunca da işin neticesinde Sare annemiz, Allah benden nasip etmedi, belki Hacer'den nasip eder diye Hacer'i İbrahim'e o teklif ediyor. Onun üzerine de evlilik oluyor. Evet, Allah Hacer anamızdan nasip edecektir evladı ve İsmail adını alan çocuk Hacer annemizden öyle doğacaktır. İsmail'in doğuşundan sonra Sare annemiz, kadınlık fıtratı ya da diyelim ki ısmarlama insanlar olan peygamberlere yazılmış kader yerine gelsin diye, o manada Sare annemizin içine atılan o duygu, o damar biraz kabarınca bir gün şunu söyleyecektir. İbrahim diyecek, ben dayanamıyorum Hacer'le İsmail'i senin yanında böyle görmeye, al götür bunları benim görmeyeceğim bir yere. Burada biz şunu çok rahat biliyoruz, eğer bu iş sadece Sare annemizin bu manadaki talebi olsaydı Filistin'in başka bir şehrine de götürürdü. Ama belirlenmiş kadere bir yolculuk var. Onun içinde ne yapıyor Hazreti İbrahim? Toprağında bir tek ot bitmeyen, Tevrat'ın ifadesiyle Faran dağları olan, kendisinin de daha sonradan kenti olacak olan Mekke'ye getirip bırakıyor. Onların Mekke'ye gelişi, Hacer anamızın gayreti, Zemzem'in o topraklarda çıkışı, arkasından orada yerleşimin çoğalması, arkasından Kabe'nin yapılışı, bunların hepsi bildiğiniz hadiseler. Belli bir yaşa geliyor, kaynaklar 12 diyor. 12 yaşına gelince Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim de 80 yaşlarında öyle söyleniyor. Böyle bir zaman diliminde Hazreti İbrahim'in en büyük imtihanı nedir? Yine çocuğudur. İsmail adak olarak Allah'a kurban edilmek üzere ona hatırlatılacaktır. Öyle bir sözü olmuştur. Ve o imtihanların en ağırını yine İsmail'inin üzerinden, yani oğlunun üzerinden çekecektir. Allah'a verdiği o söz ona hatırlatılınca 12 yaşındaki İsmail'i Mina toprağına doğru kurban etmek için götürdüğü zaman melekleri bile hayran bırakan bir temsiliyet ortaya koyunca, arkasından Allah ona bedel olsun diye bir kurbanlık gönderdikten sonra da İsmail aleyhisselamın bir şekliyle beratı, baba İbrahim'in yüreğine biraz sekinet olacak. Ama imtihan bitmiyor. Sonra da hep imtihanı İsmail'ledir. Yıllar geçecek. Meseleye bir de Hazreti Sare'nin çerçevesinden bakalım. Aradan yıllar geçecek. Artık Kur'an'ın ifadesiyle yaşlı ve kısır bir kadın olarak Sare, çocuk doğurma imkanını kendinde göremeyecek bir konuma geldiği bir anda, Lut kavminin helakının haberini getiren melekler yolun üzerinde İbrahim'in hanesine uğrayıp ona da İshak'ın müjdesini verdikleri zaman, o güne kadar çocuksuzluk imtihanıyla karşı karşıya kalan Sare annemizin o günden sonra da çocukla birlikte imtihanı başlıyor. Yaşı ne kadar ilerlemiş olursa olsun o imtihanı da en üst düzeyde tattıklarını, yaşadıklarını görüyoruz. Hem İsmail ayağında, hem İshak ayağıyla. Peki gelin dördüncüsü, Beni İsrail'in atası olan Yakub'a. Yakup aleyhisselam kimin oğlu? İshak aleyhisselamın oğlu. Ve onlardan başlıyor Beni İsrail. Onun içinde serlevhamız Beni İsrail'in atası. Yakup aleyhisselamın 12 tane oğlu oluyor. Kur'an'dan öğrendiğimiz. Allah nimeti veriyor. Her nimet külfetiyle geliyor ya. Nasıl bir külfet geliyor? O evlatlar arasında inanılmaz derecede bir haset oluşuyor. Ve baba Yakup o imtihanı en üst düzeyde çeken biri oluyor. Ve biliyorsunuz o çocukların birbirleriyle olan o çekişmeleri, daha sonra Yusuf aleyhisselamın kuyuya atılması, oradan birkaç değersiz dirhemle kervana satılması, oradan gelip tekrardan Mısır sarayına girmesi, oradan Aziz'in hanımıyla olan münasebeti, medrese-i Yusufiye'yi mektep edinmesi, arkasından tekrardan saraya gelmesi Yusuf aleyhisselamın hayatı. O süreçlerin hepsi yaşanırken Hazreti Yakup'un hali nasıldır? Bir baba ve yüreği yanan bir baba. Evladıyla imtihan olan bir baba. Ağlaya ağlaya gözlerine ak düşen bir baba. Yusuf'un gömleğinin üzerine ağladığı için gözlerini kaybeden, sonra da Yusuf'un gömleğiyle tekrardan gözlerine kavuşan bir baba. Hazreti Yakup'un hayatı böyle bir hayattır. Nasıl bir imtihan? İmtihanın şiddeti nasıl? Ağırlığı nasıl? Sadece Hazreti Yakup'un üzerinden biz bunu görebiliyoruz. Peki beşincisine gelelim. Şiddetli imtihanlara sabır kahramanlarının en mühim atası Hazreti Eyyub'a. Hazreti Eyyub ve sabır, zaten ikisi birbirinden ayrılmaz iki kavram. Orada da belaların, imtihanların şiddetine şöyle bir baktığınız zaman şu bilgiye rastlıyorsunuz. Zengin, çoluk çocuk sahibi, toplumda itibar gören birisi Hazreti Eyyub, birer birer Allah verdiği nimetleri ondan alıp çekip alınca en fazla Hazreti Eyyub'u zorlayan imtihan nedir biliyor musunuz? Bir gün evde hanımıyla beraber onlar dışarıya çıktığı anda ev çökecek ve evde ne kadar çoluk çocuğu varsa hepsi ölüp gidecek o göçüğün altında. O ağır imtihan Hazreti Eyyub'u öyle bir zorlayacak ki ondan sonra diline ve kalbine sirayet edecek o hastalık. Belaların en şiddetlisi, imtihanların en ağırını Allah Hazreti Eyyub'a da bunun üzerinden verecek. O daha sonradan o belal ve imtihanların hepsinden geçtikten sonra bu konuda sabrı gerçekten kuşanıp hakkını ödedikten sonra o alınan nimetler birer birer tekrardan Hazreti Eyyub'a iade edildikten sonra Allah'ın bir ikramıyla yeniden çoluk çocuk sahibi olunca o nimetlerin de külfetini ödeyecek Hazreti Eyyub. Yani sabır kahramanı olan Hazreti Eyyub'un hayatında da çocuk imtihanı bir başka yerde durur. Şöyle bir hayatını okuduğunuz zaman onu göreceksiniz. Gelin altıncısına. O neydi? Şiddetli imtihanlara uğrayanların örnek atası Hazreti İsa. Hazreti İsa'yı konuşmaya başladığımız zaman sözü nereden başlatmalıyız? Dedesi İmran, anne annesi Hanne. Çünkü onlarla başlıyor o süreç. Kur'an'da zaten oradan başlatır sözü. Hanne ve İmran'ın da çocukları yok. Onlar da imtihanı çocuksuzluk olarak çekiyorlar. Ve ilerleyen yaşlarda Hanne'nin karşılaştığı bir tablo var. Serçe bir kuş yavrusuna gagasıyla bir şeyler veriyor. Öyle bir yüreğine dokunuyor ki o tablo. Allah'ım diyor, ne olurdu bana da ikram etseydin bir evlat. Ben de şu kuş gibi nasıl yavrusuna şefkatle yaklaşıyorsa ben de öyle yaklaşsaydım diyor. Eğer bana bir tane evlat nasip edersen onu özgür bir biçimde hiçbir şeye takılmadan sana adayacak.

yapacağım diye adağını da söylüyor. Nasıl bir durumda yapmışsa o duayı, Allah o duayı kabul ediyor. Ve ondan sonra Meryem validemiz oluyor. Meryem validemizin doğuşu, arkasından onun mabede atanışı, mabette Zekeriya'nın da ona bir yönüyle gözetmen olarak, bahçıvan olarak atanması da Kur'an'ın anlattığı konular. Ama aynı imtihan biliyorsunuz Hazreti Zekeriya için de var. O da yıllar yılı çocuksuzluk imtihanıyla karşı karşıya. Hazreti Meryem mabede adandığı günlerde Hazreti Zekeriya'dan başka yanına giren çıkan yok. Bir gün giriyor, bakıyor ki yanında pek de o bölgede bilinmeyen, o mevsimde olmaması gereken bazı meyveler var. Şaşırıyor ve soruyor, Meryem diyor, nereden bunlar? Bunlar Allah katından diyor. O dilediğine dilediği kadar hesapsız rızık verir. Öyle etkiliyor ki bu cümle Hazreti Zekeriya'yı. Allah'ın peygamberidir, bu cümleyi bilmez mi? Ama bazen bazı yerlerde sözler tam yüreğe isabet eder. Defaatle kullanmış olsa bile o cümleyi, bir insan tam makamını tutturursa o söz başka bir şekilde etki eder insanı. Hani deriz ya, 12'den vurmak tam 12'den vurur. 12'den vurulmuştur Hazreti Zekeriya. O da girecektir o anda mabede, açacaktır ellerini. Bu sözü söyleye söyleye Allah'a yakaracaktır. Yahya Aleyhisselam'ın doğuşu öyle ortaya çıkacaktır. Onun imtihanı, onun bu ağır yükü Hazreti Yahya gibi bir nimetle, bir çocukla neticelenecektir. Meryem validemiz belli bir yaşa geldikten sonra gerçekten imtihanların en ağırı. Öyle ki o imtihanın sınırı yok. Yani ne ile biz izah edebiliriz? Babasız bir biçimde Hazreti İsa'yı doğuracak. Keşke toprak olsaydım, unutulup gitseydim de şu günleri, şu anları yaşamasaydım diyen bir Meryem'i okuyoruz biz Kur'an'da. Onun imtihanı da, onun ağır yükü de aslında doğurduğu çocuk oluyor. Demek ki imtihanların en ağırı sözü, peygamberlerin hayatlarının üzerinden çok isabetli bir söz. Onlar belaların en şiddetlisine, imtihanların en ağırına muhatap oluyorlar. İşte delillerinden bir delil de Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurması. Onun için o da babasız olarak insanların karşısına çıktığı zaman her seferinde, haşa, yüz binlerce kez haşa, kitap yüklü merkep olan Beni İsrail'in içerisindeki bazılarının veledi zina gibi bir ithamla karşı karşıya kalması, ne kadar ağır bir imtihanla karşı karşıya kaldığının en büyük delilidir. Gelin aziz kardeşlerim son fasla. O neydi? Eğer peygamberlerden başlayacaksak bir söze, ilk söz Adem olmalı, son söz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmalı. Varlığın merhamet ve şefkat atası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim acaba doğru mu böyle kullanmam? Sonra aklıma Tevbe suresi geldi, dedim doğru. Allah Tevbe suresinde Rauf ve Rahim olarak takdim ediyor sallallahu aleyhi ve sellemi. Esmaül Hüsna'dan olan iki ismini Tevbe suresinin son ayetlerinde peygamberi için kullanıyor. Elbette ki ondan önceki peygamberlerde de raufiyet ve rahmaniyet var. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hatemen Nebiyin olduğu için, bu işin son mührü olduğu için ve bütün işler onda en kemal noktaya erdiği için, ondan ötesi olmadığı için, hayatın hangi alanında bir şeyler kullanırsak kullanalım, en zirve hali sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olduğu için, şefkati ve merhameti konuştuğumuz bir zamanda da işin en zirve halini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından konuşmalıyız. Benim notlarımda var. İnşallah söz oraya gelirse, Resulullah'ın bir merhamet ve şefkatini şöyle müstakil bir biçimde masaya yatırdığımız zaman,
o evrensel rahmeti o zaman anlayabileceğiz. Evet, biz şimdi bazı şeyleri biliyoruz.

Rauferrahim ifadelerinin onun için kullanıldığını biliyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderildiğini biliyoruz ama halen o rahmetin ne olduğunu tam olarak anlamış değiliz. Onu ancak biraz daha detaylı bir biçimde ele aldığımızda anlayacağız. Efendimiz'e gelelim. En büyük imtihanı. İnanın çocuk. Başka bir izahı yok. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir baba için, bir anne için bir evladın toprağa verilmesi bile çok büyük bir yüktür. Kaybeden bilir. Allah kaybeden kardeşlerimize sabırlar ihsan eylesin. Çok şiddetli bir beladır, imtihandır bu. Onu tartmak, gereğini yerine getirmek gerçekten kolay değildir. Ama geldikten sonra da yapacak bir şey yoktur. Böyle bir halde olanlar benim şu sözlerimi daha iyi anlayacaklardır. Böyle bir ağır yük bir tane evlat için bile babaya ve anneye taşınması noktasında büyük bir yük iken sallallahu aleyhi ve sellem için iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı tane evladını kendi eliyle toprağa emanet eden bir baba okuyoruz. Ne kadar şiddetli bir imtihan, siz buradan anlayın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk çocuğu Kasım'a miladi 598'de sahip oldu. Evliliğin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra. Kasım'ın doğuşu, Efendimizin evinde düğün bayram. Sallallahu aleyhi ve sellem 27 yaşında o günlerde. Hemen o gün bilinen bir uygulama, ilk doğan çocukla künyelenir. Resulullah'ın adı artık Mekke sokaklarında Ebul Kasım'dır. Kasım'ın babası. Kasım'ın babası tebrik edilir. İnsanlar sevinir. Çünkü çok seviyorlar nübüvvet öncesindeki hayatta. Ama Kasım 2 yaşına varmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elleriyle toprağa emanet edilir. Kasım'ın vefat ettiği günler Hatice anamız diyor ki Efendimiz'e Kasım sütünü tamamlamadan gitti diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anamızı teskin ediyor. O diyor cennette sütünü tamamlayacaktır. Nasıl Hatice anamıza da dokunmuş, nasıl aleyhissalatü vesselam Efendimiz de zorlamış, siz buradan anlayın. Arkasından Zeynep'in gelişi, arkasından Rukiye'nin gelişi, arkasından miladi 605'te Hazreti Fatma'nın gelişi, hepsi nübüvvetten öncedir. Nübüvvet miladi 610'da, nübüvvetin üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra Allah o eve bir erkek çocuk daha nasip edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ismi babamın ismi olsun diyerek Abdullah ismini verecek. Ama vahiy döneminde doğduğu için tarihe Abdullah'ın ismi, Abdullah ismiyle beraber Tahir ve Tayyip diye de yazılacak. Onun için bazı kaynaklarda böyle çocuklarının olduğu da söylenir Efendimizin, doğru değil. Aslında Tayyip de Tahir de vahiy döneminde doğduğu için Abdullah'ın lakaplarıdır. 6 aylık bir ömrü var onun. 6 ay sonra Allah onu da alacak. Sonra yıllar geçecek, önce Rukiye anamızı, arkasından Ümmü Gülsüm'ü, onun arkasından da Zeynep validelerimizi bizzat Resulullah toprağa emanet edecek. Onun arkasından geçecek bir müddet. Hicretin 8. 9. yılıdır. Maria annemizden Allah bir evlat nasip etmiştir. Biliyorsunuz Maria annemiz Mısırlıdır. Mukafkıs tarafından hediye gönderilmiştir. İki kız kardeş ya da birbirlerine yakın akraba olarak Medine'ye onları göndermiş Mukafkıs. Bir de bir tanesinin de ismi Sirin'dir. Resulullah Sirin'i Hassan bin Sabit'e verecek. Maria annemizle de kendisi evlenecek. Allah yıllar sonra Maria annemizden İbrahim'i nasip edecek. Hazreti İbrahim'in doğuşu öyle bir sevinç kaynağı olacak ki Efendimiz için.
onu tarif etmek mümkün değil. Anlatmıştım size çeşitli vesilelerle. Onun doğum haberini duyduğu zaman Resulullah koşa koşa oraya gidince sahabeler Efendimizin o koşusuna yetişemeyecekler bile. İbrahim de 18 aylık olduğu zaman Allah onu da çekip alacak. İmtihanların en şiddetlisi, en ağırı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu şekilde. İbrahim'in vefat anını ve vefat haberini bize anlatıyor Abdurrahman İbni Avf. Biz mescitte oturuyorduk diyor. Avali diye bir mıntıka var. Muhayrık isimli Yahudi ama sonradan Müslüman olarak bu dünyadan göçen ilk vakıf müessesesinin sahibi olan o güzel insan, Avali bölgesinde bazı bahçeler Efendimiz'e vakfetmiş. O bahçelerden bir tanesinde oturuyor Maria annemiz. Medine'den biraz dışarıdadır. İbrahim'in vefatına yakın bir zamanda biri haber getiriyor. Ya Resulallah, İbrahim çok hasta. Koşa koşa gidiyor Efendimiz. İbrahim'i alıyor kucağına, son anları öyle bir ağlıyor. Öyle bir ağlıyor ki Abdurrahman İbni Avf diyor ki ya Resulallah, sen bizi men etmemiş miydin böyle ağlamaktan? Abdurrahman diyor, hatta ona lakabıyla hitap ediyor. Ey Ebu Abdullah diyor, ben sizi bağıra çağıra ölüde olmayan vasıfları dile getirerek ağlamaktan men ettim. Gözyaşı Allah'ın rahmetidir. Allah onu sevdiği kulunun gönlüne koyar. Böyle anlarda da ancak gözyaşı insana teskin olur. O anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözünden döktüğü yaşlarla adeta İbrahim'i yıkayacak. Ve bir aralık nasıl bir hüzün, nasıl bir ağırlık çökmüşse Efendimiz'e, şöyle bir başını kaldıracak, bakacak Uhud'a. Uhud diyecek, eğer bu acı, şu ızdırap sana inseydi sen bile bu acının altında paramparça olurdun. Sonra da o meşhur sözünü söyleyecek. Göz yaşarır, gönül mahzun olur ama şu dilden Allah'ı hoşnut etmeyen bir tek kelime çıkmaz. Ey İbrahim, biz senin ayrılığınla çok mahzunuz diyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o ızdırabı, o acısı, o andaki hüznü nasıl bir tasvir edilir bilmiyorum. Sonra İbrahim babasının kucağında, kurban olduğumuz o babasının kucağında vefat edecek. Efendimiz takat bile edemeyecek ki İbrahim'i yıkasın. Fadıl İbni Abbas yanına aldığı birisiyle beraber İbrahim'i yıkayacak. Efendimiz taşıyacak, sahabe taşıyacak. Ta Avali'den Baki kabristanlığına kadar getirecekler. Soracaklar, ya Resulallah, nereye defnedelim İbrahim'i? Selefimiz olan Osman bin Mazun'un yanına deyip oraya defnedilecek. İbrahim'in o acısı gelişiyle, bir nimet olarak gelişiyle verdiği o sevinç, gidişiyle de tattırdığı o hüzün, siz anlayın, imtihanların en ağırı olarak sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasındaki yerini. Kasım'ın vefatından sonra, yıllar sonra Efendimiz vahye muhatap olacak. Efendimiz vahye muhatap olunca Abdullah'ın vefatının arkasından da daha dün Efendimiz'e saygı gösteren, o acıyı paylaşmaya çalışan, başta amcası Ebu Leheb olmak üzere Mekke'nin ileri gelenleri ne yapacaklar biliyor musunuz? Resulullah'ı erkek çocuğu olmamasının üzerinden vuracaklar. Darun Nedve'de oturup konuştukları zaman As bin Vail, Ebu Leheb şunu söyleyecek birbirlerine: uğraşmayın Muhammed'le, soyu kesik bir adam. Zaten Allah ona erkek evlat vermedi. Bir müddet sonra o da ölüp gidecek, soyu da kesilecek. Onun üzerine iniyor zaten Kevser suresi. Allah asıl ebterin kim olduğunu orada beyan ediyor. O günden sonra Mekkeliler Resulullah'ı nasıl karşılıyorlar biliyor musunuz? Özellikle küfrün elebaşları. Aslında yıllar geçmiş, Efendimizin künyesi unutulmuş. Ebul Kasım demiyor kimse. Sırf Resulullah'ın yüreğindeki o acıyı derinleştirmek için
Ebul Kasım geldi diyorlar. Ebul Kasım geliyor diyorlar. Efendim

annemizle alay ediyorlar. Çocuksuzluğunun üzerinden Resulullah'ı vuruyorlar. Sahabe ne yapıyor? Madem onlar Ebul Kasım künyesiyle böyle alay ediyorlar, ne zaman Ebul Kasım deseler Efendimiz'e en güzel ihtiram cümlelerini söylüyorlar. Onların o andaki o tavırlarına sahabenin karşı koyuşudur bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aslında çocuksuzluğun evet büyük bir imtihan olduğunu anlayan biri olarak kendi üzerine nazil olan Kevser suresinin üzerinden bir hakikati ortaya koyuyor. Asıl çocuksuzluk maddi anlamda çocuğa sahip olup olmama değil. Asıl çocuksuzluk nedir? Aynı inanç düzleminde yürümezse, senin neslinden gelen küfür üzerindeyse, sen asıl çocuksuzluğu o zaman yaşarsın. Soyunun devam etmesi senin inancına mensup olanların varlığını devam ettirmesiyle alakalıdır. Yoksa maddi anlamda olsa ne olur, olmasa ne olur? Allah aşkına ben susayım, siz söyleyin. İmam-ı Nevevi'nin şu anda soyu tükenmiş mi? Her Riyazu Salihini eline alan onun evladı gibi okuyor. Ve hiç aklımıza da gelmiyor onun soyunun tükendiğini. Aradan yüzyıllar geçmiş, İmam-ı Nevevi halen İmam-ı Nevevi'dir. Son güne kadar da adını devam ettirecektir Allah. Çünkü asıl ebter olanın kim olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerinden Allah aleme göstermiştir. Muhammed Hamidullah ebter mi Allah aşkına? Bediüzzaman, Allah ebeden rahmet eylesin, ebter mi? Kim soyu kesik? Böyle bir imtihanla karşı karşıya olan birisi nasıl bir karşılık vermeli? Aslında biz Kur'an'dan da Efendimizin hayatının üzerinden de bu hakikati öğreniyoruz. Ama ne yazık ki toplumda böyle bir sıkıntı var. Bakın, Beni İsrail'in mensupları gibi davranılıyor. Hanne yıllar yılı çocuk hasretiyle yandığı zaman Beni İsrail'in evlerine gittiğinde her evine dönerken ağlayarak dönüyor. Neden? Kadınlar alaya alıyorlar. Sen o çocuksuz kadın değil misin diyorlar. Allah sana bundan sonra çocuk vermez diyorlar. Sende bir kusur var diyorlar. Sende bir bela var diyorlar. Ağlatarak gönderiyorlar. Ama daha sonra biz bir hakikati öğreniyoruz işte ebder ifadesiyle ve inan Kevser suresiyle. Gerçek manada soyun kesikliğinin nasıl olduğunu öğrendikten sonra bilinç, şuur bambaşka bir noktaya geliyor. Allah ondan da ebeden razı olsun. Zeynep Gazali'nin de çocuğu yoktu, biliyor musunuz? Yıllar önce ben Mısır'da onu ziyarete gittiğim zaman 3-4 yaşlarındaydı o zaman bizim büyük oğlan. Onunla beraber gitmiştik ailece. Şöyle bir aldı, öptü, kokladı, dua etti. Allah ebeden rahmet etsin. Sonra döndü yeğenine, zaten yeğeni götürmüştü bizi. Dedi ki bak, benim çocuğumun olmadığını söylüyorlar. Allah bana binlerce çocuk vermiş. Hem de benim çocuklarım sadece Mısır'da da değil, bak Türkiye'de de varmış dedi. İşte budur bilinç. Onun için ben imtihanı böyle olan kardeşlerimden ısrarla ve tekrarla şunu istiyorum. Ne olur bir toplumda bulundukları zaman kaç çocuğun var diye bir soruya muhatap olduklarında boyunlarını bükmesinler. Aynen Zeynep Gazali gibi desinler. Binlerce çocuğum var desinler. İslam ümmetinin bütün çocukları benim çocuklarımdır bilincine ersinler. Ve bu imtihanın ağırlığı evet ağır, ama böyle bir karşılığın da onlara kazandıracağı çok şey olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar. Kolay değil biliyorum, ama buna rağmen olması gereken tavrın bu olduğunu da biliyorum. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin en büyük imtihanı çocuklarıydı böyle. Bir işin bir başka boyutu daha var. Şimdi Efendimizin hanesine giren hanım sayısı 13. Esma binti Numan'ı saymıyoruz. Bu 13 tane hanımdan Allah 2 tanesine çocuk nasip ediyor. Hatice anamız

ve Maria annemiz. Bu annelerimizden bazıları Efendimizden önce başkalarıyla evlenmişler. Onların çocukları var. Mesela 3 tanesi çocuklu olduğu şekliyle Efendimizle evlendi. Hatice anamızın dışında. Kim onlar? Sevda anamız çocukluydu. Allah ona ikram etmişti. Ümmü Seleme annemiz çocukluydu. Ümmü Habibe annemizin çocuğu vardı. Ama geri kalan 8 tane anamızın Allah o ikramı onlara tattırmamıştı. 8 tane anamız bu ağır imtihanı çocuksuzlukla veriyordular. Şimdi ara ara o analarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu konuda bir şeyler söylüyorlar. Efendimizin yüreğinde bazı sıkıntılar var. Ciddi bir biçimde bunun acısını, hüznünü, ağırlığını taşıyor. Bir de analarımız konuşuyorlar işte bir şeyler. Onların da söylediklerini taşıyor kurban olduğumuz o sine. Ve annelerimize o moral veriyor. Mesela bir gün giriyor sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin yanına. Ayşe anamızın morali bozuk, hiç havasında değil. Efendimiz biraz bir şeyler söylüyor moral vermek için, bakıyor ki hiçbir şey yok. Nedir Ayşe diyor, nedir? Söylemek istemiyor. Biraz ısrar ediyor. Ya Resulallah diyor, Allah Hatice'ye ve Maria'ya ikram ettiğini bize ikram etmedi. Onlara Allah çocuk nasip etti, bize ise etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun o sözünü duyunca, ey Hümeyram diyor, sen Kur'an'ı çok iyi bilen birisisin. Ahzab suresinin 6. ayetini okumuyor musun? O ayette Allah sizlerin bütün müminlerin anneleri olduğunu söylemiyor mu? Senin bir tane değil binlerce evladın var. Ve kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin de anasısın. Eğer kabul ederse biz onu anamızdan daha aziz bildik. Ve analarımızın önüne aldık onu. Onu ve bütün analarımızı. Biraz moral buluyor tabii Ayşe anamız. Aradan bir müddet geçtikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam sırf yüreği teskin olsun diye, ey Ayşe diyor, bundan sonra ben sana Ümmü Abdullah diyeceğim. Abdullah'ın annesi. Kime nispeten? Esma anamızın oğlu Abdullah'a. Yani Abdullah İbni Zübeyr'e nispeten. Sadece onun yüreğindeki o fırtınayı, o hüznü biraz dindirme adına sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. İşte siz buradan da anlayın, o hanede imtihanların en ağırı dediğimiz zaman bir yönüyle çocuğun, bir yönüyle de çocuksuzluğun nasıl derin bir biçimde imtihana dönüştüğünü. Şimdi aziz kardeşlerim, söylenecek çok söz var da fazla da yormayayım sizi. Zihinler şimdi Türkiye'de başka bir şeye kilitlenmiş. Hocam herkes başka bir şey konuşuyor. Sen bizi nerelere götürüyorsunuz diye bana kızmayın. Onlar bitecek. Yarın bitti işte. Asıl meselemiz bu. Bizim her zaman siyaset üstü bir dilimiz olmalı. Böyle bir siyasi meseleye de takılarak asıl gündemimizi bir şekliyle onların gündemine de teslim etmemek durumundayız. Elbette ki bu yaşadığımız topraklarda etrafımızdaki şeylerden kendimizi beri tutacak halimiz yok. Ama ona mahkum olacak halimiz de yok. Dolayısıyla burada Müslümanlar olarak bizim her zaman siyaset üstü bir dilimizin olması gerekir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Tebliğ ve irşatla uğraşan insanların asıl meselelerini farklı noktalara çekecek, farklı mecralara çekilecek işlere de bulaşmamaları gerekir. Bunu da bir not olarak size emanet ediyorum. Aziz kardeşlerim, sözlerimi yavaş yavaş toparlıyorum. Size iki tane ayet çerçevesinden iki tane mesaj vereceğim. Bu söylediklerimin hepsinin de aslında bir yönüyle özeti olacak. Şura suresi 49. ve 50. ayetler. Enfal suresi 28. ayet. Aslında Enfal suresine benzer başka ayetler de var ama ben sadece bunu söylüyorum.
Şura suresinde Rabbimiz diyor ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dikkat edin, dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. Yani vermez. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Ne dedi Rabbimiz? Çok açık bir biçimde bir şey söyledi. Bu işin nasıl ele alınması gerektiğini bize söyledi. Ama ben ayeti size açıklamaktan ziyade size ayet üzerinden bir cümle vereyim. Bakın Rabbimiz aslında bize nasıl bir bilinç oluşturmak adına böyle bir ifadeyi kullandı. Kime ne vereceğini, kime vermeyeceğini, kime ne kadar vereceğini, kime nereye kadar vereceğini bilen sadece ve sadece odur. O halde verince şükret, vermeyince şükret, alınca şükret, verdiği için seni dert sahibi kıldığı için şükret, vermediği için seni dert sahibi etmediğinden dolayı şükret. Yani her haline şükret. Anlaşıldı mı? Bir daha okuyayım mı? Bir daha okuyayım. Çok önemli çünkü. Kime ne vereceğini, kime vermeyeceğini, kime ne kadar vereceğini, kime nereye kadar vereceğini bilen sadece ve sadece odur. O halde verince şükret, vermeyince şükret, alınca şükret, verdiği için seni dert sahibi kıldığı için şükret. Seni deli ediyor ya oğlun, kızın, işte o anda şükret. Allah'ım böyle bir derdim vardı, sana vermeseydi onu sen o dertle uğraşmayacaktın, belki başka dertle uğraşacaktın. Ama sana verdiği o dert seni deli ettiği anlarda şükrettiğin zaman işte sen aslında ayetin söylediği mesaja uygun bir biçimde adım atmış oluyorsun. Verdiği için seni dert sahibi kıldığı için şükret. Vermediği için seni dert sahibi etmediğinden dolayı şükret. Yani her haline şükret. Allah'ım sen bizi ve buradaki bütün kardeşlerimizi her daim şükür üzere olanlardan eyle. Amin. İkinci ayete gelin. Enfal suresi 28. ayet. Bildiğiniz bir ayet. Mallarınız ve çocuklarınız sizler için birer fitnedir. Birer imtihan vesilesidir. Unutmayın, asıl mükafat Allah katındadır. Buna benzer bir ayette Tegabun suresinde var. Sebeb-i Nüzul kitaplarında da bu ayet için bir hadise aktarılıyor. Hadise de Ehl-i Beyt'in iki meyvesi olan Hasan ve Hüseyin ile alakalı. Ayet onlar üzerine inmemiş olsa bile sallallahu aleyhi ve sellem orada o ayeti okuduğu için genelde o ayetin sebeb-i nüzülü noktasında o rivayet aktarılır. Nedir o rivayet? Hasan ile Hüseyin anneleri tarafından çok güzel elbiselerle donatılmışlar. Mescide dedelerinin yanına gönderilmişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da minberde sahabeye bir şeyler anlatıyor. Efendimizin peygamberlik yönü var. Efendimizin devlet başkanlığı yönü var. Efendimizin o toplumun lider ve rehberi olma konumunun yanında İslam ümmetinin, o zamanki İslam coğrafyasının tamamına ait de rehberiyet özelliği var. Artık kim bilir Resulullah o anda ne anlatıyorsa, o iki tane gözümüzün nuru yavru Mescid-i Nebevi'ye girer girmez sallallahu aleyhi ve sellem neyse mübarek dilinde o sözleri bırakıyor, aşağıya iniyor, Hasan Hüseyin'le Hüseyin'i alıyor, bağrına basıyor, kokluyor, öpüyor, tekrardan minbere dönüyor. Allah ne güzel ve ne doğru söylemiş. Fitne bunlar diyor, fitne. Yani imtihan vesilesi diyor. Beni bile minberden indirttiler diyor sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine. İşte o imtihan vesilesini Allah böyle beyan ediyor. Bakın bu ayetin üzerinden de almamız gereken mesaj ne? Varlığı da imtihan, yokluğu da.
hem de öyle bir imtihan ki

Peygamber sırtı yere getiren bir imtihan. Öyleyse bulunduğun zeminde imtihanda olduğunu unutma ki kazanabilesin, başarabilesin, kendini de çocuklar.

0: Şeytan, unutmayın Hazreti Nuh'u. Öyleyse bulunduğun zeminde imtihanda olduğunu unutma ki kazanabilesin, başarabilesin. Kendini de, çocuklarını da yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kurtarabilesin. Allah'ım sen bu ağır imtihanı hakkıyla taşıyabilmeyi bizlere nasip eyle. Bizleri evlatsız evlatlarımızın imansızlığıyla, namazsızlığıyla, İslamsızlığıyla baş başa getirme. Allah'ım sen bizlerin hanelerinden namaza soğuk duran, seccadesiyle arası olmayan nesiller yetiştirtme. Allah'ım tesettürle arasında mesafe olan evlatlarımızı bizim hanelerimizden yetiştirtme. Amin. Ümmetin bütün evlatlarına sen iman adına, Kur'an adına feraset ve bilinç nasip eyle. Amin. Onları Kur'an'ın ve İslam'ın nuruyla donat ya Rabbi. Amin. Sen bizleri evlatlarımızın cehennem azabına gidecek ya da evlatlarımıza bizlerin o halini tattıracak kametleri, davranışları tattırma ya Rabbi. Amin. İmtihanların en ağırı o. Bizler bir Nuh değiliz ki ona dayanabilelim. Allah'ım sen bizleri öyle ağır bir imtihanla karşı karşıya getirtme. Allah'ım sen bizleri öyle ağır bir imtihanla karşı karşıya getirtme. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, şurada ellerimizi açmış bu konuda sana yalvarıyoruz. Sen bütün bu cemaatin dilinde söylediklerini de kalplerinde sakladıklarını da en iyi bilensin. Ya Rabbi hayır adına ne istiyorsak onu bizlere nasip eyle. Amin. Şer adına neyden sakınıyorsak bizleri onlardan muhafaza eyle. Amin. Senin peygamberin hayır adına ne istediyse onları bizlere nasip eyle. Amin. Şer adına neden uzaklaştıysa onlardan da bizleri uzaklaştır. Allah'ım sen şu memlekete iman selameti nasip eyle. Amin. Ümmetin umutlarının olduğu şu topraklarda sen umutları söndürtme. Amin. Hainlere fırsat verme. Amin. Zalimlere fırsat verme. Amin. Bu ümmeti birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat verme. Allah'ım sen aramızdaki muhabbeti, kardeşliği daha da ziyadeleştir. Amin. Bizi birbirimize bırakma ya Rabbi. Amin. Biz birbirimizin kıymetini bilemiyoruz. Sen bizlere rahmetinle muamele et ya Rabbi. Sen bizleri Kur'an'ın etrafında topla ya Rabbi. Sen bizleri aleyhissalatü vesselam Efendimizin dirilten mesajlarının etrafında topla ya Rabbi. Sen bizlere feraset ver ya Rabbi. Basiret ver ya Rabbi. Olayların sadece dışına bakıp da dışından aldananlardan etme ya Rabbi. Meselelerin derinliklerine vukuf olmayı, vukuf etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizlere Furkan özelliğini ver ya Rabbi. İnce anlayışı kazandırt ki bizlere dost düşman kim onu ayırt ederek olması gereken tavrı takınalım ya Rabbi. Hazreti Ömer gibi Faruk lakabını hak edecek İnce anlayışa sahip insanların sayısını aramızda arttır ya Rabbi. Sen o Furkaniyeti hayatlarımızda hakim kılmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Onu kazandırtacak en güzel şey senden hakkıyla korkmaktır. Allah'ım senden başka hiçbir şeyden korkmamayı bizlere nasip eyle. Ne rızık endişesi, ne makam arzusu, ne mevki, ne şu ne bu, sadece ve sadece senin rızan ve senin korkun yüreklerimize hakim olsun ya Rabbi. Ümmetin selametinden başka hiçbir şeyi bizlere söylettirme ya Rabbi. Ümmet ümmet deyip de gereğini yerine getirmeyenleri ıslah eyle ya Rabbi. Sen gereğini yerine getirenlerden et bizleri ya Rabbi. Göz açıp kapayıncaya kadar nefislerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle. Şurada bulunan aziz cemaatinde sen son gününde beratlarını sağ ellerinden almalarını onlara da bizlere de kolaylaştır ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisi

0: Ile Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Lütfen dikkat. Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Kit Servisinde yatmakta olan Serdar Ölmez için BRH pozitif trombosit kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0505 543 64 22 numaralı telefonu aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Kit Servisinde yatmakta olan Serdar Ölmez için BRH pozitif trombosit kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0505 543 64 22 numaralı telefonu aramaları önemli rica olunur.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmek de istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi. Bu yetimi almak istiyorum. Ne dersin?
2: Durumumuz belli. Alman'da bir mahsur görmüyorum. Belki Allah onun hürmetine bize bereket verir.
3: Yavrum, her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Ben de öleceğim fakat temelli anılacağım. Çünkü arkamda senin gibi tertemiz bir çocuk. Hayırla anılacağım bir evlat bırakıyorum.
4: Amine! Amine!
5: Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın.
4: Elbette. O bana Amine'nin emaneti.
5: Ah Muhammed'im. Ah yavrum. Yetimdin. Öksüzde kaldın. Size son vasiyetim de kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin. Onun şanı yüce olacak.

0: Abdülmuttalip fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler.
1: 3. bölüm.
2: Çocuklar, yemek hazır. Talip, Akif. Hadi Muhammed'i de alıp gelin sofraya.
3: Hadi bekliyorum, çabuk.
4: Biz geldik.
2: Hadi bakalım, doyurun karnınızı. Muhammed, yavrum neden yemiyorsun? Bak senin sevdiğin yemeği yaptım. Peki, şöyle yapalım. Gel, amcanın yanına otur, olur mu? Bunu beğenmediysen de başka yemek getireyim.
5: Gel oğlum, birlikte yiyelim.
2: Yemeğini bitiren oyununa devam edebilir.

0: Görüyor musun? Yemek bile yemiyor.
1: Acısı çok taze. Bize belli etmemeye çalışıyor ama gizli gizli ağlarken görüyorum.
0: Fatıma, Allah senden razı olsun. Muhammed'i kendi çocuklarından ayırmıyorsun.
1: O nasıl söz? Tabii ki ayırmayacağım. Yavrucağın anası yok, babası yok.
0: Sen bu kadar ilgilenmesen, güzel davranmasan benim sevgim yetmez, mahzun olur. Annelik yapıyorsun ona. Kendi çocuklarından önce onu doyuruyor, kendi çocuklarından evvel onun saçını tarayıp üstünü başını giydiriyorsun.
1: O çok hassas bir çocuk. Zorlamazsan sofraya bile oturmaz. Bizimkiler sofradakileri kapışırken o kenarda durur. Sormasan bir şey talep etmez. Nasıl ilgilenmem onunla? Babası senin kardeşindi. Amine de benim için kardeşten farksızdı. Evimizin rahmeti, bereketi o. Ölüm hepimiz için Ebu Talip. Bizim çocuklarımızın başında ne kadar olabileceğimizi kim bilebilir? Muhammed de bizim çocuklarımızın kardeşi artık.
0: Sen olmasan ne yapardım? Allah bu iyiliklerini karşılıksız bırakmayacaktır.
2: Mekke'de geçim kaynaklarının başında ticaret gelmekteydi. Toprak ziraate uygun olmadığından ticaretle uğraşmayanlar geçim darlığı çekerdi. Ebu Talip de Şam tarafına bir kervan götürmek üzere hazırlanıyordu.
1: Yol hazırlıklarını yaptım. Şu tulumda bir sonraki konak yerine kadar yetecek suyun var. Şunda da kavrulmuş un. Biraz da hurma.
0: Sağ olasın. Muhammed'i de yanımda götürüp götürmemek konusunda tereddütteyim. Benden ayrılmak istemiyor.
1: İstersen götür ama daha 12 yaşında. Yolda eşkıyalar olabilir. Bu saldırılarda nasıl koruyacaksın onu?
0: Doğru söylüyorsun. Kalması daha güvenli olacak. Hadi bakalım. Vakit kaybetmeden yola koyulalım. Allah'a emanet olun.
1: Siz de selametle gidin gelin.

0: Hayrola, niye döndün?
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
0: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına. Ona da sefer hazırlığı yapıver.
0: Peki ya yol güvenliği?
1: Bu saatten sonra bırakamam onu. Gözümün önünden hiç ayırmam. İnşallah bir şey olmadan gider geliriz.
0: Peki, sen daha iyi bilirsin. Ben şimdi hazırlarım eşyalarınızı.
2: Kafile Şam'ın Busra kasabasına geldiğinde dinlenmek üzere bir yerde konakladı. Kervan, konakladıkları mekanın karşısında bulunan manastırın rahibinin dikkatini çekmişti.
3: Ne kadar sıcak bir gün. Biraz dışarı çıkayım. Uzaktaki karaltı bir kafile olsa gerek. Nerede?

Geliyorlar acaba? Ha? O da ne? Bir bulut mu var üstlerinde? Sanki birini takip ediyor. Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın. Mekke civarından çıkacağını söylüyor kutsal metinler. Bu kafile de o taraftan geliyor olmalı. Evet evet, bak daha önce de görmüştüm. Mekkeli Araplar bunlar. Her birini görmeliyim. Belki içlerinden biri benim umduğum kişidir. Yorulmuşlardır mutlaka. Çölü aşan yemek davetine hayır diyemez. Hemen birini göndereyim. Manastırıma misafir olsunlar.

0: İşte geliyorlar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Sağ olasın. Sağ olasın.
3: Hey Bahira, bugün bizi şaşırttın. Biz sürekli buradan gelir geçeriz. Hiç davet etmemiştin bizi. Ne oldu da bizimle böyle ilgilendin?
0: Doğru söylüyorsun. Bugüne kadar yapmadım. Fakat bugün sizi görünce yorgunsunuzdur diye bir ikramda bulunmak istedim. Hadi hadi buyurun, sofra hazır. Aranızda geride kalan kimse var mı? Hepinizin bu davetten nasiplenmesini isterim.
3: Hepimiz buradayız. Yalnız küçük bir çocuğu dışarıda develerimizin yanında bıraktık.
0: Onu neden bıraktınız? O da yemekte bulunsun.
3: Haklısın. Hepimiz burada gölgede dinlenirken onu orada bırakmamız uygun değil. Çağıralım da gelsin.
4: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya, hadi hayırlısı.
5: Muhammed, gel yanıma oğlum, sen de yemeğini ye.
0: Bu çocuk senin neslinden midir?
5: Oğlumdur.
0: Benim bilgilerime göre bu çocuğun babasının sağ olmaması gerekir.
5: Nereden biliyorsun?
0: İncil'de ve kadim kitaplarda yazıyor.
5: Ne yazıyormuş orada?
0: Annesinin karnındayken babasının vefat etmiş olacağını.
5: Evet, doğru. O benim kardeşimin oğlu.
0: Annesi ne oldu?
5: Yakınlarda vefat etti.
0: Bak işte doğru söyledin.
5: Doğru mu söyledim? Sen ne diyorsun be adam?
0: Bak beni iyi dinle. Niyetim kötü değil. Bu çocukta bir hal var. Yahudiler ve Hristiyanlar bir kurtarıcı bekliyor. Ona dair bazı özellikler kitaplarımızda mevcut. Gelme zamanı çok yaklaştı. Senin yeğeninde ben bu özellikleri görüyorum. Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme.
4: Ebu Talip bu konuşma üzerine Şam'a gitmekten vazgeçip Mekke'ye döndü. Araplar arasında kan davaları ve savaşlar bitmezdi. Haram aylar denilen kutsal zaman dilimlerinde savaşlara ara verilir, bu aylarda her türlü kötülükten uzak durulurdu. Kan dökmenin büyük günah olduğuna inanılırdı. Fakat farklı sebeplerle vuku bulan 4 ayrı savaş, bu kutsallığın çiğnenmesine sebep olmuştu. Bunun için bu savaşlara Ficar Savaşı denmişti. Zulmün, haksızlığın, İftira ve ahlaksızlığın yaygın olduğu bu toplumda ficar savaşları artık manevi değerlerin de çiğnenmesi anlamına geliyordu. Gündelik hayatı zorlaştıran, insanların can, mal ve namus güvenliğini tehlikeye sokan olaylar yaşanıyordu. 20. fil yılının Zilkade ayında Yemen'in Zebit kabilesinden bir adam satmak için bir deve yükü mal getirmiş, As bin Vail adamın malını almış fakat ücretini ödememişti. Kime başvurduysa sonuç alamayan adam Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak bağırmaya başladı.
6: Ey Mekke halkı! Ben Yemen'den gelmiş bir adamım. Buraya ticaret için güvenilir bir yer diye geldim. Sizse benim malıma el koyup ücretimi vermediniz. Kimin kapısını çaldıysam elim boş döndüm. Adıyoğulları, Cumahoğulları, hiçbiri feryadıma kulak vermedi. Bana yardıma yanaşmadıkları gibi beni azarlayıp kovdular. Aranızdan hakkı gözeten bir yiğit çıkmaz mı?
7: Kim yaptı sana bunu?
6: As bin Vail. Bir deve dolusu malımı aldı benden. Karşılığında bir dirhem ödemeden. Üstelik beni konuşturmadı bile.
7: Sakin ol. Mekke içinde insanlık öldü dedirtmeyiz. Ben Zübeyir bin Abdülmuttalip. Senin hakkını alacağım.
8: Ey Haşimoğulları, ey Muttaliboğulları, ey Esedoğulları, ey Teymoğulları, toplanın bu meseleyi görüşelim.
9: Evet,
2: Hepimiz bir arada olduğumuza göre başlayabiliriz. Yaşananlar itibarımızı zedeliyor. İnsanların malları gasp edilirse yollardaki eşkıyalardan ne farkımız kalır?
9: Haklısın. Bizim dillere destan olan erdemlerimiz vardır. Onları unutturuyor bu yaşananlar. Allah'ın beytinde kimse zulme uğramamalı.
2: Haksızlığa meydan vermeyelim. Kurallara uyarlarsa ne âlâ. Uymayanları kılıçlarımızla yola getirelim.
10: Evet. Kılıçtan geçirelim onları. Evet.
7: Şu an burada her kabilenin ileri gelenleri bulunuyor. Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz?
2: Biz kabul ediyoruz.
10: Evet, biz kabul ediyoruz.
9: Biz de.
7: O zaman kalkın şu koku dolu çanağa ellerinizi batırarak yemin edin. Vallahi bundan sonra Mekke'de yerli yabancı zulme uğrayan kimseyi bırakmayacağız. Denizlerde su kalmayıncaya, dağlar yerlerinden sökülüp un ufak oluncaya kadar bu ahdimizde sebat edeceğiz.
4: Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hazreti Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar. Yıllar sonra bu topluluğa üye olanlar bundan övgüyle bahsedecek, hatta insanlar baba ve dedelerinin bu gruptan olmasıyla övüneceklerdi.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.

0: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Lütfen dikkat. Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Kit Servisinde yatmakta olan Serdar Ölmez için BRH pozitif trombosit kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0505 543 6422 numaralı telefonu aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Kit Servisinde yatmakta olan Serdar Ölmez için BRH pozitif trombosit kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0505 543 6422 numaralı telefonu aramaları önemli rica olunur.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
4: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
5: Abdurrahman bin Avf'ın Hayri, nefsin hoşlanmadığı durumlarda bulduklarını söylemesi. Abdurrahman bin Avf şöyle demiştir: İslamiyet beraberinde nefislerin hoşlanmadığı birçok şey getirdi. Ancak biz hayrın en güzelinin işte bu nefislerin hoşlanmadığı şeylerde bulunduğunu gördük. Hazreti Peygamberle birlikte Mekke'den hicret ettik. Mekke'den çıktık. Hazreti Peygamberle birlikte Mekke'den hicret ettik. Bu çıkış bizim yücelmemize ve muzaffer olmamıza vesile oldu. Bedir'e de Hazreti Peygamberle birlikte Allah'ın şu ayeti kerimede belirttiği şekilde gittim. Rabbin seni evinden hak için çıkardığında, müminlerden bir grup bundan hoşlanmamıştı. Öyle ki hak belli olduktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürükleniyormuş gibi cihat konusunda seninle mücadele ediyorlardı. Hatırlat o zamanı ki Allah iki taifeden birinin sizin olacağını size vaat etmişti. Sizse kuvvetsiz ve silahsız olan taifenin sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa kelimeleriyle, geçmişte verdiği sözle hakkı yerine getirmek, İslam'ı hakim kılmak ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Allah Teala burada bize yücelik ve zafer ihsan etti. İşte o zaman bir kere daha anladık ki hayrın en büyüğü nefsin en çok hoşlanmadığındadır. Hazreti Ebubekir'in bu konuda Halid bin Velid'e mektup yazması. Hazreti Ebubekir Sıddık Yemame Savaşı'ndan sonra henüz dönmemiş olan Halid bin Velid'e şu mektubu gönderdi: Allah'ın kulu ve Resul'ün halifesi Ebubekir'den Halid bin Velid ve beraberindeki muhacir ve ensara ve onlara güzellikle uyanlara. Selam üzerinize olsun. Sözlerime, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamdü senalar ederek başlıyorum. Vaadini yerine getirip kuluna yardım eden, dostlarını aziz, düşmanlarınıysa zelil kılan ve düşmanlarına tek başına galip gelen Allah'a hamdolsun. Çünkü kendisinden başka ilah olmayan Allah Teala

0: şöyle buyurmaktadır: Allah, sizden iman edip salih amellerde bulunanlara şunu vaat etmiştir: Onlardan öncekileri nasıl iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacaktır. Kendileri için beğendiği dinlerini, İslam'ı yeryüzünde sabit kılıp sağlamlaştıracaktır. Onları korkularından sonra güvenliğe kavuşturacaktır. Çünkü onlar sadece bana ibadet eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra küfre saparsa, işte onlar fasıkların ta kendisidirler. Ve o vaadinden asla dönmez. Cihat, müminlere farz kılınmıştır. Bu konuda Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey müminler! Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayır olabilirken, sevip hoşlandığınız bir şey ise sizin için şer olabilir. Bundaki hikmeti Allah bilir ama sizler bilemezsiniz. Allah Teala'nın vaadine güvenin. Birçok sıkıntılara katlanmak zorunda kalsanız, bela ve musibetlere düçar olup, onun uğrunda can ve mallarınızdan olma tehlikesiyle karşı karşıya olsanız dahi, Allah Teala'ya itaat edip, onun üzerinize farz kıldığı görevleri yerine getirin. Çünkü karşılaşacağınız bütün bu sıkıntılar, Allah'ın vereceği sevaba oranla hiç mesabesindedir. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Allah yolunda yaya ya da binici olarak savaşmaya devam ediniz. Mallarınız ve canlarınızla cihad ediniz. Biliniz ki ben Halid bin Velid'e sizi Irak'a götürmesini emretmiştim. Sakın ben emretmedikçe de oradan ayrılmasın. Siz de onunla birlikte gidiniz ve gevşeklik göstermeyiniz. Çünkü bu niyeti halis ve iyilik yapmaya çok istekli olanlar için büyük sevap kazandıran bir yoldur. Irak'a vardığınızda emrim gelinceye kadar orada kalınız. Allah Teala dünya ve ahiret işlerinde hem bizim hem de sizin yardımcınız olsun. Selam, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Zahirde zararlı gibi de görülse verilen emre uyulması. Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine "Kalkınız ve savaşınız." buyurdular. Onlar da şöyle karşılık verdiler: "Ey Allah'ın Resulü, kalkar savaşırız. Biz İsrailoğullarının Musa aleyhisselama "Sen ve Rabbin gidin ve onlarla hemen savaşın. Biz burada savaştan uzak kalıp oturacağız." dedikleri gibi demeyiz. Aksine "Sen ve Rabbin gidiniz. Biz de sizinle birlikte savaşırız." deriz. Sa'd bin Übade kalkarak şunları söyledi: "Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, hayvanlarımızla birlikte denize dalmamızı emretsen hiç tereddütsüz dalarız. Diğer taraftan develerimizi Yemen'de bulunan Berkül Gımat Dağı'na kadar gitmek üzere arkanızdan sürmemizi emretsen bunu da yaparız." Sa'd bin Muaz da şunları söylemiştir: "Seni şereflendiren ve sana Kur'an'ı indiren Allah'a yemin ederim ki, ben oraya hiç gitmediğim ve yollarını da bilmediğim halde, eğer Yemen'de bulunan Berkül Gımat Dağı'na gidecek olsan, seninle birlikte geliriz. Musa aleyhisselama, sen ve Rabbin gidin ve onlarla hemen savaşın. Biz burada savaştan uzak kalıp oturacağız." diyenler gibi olmayız. Aksine, "Sen ve Rabbin gidiniz. Biz de sizinle birlikte savaşacağız." deriz. Evinden herhangi bir niyetle çıktığın halde, yolda Allah Teala sana niyetlendiğin bu işten başka bir görev verebilir. Böyle bir durumda Allah'ın sana verdiği görevi yerine getir ve istediğinle sulh ve istediğinle de savaş yap. Bütün bunları yaparken de bizi hep yanında bulacaksın. Mallarımızdan dilediğin kadar al ve bize de dilediğini bırak. Bizim yanımızda bizden almış olduğun, bize bıraktığından daha hayırlıdır. Biz bütün emirlerinde sana tabiiz." Sa'd'ın bu sözleri üzerine, "Rabbin seni evinden hak için çıkardığında, müminlerden bir grup bundan hoşlanmamıştı. Mealindeki ayet-i kerime nazil oldu. Müminlerin emiri Hazreti Ali'nin bir müneccime muhalefet etmesi. Misafir bin Avf bin Ahmer, Enbar'dan Nahrivan'a gitmek isteyen Hazreti Ali'ye, "Ey müminlerin emiri, sakın bu saatte yola çıkma. Gündüzün şu 3 saatinden birinde yola çık," dedi. Hazreti Ali, "Niçin?" diye sorduğunda da, "Çünkü bu saatte çıkacak olursan, hem sen ve hem de arkadaşların büyük belalara düçar olursunuz. Eğer tavsiye ettiğim saatlerden birinde çıkarsan, galip gelerek hedefine ulaşır ve istediğini de elde edersin." karşılığını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in müneccimi olmadığı gibi ondan sonra da bizim müneccimimiz olamaz. Peki sen şu atımın karnında ne bulunduğunu biliyor musun? Buyurdu. Onun, eğer hesap yapacak olursam bilirim demesi üzerine de şunları söyledi. Kur'an seni yalanladığı halde bu sözüne kim inanabilir? Senin sözlerine inanan kişi Kur'an'ı yalanlamış olur. Çünkü Allah Teala kitabında şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki kıyametin ne zaman kopacağına dair ilim ancak Allah katındadır. Yağmuru istediği yere istediği miktarda O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez ve hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Fakat O bilir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir ve her şeyden haberdardır. Hazreti Peygamber, senin gibi gaybı bildiğini iddia etmemiştir. Sen, hangi saatte yola çıkıldığında muvaffak olunacağını bildiğini iddiasın. Kim de bu konuda sana inanırsa, o Allah'a değil, sana güvenmiş olur. Sen, yola çıkan kimselerin, her türlü kötü kimselerin, Allah'a şirk koşmuş sayılmayacağından emin değilim. Rabbim, kötülük ve şer ancak senin takdirinle olduğu gibi, hayır da ancak sendendir. Senden başka ilah yoktur. Ey müneccim, biz seni yalanlıyoruz. Bunun için de sana muhalefet ederek bu saatte yola çıkıyoruz. Sonra da insanlara dönerek şunları söyledi. Ey insanlar! Şu müneccimin sözlerine asla inanmayınız ve yıldız ilminden de ancak karada, denizde ve karanlıklarda yolunuzu bulabileceğiniz kadarını öğreniniz. Müneccim kafir gibidir ve kafir de ancak ateştedir. Ey müneccim, Allah'a yemin ederim ki bundan böyle yıldızlara bakarak bir şeyler söylediğini duyacak olursam seni yaşadığım sürece hapseder ve İslam'ın hilafet makamında kaldığım sürece de her türlü rızıktan mahrum bırakırım. Hazreti Ali bu sözlerinden sonra tam müneccimin yola çıkmasını tavsiye etmediği saatte yola çıktı. Nahrevan'a vardığında düşmanlarını öldürdü ve zafer kazandı. Bunun üzerine şunları söyledi. Eğer müneccimin söylediği saatte yola çıkıp da muzaffer olmuş olsaydık, insanlar müneccimin tavsiye ettiği saatte yola çıktıkları için muzaffer oldular diyeceklerdi. Biliniz ki Hazreti Peygamber'in müneccimi yoktu ve ondan sonra bizlerin de müneccimleri olamaz. Buna rağmen Allah Teala bize Kisra'nın ve Kayser'in ülkelerinin fethini nasip eylemiştir. Ey insanlar! Allah'a tevekkül ediniz ve yalnızca O'na güveniniz. Çünkü bu size kâfi gelir.
1: Radyo Hedef FM 91.8 Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye girerken.
1: Euzu billahil azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Müminlerin emiri Hazreti Ömer'in yalnızca Allah'tan gelen izzete talip olup Müslümanları buna teşvik etmesi. Hazreti Ömer, Kudüs-ü Şerif yolu üzerinde bulunan Câbiye'ye geldi. Esmer bir deveye binmişti. Başında sarık olmadığı için saçsız baş güneşte parlıyordu. Ayaklarını üzenge olmadığı için iki yana sarkıtmıştı. Üzerinde bulunan kaba yünden yapılmış abası mola verdiğinde yatak vazifesini görüyordu. İçi hurma lifleriyle doldurulmuş heybesini de yastık olarak kullanıyordu. Sırtında beyaz pamuktan yapılmış yan tarafları yırtık eski bir gömlek vardı. Hazreti Ömer, "Bana bu kavmin önderini çağırınız," dedi. Gidip çağırdıklarında ona, "Şu gömleğimi yıkayınız ve yırtıklarını da dikiniz. Bana emaneten bir gömlek bulunuz," dedi. Bunun üzerine ona ketenden bir gömlek getirdiler. Hazreti Ömer, "Bu nedir?" diye sordu. "Ketendir," karşılığını verdiler. Bu kez, "Peki neden yapılmıştır?" diye sordu. Kendisine keten hakkında bilgi verdiler. Böylece gömleğini çıkararak getirilen gömleği giydi. Daha sonra da yıkanıp yırtıkları dikildikten sonra da tekrar kendi gömleğini giydi. Kavmin önderi Hazreti Ömer'e, "Sen Arapların kralısın. Buralarda büyük insanların deveye binmesi hoş karşılanmaz. Eğer bir ata binersen Rumların gözünde daha büyürsün," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Biz Allah Teala'nın İslam'la aziz kıldığı bir milletiz. Onun bizi kendisiyle şereflendirdiği İslam'dan başka bir izzet ve şeref de istemiyoruz," buyurdu. Kendisine bir at getirildi. Eğer vurmaksızın bir parça kumaş atmak suretiyle üzerine bindi. Ancak hemen vazgeçerek, "Beni indiriniz. Ben bugüne kadar insanların şeytana bindiklerini görmemiştim," dedi. Böylece attan inerek getirilen devesine bindi. İzzet halinde, yani İslam'ın güçlü olduğu devirlerde zımmilerin gözetilmesi. Ebu Nüheyl ile Abdullah bin Hanzale şöyle anlatıyor. Selman-ı Farisi'nin komutası altındaki bir orduda bulunuyorduk. Adamın biri Meryem suresini okudu. Onu dinleyen birisi hem Meryem'e hem de oğluna yani Hazreti İsa'ya küfretti. Bunun üzerine biz o kişiyi kan içerisinde bırakıncaya kadar dövdük. O da gidip bizi Selman-ı Farisi'ye şikayet etti. Bu o güne kadar Selman'a yapılan ilk şikayetti. Selman-ı Farisi bizi çağırtarak o adamı niçin dövdüğümüzü sordu. Biz de arkadaşlarımızdan birisi Meryem suresini okudu ve bu adam da hem Meryem'e hem de oğluna küfretti. İşte bunun için dövdük dedik. Bunun üzerine Selman-ı Farisi şunları söyledi. Siz bunları niçin dinliyorsunuz? Allah Teala'nın Allah'tan başka taptıkları batıl mabutlarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler buyurduğunu işitmediniz mi? Ey Arap milleti! Sizler din bakımından insanların en kötüsü, yurt ve geçim bakımından da en fakiri değil miydiniz? Allah Teala sizi aziz kıldı ve size büyük nimetler verdi. Peki siz Allah'ın bu insanlarını onun emirleri dışında kullanarak insanlara haksızlık mı etmek istiyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki ya bundan vazgeçersiniz ya da Allah Teala elinizdekileri alarak başkalarına verecektir. Selman-ı Farisi bundan sonra bize bazı nasihatlerde bulundu ve sonra da şunları söyledi. Akşamla yatsı namazı arası ibadet ve taatle geçiriniz. Çünkü böyle yapan bir kimse, yapması gereken ibadetlerden hafiflemiş olduğu gibi, gecenin ilk saatlerini boş ve faydasız şeylerle geçirmekten de korunmuş olur. Gecenin ilk saatlerinin boş ve faydasız şeylerle geçirilmesi de onun son saatlerindeki ibadetleri yıkar. Müslümanın Allah'ın emrini terk eden bir kimsenin halinden ibret alması. Cübeyr bin Nüfeyr şöyle anlatıyor. Kıbrıs adası fethedildiğinde ahalisi başka başka yerlere gönderilerek birbirlerinden ayrılmaya başlandı. Bu yüzden insanlardan bir kısmı ağlaşıyordu. O sırada Ebu Derda'yı gördüm. Tek başına bir köşeye oturmuş ağlıyordu. Yanına vararak, "Ey Ebu Derda, Allah'ın İslam'ı ve Müslümanları aziz kıldığı böyle bir günde niçin ağladığını öğrenebilir miyim?" dedim. Bunun üzerine şunları söyledi. "Allah iyiliğini versin ey Cabir. Allah katında kendi emirlerini terk edenlerin zerre kadar bir kıymetleri yoktur. Bunlar saltanat sahibi güçlü bir milletti ve herkese galip geliyorlardı. Allah'ın emirlerini terk ettiklerinden dolayı işte gördüğün acıklı duruma düşmüşlerdir." Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın ihlası övmesi. Hazreti Ömer bir gün Muaz bin Cebel'in yanından geçti ve ona, "Ey Muaz, bu ümmeti ayakta tutan şey nedir?" diye sordu. Muaz radıyallahu anh buna şöyle cevap verdi. "Bu ümmeti üç şey ayakta tutmaktadır ki bunlar kurtarıcıdırlar. Birincisi ihlastır ki bu insanın fıtratında vardır. İkincisi namazdır. Namaz dinin direğidir. Üçüncüsü ise taattir ki düzen bununla korunur." Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Doğru söyledin ey Muaz" diyerek oradan ayrıldı. Onun gidişinden sonra Muaz radıyallahu anh yanında oturanlara sanki Hazreti Ömer'e hitap ediyormuşçasına şunları söyledi. "Ey Ömer, senin halifeliğin diğerlerininkinden daha hayırlıdır. Çünkü senden sonra ihtilaf ve çekişmeler olacaktır." Bu olaydan az bir zaman sonra Hazreti Ömer şehit edildi. Amir bin Abdikays'ın hiç kimsenin bilmediği bir ganimeti sırf Allah korkusundan dolayı teslim etmesi. Müslümanlar Medine'ye girdiklerinde ganimetleri bir yerde toplamaya başladılar. Bu sırada adamın biri elinde güzel bir kutu olduğu halde geldi ve bunu ganimetleri toplayan kişiye verdi. Orada bulunanlardan bazıları, "Biz böyle kıymetli bir şey görmedik. Toplanan ganimetlerin içerisinde bundan daha güzeli ve değerlisi yoktur. Sen bundan bir şey aldın mı?" dediler. Bunun üzerine getiren adam, "Allah'a yemin ederim ki eğer onun korkusu olmasaydı bunu size getirmezdim" dedi. O zaman ganimet toplayanlar onun boş ve sıradan bir adam olmadığını anladılar ve ona kim olduğunu sordular. Adam, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki kendimi ne size ve ne de bir başkasına tanıtmayacağım. Çünkü bu şekilde beni övmenizden korkuyorum. Ben Allah'a hamd ediyorum ve onun vereceği sevaba talibim ve buna da razıyım" diyerek çekip gitti. Orada bulunanlardan biri onu arkadaşlarının yanına varıncaya kadar takip etti. Onun kim olduğunu sorduğunda adamın arkadaşları, "O Amir bin Abdikays'tır" dediler. Sa'd bin Ebi Vakkas'la Cabir bin Abdullah'ın Kadisiye ordusundaki askerlerin güvenilirliklerine şahitlik etmeleri. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh

0: şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki emrim altındaki askerlerin hepsi güvenilir kimselerdir. Eğer Bedir'e katılan sahabilerin faziletleri kesin olarak bildirilmiş olmasaydı, bunların faziletçe Bedir ashabına eşit olduklarını söyleyecektim. Ben Bedir ashabında gördüğüm hatalardan hiçbirini bunlardan ne gördüm ve ne de duydum. Olacağını da sanmıyorum. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Kadisiye Savaşı'na katılıp da ahiretin yanı sıra dünyayı da isteyen bir tek kişiye dahi rastlamadım. Sadece 3 kişiden şüphelenmiştik. Fakat sonunda bunların da emanet ve zahitlikte eşleri olmadığı anlaşıldı. Bu 3 kişi Tuleyha bin Hüveylid, Amr bin Madikerb ve Kays bin Mekşuh'tur. Kisra'nın kılıcı, kemeri ve zinet eşyaları getirildiğinde Hazreti Ömer'in "Bunları gönderen kişiler kesinlikle güvenilir kimselerdir." buyurması. Kisra'nın kılıcı, kemeri ve zinet eşyaları kendisine getirildiğinde Hazreti Ömer şunları söyledi: "Böyle kıymetli şeylere dahi tenezzül edip dokunmadan İslam hazinesine gönderen kişiler kesinlikle güvenilir kişilerdir." Bunun üzerine Hazreti Ali de şöyle dedi: "Sen iffetli ve namuslu olduğundan dolayı idaren altındakiler de iffetli ve namuslu olmuşlardır."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et noktasında.
4: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 3736.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyada

0: Yalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Lütfen dikkat. Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Kit Servisinde yatmakta olan Serdar Ölmez için BRH pozitif trombosit kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0505 543 6422 numaralı telefonu aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Kit Servisinde yatmakta olan Serdar Ölmez için BRH pozitif trombosit kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0505 543 6422 numaralı telefonu aramaları önemli rica olunur.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ya Muksit.
10: Muksitsin sen. Muksitsin ki hak senin yanında. Haddimi hakla tayin eden sensin. Payıma düşeni razı eyle beni. Haddimi aşmaktan koru beni. Senin ve Resulünün önüne geçenlerden eyleme beni.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Ve sema'i ve tarik. Allah Azze ve Celle semaya yemin ediyor. Sonra Buruş suresinde Allah Azze ve Celle innehu huve yubdi'u ve yu'id, Mekke'deki Müslümanları teselli ediyor. Onlara Ashab-ı Uhdud'un o dönemdeki Müslümanlara yaptığı zulmü anlatıyor. O Müslümanlar da teslim olmuyorlar, direniyorlardı. O direnenler başardılar, muvaffak oldular. dünyada kazanamadılar.

ama ahirette Allah Teala'nın rızasına, cennetine nail olacaklar. Ey ehli iman, hem siz dünyada kazanacaksınız, hem ahirette Allah'ın nimetine nail olacaksınız, cennete nail olacaksınız. Allah Teala önünüzü açacak, nasıl olacak diye merak ediyorsanız, inne betşe rabbike leşedid, Allah Azze ve Celle'nin o yakalamasının, derdest etmesinin şedid olduğundan bahsetmişti. Peki o kuvvet ve kudreti daha muşahhas planda görmek istiyorsanız, o zaman kendinize bakın. Spermdiniz, bir damla suydunuz, Allah Teala sizi oradan var etti, dünyaya getirdi. Peki onu yapan Allah Azze ve Celle, sizi yoktan var eden kainatın sahibi, neden? Sizden önceki zalimleri yok ettiği gibi sizin düşmanlarınızı Allah'ın bu asırdaki düşmanlarını da yok edemesin. Yine tereddüdünüz varsa, hel etake hadisul cunud, yani önceki orduların, Firavun'un haberi sana geldi mi? Onları helak eden Allah Azze ve Celle Kureyş'i de helak edecektir. Peki Kur'an-ı Kerim anlattı, fakat belirlediğine keferu fi tekzib, o kafirler sürekli bir inkar halinde reddediyorlar Allah'ın ayetlerini. Kim bu inkar edenler? Tarık suresinde ona işaret var. Fel yanzuril insanu mimme hulik, ey Kur'an'ı inkar edenler, kafirler, ateistler, yani bir hayvanın gayesi var ama kendi insan olarak gayesini anlayamayanlar, çözemeyenler. Fel yanzuril insanu mimme hulik. Bak, bu Kur'an size neden dünyaya geldiniz onu anlatıyor. Fakat siz anlamamakta ısrar ediyorsunuz. O halde neden yaratıldığınıza bir bakın. Baksınlar. Fel yanzuril insanu mimme hulik. Kur'an'ı inkar eden o kafirler neden yaratıldıklarına bir baksınlar. Hulika mimma in dafik. Atılan, dökülen bir sudan yaratıldılar. Yani helaya gidecekti, kanalizasyona gidecekti. Öyle bir varlıktan seni Allah yarattı da. Peki o halde nasıl olur bu Kur'an'ı inkar edersin? İnnehu lekavlun fasıl. Bu Kur'an kavli fasıldır. Hakkı batıldan ayıran Allah kelamıdır. Sen ey insan, bu Kur'an'ı yalanlıyorsun. Varlığına bak, geldiğin yere bak. Bir damla sudan, o atılan, dökülen hücreden, spermden seni Allah yarattı. O haldeyken innehu lekavlun fasıl olan, hakkı batıldan ayıran bu Kur'an'ı yalanlıyorsun. Bu Kur'an'ı tekzip ediyorsun. Oraya işaret var. Peki surenin kendi içindeki münasebetine bakarsak, Bismillahirrahmanirrahim, besmele ile başlıyor bütün surelerde olduğu gibi. Burada fasıla besmele önceki sureden ayırıyor. Ve semai vattarik, Allah Azze ve Celle semaya yemin ediyor. Tarık'tan bahsediyor. Vattarik, ona yemin ediyor. Sonra nedir Tarık? Onu haber verecek. Cevabı ise in kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Bütün nefislerin üzerinde bir hafız var, bir muhafız var. Yani Allah Teala semayı yarattı. Buradaki semadan dünya semasını anlamıyoruz. Bütün gök alemini anlıyoruz. Samanyolu galaksi bunun içinde. Peki vessemâi vattârik, onları yaratıp yöneten, koruyan, muhafaza eden, her yıldızı yarattığı yörüngesinde seyrü seferini temin eden Allah Azze ve Celle, sizi korumadığını mı zannediyorsunuz? Sizi muhafaza etmediğini mi düşünüyorsunuz? O semayı, kainatı nasıl koruyorsa sizin soyunuzu da aynı şekilde koruyor, muhafaza ediyor. Yok olurdu insan. Hazreti Adem'den sonra birkaç aile vardı. Bir salgın hastalık olur, insan nesli kururdu, ortadan kalkardı. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. O Allah Azze ve Celle kainatı nasıl koruyorsa sizin hayatınızı da öyle koruyor. Fel yanzuril insanu mimme hulik. Yani madem koruyor o Allah Azze ve Celle, sen de bu korumasını biliyorsun. Peki bu korumak, Allah Teala'nın bizi koruması, muhafaza etmesi nereye götürecek bizi?
bunun hakikati

anlıyorsan işte sana şunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Fel yanzuril insanu mimme hulik. İnsan neden yaratıldığına baksın. Yani o neden yaratıldığını anlarsa, neden yaratıldığını anlarsa bir üstün gücün kendisini koruduğunu anlamış olacak. Yani eğer kendinin korunduğunu biliyorsan ve hakikatini de öğrenmek istiyorsan söyleyeyim faifasıha mukadder bir şartın cevabına geliyordu. Yani sen dökülen bir sudan yaratıldın. Eğer korunmasaydın, muhafaza edilmeseydin o dökülen kanalizasyona atılan sudan Allah seni yaratır mıydı? Gelir miydin? Olur muydun? Tesadüfen olur muydu bunlar? Ey kulum! Bu bölüm bu şekilde devam ediyor. İnsanın yaratılmasından bahsediyor. İkinci, üçüncü bölüm ise وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ Allah Azze ve Celle yine semaya yemin ediyor. Zat kelimesi, zu kelimesinin müennesi. Sema müennes olduğundan dolayı sıfatı da zati diye müennes geliyor. Ve semai zatir raci'i yağmurdan bahsediyor. Yağmurun sahibi olan o semaya yemin olsun. Yağmur yere iniyor, buharlaşıyor, tekrar çıkıyor, tekrar iniyor. Buharlaşıyor, çıkıyor, denizden tekrar iniyor. Bir dönüş var yağmurda, ona işaret ediyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ Belki insanlar o gün bunu tam anlayamıyorlardı, idrak edemiyorlardı. Fakat oraya bir işaret var. Peki neden yağmura işaret var? Çünkü yeminin cevabında اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ Kur'an-ı Kerim'den bahsedecek. Fasleden o hakikatten bahsedecek. Nasıl yağmur semadan yere iner, inince toprağa hayat verir, işte bu Kur'an kuruyan yüreklere yağmur olup hayat vermek için nazil olmuştur. İnnehu le kavlun fasl ve ma huve bil hazl. Yani ya da dirilişe işaret var burada. Çünkü Kur'an-ı Kerim dirilişten bahsediyor. Yani siz dirileceksiniz, Allah Teala'nın huzuruna geleceksiniz, hesap vereceksiniz. Kur'an-ı Kerim muhtevası budur. Yani cevap Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim yeminin cevabı innehu lekavlun fasl. Fakat o kavil, Allah'ın sözü, kelamı, Kur'an-ı Kerim Mekke'de tevhidden, dirilişten, haşırdan, neşirden bahsediyor. Peki onlar da haşrı inkar ediyorlar, reddediyorlar. Burada yeminle oraya işaret var. Nasıl yağmur yere iniyor, buharlaşıyor, tekrar çıkıyor, tekrar iniyorsa ey ölen insanlık, nasıl öldünüz, o yağmur tekrar semaya buharlaşıp çıkıp aşağıya indiyse kaybolmadı yerin derinliklerinde. Su böyle eğer toprak alanı yok etmiş olsaydı bu yağmurlar olmazdı. Deniz buharlaşmasaydı tekrar yağmur gelmezdi, inmezdi yeryüzüne. O yağmuru tekrar nasıl indiriyorsa öldükten sonra size de hayat verecek. Siz dirileceksiniz. O halde Allah Teala'nın huzuruna çıkacaksınız. Ona işaret var ve surenin sonunda Kur'an-ı Kerim'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kurulan tuzaklar var. Onlardan bahsederek sure son buluyor. Ve semai ve tarik. Allah Azze ve Celle semaya yemin ediyor. Onunla başlıyor. Vattarik, tarığa yemin olsun. Peki nedir o tarık? Taraka fiili vurmak demek. Arap gece evinden çıkar bir yere gidecekse ya da gelecekse, ca'e leylen gece gelecekse mutlaka gittiği yerde gece kapı vardır, kapanmıştır, kapıyı vuracaktır. Taraka yani kapıyı vuracağından dolayı gece yürüyen adama, giden adama tarık denir. Gidecek ve kapıyı vuracak. Çekice mıtraka denir. Demire onunla vuruyorsunuz, şekil veriyorsunuz. Ateşten aldıktan sonra demiri demire vurduğunuz zaman vurma fiili orada olduğundan dolayı oradan yapılan o alete, ismi alete mıtraka denir. Yola tarık denir. Yürüyorsunuz, ayağınızla eziyorsunuz, çiğniyorsunuz. O cihetle çiğneme ezme olduğundan dolayı ayakla insanlar yola bastığından dolayı yola tarık denir. Peki, vessemâi vettârik. Arap dilinde, edebiyatında bir kelimenin önce hakikatini öğreniyorsunuz.
Bu hangi anlamda?

kullanılıyor. Hakiki anlamı öğrendikten sonra bakıyorsunuz onun derinliğine, muhtevasında neler var onda, anlıyorsunuz. Anladıktan sonra onu başka şeylerde kullanıyorsunuz. Güneşe bakıyorsunuz. Nedir güneş? İşte bir büyük varlıktır. Dünyaya ışık veriyor, aydınlık veriyor. Önce güneşi anlıyorsunuz. Sonra ikinci adımda güneşin özelliklerini idrak ediyorsunuz. Ne yapar bu güneş dünyada? Üçüncü adımda ise güneşin özelliklerini istare yoluyla, mecaz yoluyla başka varlıklara aktarıyorsunuz. Başka varlıklara aktarmaya bu ameliye mecaz diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de mecaz çoktur. İşte mecaz, mecaz-ı lugavi var, mecaz-ı akli var. Mecaz-ı lugavi de mecaz-ı mürsel olur. Onun kısmıdır mecaz-ı mürsel veya istare diye mecaz-ı lugavi. O da ikiye ayrılır. Yani alıyorsunuz başka bir şeye aktarıyorsunuz. Diyorsunuz ki kâmet şemsun tudalliluni ani şemsi. Güneş kalktı beni güneşten gölgeledi. Peki güneş kalkar mı ya? Güneş başka bir güneşten bizi gölgeleyebilir mi? Gölgeleyemez. O zaman adam bir kadını seviyordur. Nasıl güneşten ışık alıyor? O kadından da bir takım olumlu enerjiler alıyordur. Kadın beni güneşten gölgeledi, kalktı, beni güneşten gölgeledi, ona işaret ediyor. Güneş güneşe gölge olmaz. O zaman kâmet şemsun tudallilûni diyorsa, güneş beni kalktı bir güneşten gölgeliyor diyorsa, oradaki birinci güneşi mecaz anlamında kullanılıyor. Neden mecaz anlamında kullanılıyor? Önce güneşin ne olduğunu idrak etti, çözdü. Sonra onun bir takım özelliklerini aldı, başka bir varlığa aktardı. Tabi bu okuduğum cahiliye şiiri veya işte Arap edebiyatında birinin şiiri, belagat kitaplarında tam bu değil de benzer ifadeler kullanılır. Veya denize yürüdüm diyorsunuz. Öyle diyor. Denize doğru yürüdüm. Deniz nedir? Büyük alemde gördüğünüz en büyük varlıklardan bir tanesidir. Peki önce denizi anlıyorsunuz. İkinci adımda, hamlede denizin içinde neler var? İnci var, mercan var, balık var. Alırsınız veya su alırsınız. Aldıkça size verir. Deniz bitmez. Aldıkça size ikram eder. Cömert bir adam var. Onu denize benzetiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben denize doğru gittim. Deniz de bana doğru geldi. Deniz size doğru gelmez. O zaman bir adam geliyor size doğru. O adamı da deniz gibi olduğundan, ikram ettiğinden dolayı denize benzetiyorsunuz. Eğer müşebbeh, müşebbehun bih varsa o zaman teşbih olur. Bir taraf hasfedildiyse, yoksa o zaman istare olur. Şimdi burada mecaz var. Neden bunları söyledik? Ve's-semâi ve't-târik. Yani yolu çiğneyen adama tarık deniyor. Yola tarık deniyor çiğnendiğinden dolayı. Gece gelen adama tarık deniyor. Vuruyorsunuz demiri, demire çiğniyorsunuz, eziyorsunuz, mıtraka deniyor. Ve's-semâi ve't-târik. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakimi Arapça indiriyor. Onun bütün özellikleri, hususiyetleri kelam-ı kadimde var. O semaya yemin olsun. Gece gelen yıldıza yemin olsun. Ve't-târik. Tala'a leylen. Gece nuruyla dünya semasında doğan, görünen, yörüngesinde akan, nurunu dünyaya izhar eden o yıldıza yemin olsun. Buradaki yıldız, vattarik, bir tane yıldız mıdır? Yoksa belli bir yıldız mıdır? Cins midir? Farklı müfessirlerimizin mutalaları var. Ama Allah Teala yıldızın adını vermediğine göre, yani biz onun üzerinde fazla durmayacağız. Buradaki murad-ı ilahi nedir? Onu anlamaya çalışacağız. Ve's-semâi, o semaya, nizam verdiğim o semaya yemin olsun. Ve't-târik, o dünya semasında, gece karanlığında, nuruyla, ışığıyla görünen, ortaya çıkan o yıldıza yemin olsun. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَعْلَمَكَ يَا مُحَمَّدْ. Sana o yıldızın ne olduğunu ne bildirecek ki? Yani bununla şuna işaret ediyor.
ilim bilim ne kadar ileriye giderse gitsin, yıldızlar alemini bütünüyle anlayamayacak insanlık. Bütünüyle keşfedemeyecekler. Bir şeyler söyleyecekler ama kainatı ilimleriyle, irfanlarıyla istihab edemeyecekler. وَمَا اَدْرَاكَ مَالطَّارِقِ اَنَّجْمُ الثَّاقِبِ İşte o Tarık, gece gelen, doğan o yıldız, bu mahzuf bir müptedanın haberidir. Yani اَنَّجْمُ الثَّاقِبِ Delen bir yıldızdır. Deliyor. Bakıyorsunuz ki karanlığı yarıyor. Semayı yarıyor. Aktığını görüyorsunuz. Akabildiğini görüyorsunuz. اَنَّجْمُ الثَّاقِبِ O halde o karardığında, sema gece olduğunda ortaya çıkan yıldızlara bakacaksınız. Yıldızlar size şunu haykıracak: değişiyoruz, akıyoruz, sabah oluyor kayboluyoruz, akşam oluyor dünya semasında doğuyoruz. Bizi idare eden bir güç var, Allah var. Biz onun emrindeyiz, onun talimatına, kanunlarına amade olduk. Ey Ademoğlu, ey insanoğlu, bizim lisanımız yok, dilimiz yok, konuşamayız. Ama Allah'ın kanunlarına amade şu halimizle sana diyoruz ki, sen de irade-i cüz'iyenle bizi yaratan Allah Azze ve Celle'nin kanunlarına teslim ol. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ Aradaki cümleyi itiraziyeydi. Şimdi yeminin cevabı geliyor. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. İn nafiye, lemma da illa anlamında. Hiçbir nefis, hiçbir canlı yok ki alemde, lemma aleyha hafiz. Onun üzerinde hafız, onun üzerinde muhafız olmasın. Yani Allah Azze ve Celle bütün varlıkların üzerinde, bütün canlıların, insanların üzerinde hafızdır, muhafızdır. Semada hafızdır, semada muhafızdır. Koruyor, o yıldızları koruyor, güneşi koruyor, ayı koruyor. Onlar kendi yörüngelerinde akıyor. Allah Teala'nın kanunlarına itiraz etmiyorlar. Onları nasıl koruduysa sizin varlığınızı da o Allah koruyor. Veya burada hafeze meleklerine işaret var. Tabii koruyucu olduklarından dolayı hafeze melekleri ya da kiramen katibin. İnfitar suresinde kella bel tukezzibune biddin ve inne aleykum lahafizin kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Onlar insan hayatını koruyorlar, muhafaza ediyorlar veya yazıyorlar. Allah Teala size o melekleri görevlendirmiştir. Bu hafız kelimesinden melek de anlaşılır ya da akıl anlaşılır. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Her nefsin, her canlının aklı vardır. Aklı varsa sorumludur. Eğer aklı yoksa, yörüngesini şaşarsa, yoldan çıkarsa, yanlış yaparsa, o deli ise sorumlu değildir, mesul değildir. Ama aklı varsa, yıldızlar nasıl yörüngelerinde akıyor, bu adam da sırat-ı müstakimde yürümek zorundadır, orada olmak zorundadır. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقِ Fafasıha demiştik. Peki insan baksın, مِمَّ خُلِقِ neden yaratıldı? Hani sen Kur'an-ı Kerim yalanlıyordun ya, Allah Teala'nın ayetlerini kabul etmiyordun. Ey Ademoğlu, bak bakalım neden yaratıldın? فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقِ Asıl mimma idi, istifami olduğundan elif hasfedildi. خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقِ O insanoğlu bir sudan yaratıldı ki dafik defaka nesara babı bu fiilin aslında burada da mecaz var. Yani gerçek failine isnat edilmiyor. Buradaki dafik kelimesinin anlamı metfuk, dökülen bir sudan yaratıldı. Hulika mimma in dafik, dökülen bir su. Peki nereye dökülür? Annenin rahmine dökülür. Annenin rahmine dökülen bayağı bir sudan yaratıldın sen. Peki seni o halde yaratıp dünyaya götüren, getiren, var eden Allah Azze ve Celle'ye neden teslim olmuyorsun? Neden ona iman etmiyorsun? Etrafında olan eşyaya bak.
masaya bak, ışığa bak, kapıya bak.

Bak, rafa bak, kitaba bak. Hepsinin bir sahibi var. Hepsinin ustası var. O ustalar yaptılar, oluşturdular, kitapsa yazdılar, vücuda getirdiler. Yani birisi kalkıp dese, halının ustası yoktur, fabrikası yoktur, kitabın sahibi yoktur. Kendiliğinden yazılıp, kendiliğinden basılmıştır. Bu rahleler kendiliğinden olmuştur. Bunları söyleyen bir adamın aklının olmadığını söylüyorsunuz. Ona mecnun diyorsunuz. Ona deli diyorsunuz da ey Ademoğlu sen bu masa kadar yok musun? Bundan daha mı basitsin? Bu raftan daha mı basitsin? Işıktan daha mı basitsin? Olmaz diyorsun. Bunlar kendiliğinden vücuda gelmezler. Öyle söylüyorsun. Peki sen bütün varlıklardan daha mükemmel, o halde varlığın ortada, vücudiyetin, mevcudiyetin ortada. Neden kendinin tesadüfen olduğunu, vücut bulduğunu onu söylüyorsun? Neden yaratılışı Allah Teala'nın seni var ettiğini inkar ediyorsun? Hulika min ma'in dafik. Yani böyle bir sudan oldun. Ağızdan damlayan bir sudan da olabilirdin. Ama oradan olmadın işte. Öyle dökülen, helaya giden bir sudan yaratıldın. O halinle nasıl oluyor da Allah'ın kitabını çağ dışı görüyorsun? Kendi fikrini çağdaş görüyorsun. Kur'an bu asırda, bu zamanda olmaz diyorsun. Hulika min ma'in dafik. Yahrucu min beyni sulbi ve terayib. Peki o su neden çıkıyor? Nereden çıkıyor? Yahrucu min beyni sulbi. Erkeğin babanın sulbünden, belinden geliyor. Ve terayib, annenin de kaburga kemiğinden, sadır tarafından, göğüs tarafından, o kaburga kemiğinden, oradaki hücrelerden, erkekten geliyor, kadının orasından geliyor. Kadının rahminde birleşiyor. Rahimde cenin oluyor. Çocuk merhaleleri aşağı aşağı oradan dünyaya geliyor. Beyin kelimesiyle hem kadından yumurta geliyor, erkekten sperm geliyor. Fakat onların çıkış yeri erkekte sulb yani bel ve taraib, kadınla da o göğsünde olan kaburga kemiği, onun içindeki o yer oradan geliyor, rahimde birleşiyor ve çocuk dünyaya geliyor. Yahrucu min beyni sulbi ve terayib. Yani anne ile babanın cüzlerinden çıktın, o halde dünyaya geldin. İnnehu ala rac'ihi lekadir. Oradaki zamir Allah Azze ve Celle'ye, Halik'a dönüyor. Hulika min ma'in dafik, Halik'a delalet ediyor. İnnehu innel Halik, innallaha Azze ve Celle ala raci'ihi raci'l insan. O insanı tekrar döndürmeye, dünyaya getirmeye kadirdir. Yoktan var etti. Annenin kaburga kemiğinin içinden, babanın belinden aldığı, rahimde birleştirdiği, orada döllenme oldu. İnnehu ala rac'ihi lekadir. O Allah Azze ve Celle tekrar dünyaya getirmeye kadirdir. Peki bu diriliş ne zaman olacak? Yevme tubles serair. Serair, serire kelimesinin çoğulu. Fakat o serire kelimesi burada sır anlamında. Serair o zaman sırların çoğulu. Bütün sırların keşfedildiği, ortaya çıkarıldığı, izhar edildiği o gün Allah seni tekrar diriltmeye kadirdir. Sırlar ortada olacak. Yani kafirler hangi planı insanlık adına kurdular? Neleri planladılar? Hangi İslam toprağını işgal ettiler? O işgal sırasında hangi yalanları ekranlardan söylediler? Gerçek niyetleri neydi? Hakikatte neler yaptılar? Ya da en iffetli insana en iffetsiz isnatlarda nasıl bulundular? O adamın hayatını kararttılar, kadının hayatını kararttılar, yalanları kurguladılar ve o yalanlar o şekilde devam etti. O şekilde kaldıysa yevme tuble serair. Ey kulum, dirilişe sadece inanmayacaksın. O dirilişe hazırlanacaksın. Unutma. Dünyada açık nelerin var, gizli nelerin varsa hepsi kıyamet günü ortaya çıkarılacak.

Yevme tubule sarair. O gün bütün gizli olan şeyler keşfedilecek, huzura gelecek. Allah Teala onları soracak. Fema lehu min kuvveti ve la nasir. O insanın, Adem oğlunun kendinden bir kuvveti yok. Kendinden bir gücü yok ki korunsun. Yanlışları var, zulümleri var, ihanetleri var. Ondan dolayı şimdi cehenneme takdir-i ilahi onu sevk edecek. Oraya gidiyor. Kendinden bir direnme azmi olmaz bu adamın. Vela nasır, dışarıdan da yardımcıları yok. Gelsinler, kurtarsınlar, çare olsunlar. Hayır. İşte bu adam görüyorsunuz, oradan cehenneme akıyor, cehenneme gidiyor. O halde ve semai ve tarik ve ma edrake met tarik. Bu yıldızın bir gayesi var. Yörüngesinde akıyor. Senin gayen olmaz mı? Elbette gayen var. Seni yaratan o gayeye mebni yaşa diye dünyaya gönderdi. Eğer gayeye uygun yaşarsan ebrardan olursun. Allah sana cennetin kaplarını açar. Yok eğer o gayeye ihanet edersen, ayrılırsan sırat-ı müstakimden, öyle bir gün var ki neleri yaptıysan, yapmadıysan yevme tubules sarair. Bütün bunlar ortaya çıkarılacak o diriliş gününde ki yardımcın ne içeriden var ne dışarıdan var. Surenin 3. bölümü ve semai zâtir racai. Allah Azze ve Celle yine semaya yemin ediyor. Fakat bu sema zâtir racai. Yani o dönüşler kendisinde olan, dönüşlere sahip olan semaya yemin olsun. Yani farklı şeyler müfessirlerimiz söylediler ama yağmur görüşü burada daha uygun düşüyor. Cevabına da baktığınız zaman وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Neden? Yağmur yere düşecek, toprağa hayat verecek. Sonra insan da o yağmur nasıl toprağı diriltiyorsa Kur'an-ı Kerim'le dirilecek, varoluşunun gayesini anlamış olacak. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Bitkiler çıkarken kendisini yardığı, yarılan bitkiler çıkarken tohum oldular, tohumdular, attınız toprağa. Sonra topraktan çıkarken toprak yarıldı. Tohum kendisinden çıkarken yarılan o yere de yemin olsun. وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Yarılan o yere yemin olsun. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Mutlaka Allah Azze ve Celle bu yeminden sonra cevabı getiriyor ki اِنَّهُ اِنَّ الْقُرْآنَ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Yani buradaki kavil kelam anlamındadır. Hakkı batıldan ayıran bir sözdür. İnsan hayatını zulümattan onun nurunu ayırır. Onu nurlu, nurani bir hayatın, huzurlu, saadeti olan bir hayatın içine götürür. İnnehu lekavlun fasl ve ma huve bil hezl. O Kur'an hezil değildir. O Kur'an şaka değildir. Aleme bakmıyor musunuz? Bu yağmur nasıl oluşur? Bir tohum toprakta çürür. Çürüdükten sonra o toprağa nasıl hayat verir? Bunlara bakmaz mısınız? Abese suresinin 24. ayetinden itibaren فَلْيَنْظُلِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِ. İnsan yediğine baksın. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا. O yediğinizi nasıl oluşturduk? Yağmuru semadan indirdik. Sel olmadı. Toprağa hayat verecek. O tohuma yardım edecek. Önce çürüyecek, sonra yaracak o toprağı. ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّا. Sonra yardık o toprağa, o tohum yerin yüzeyine çıktı. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا. Bütün bunları, neler varsa burada zikredilen, zikredilmeyen, zeytin ağaçları, hurma ağaçları, o gür ormanlar, otlar, sebzeler, yoncalar, meyveler, meta'al lekum ve li en'amikum. Hem sizin için hem hayvanlarınız için
Bunları biz yarattık. Yağmuru indirdik. Toprağa bu özellikleri koyduk. Ve bunlar neşu nema buldular. Hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Bunlar oyuncak mı? Kendiliğinden olur mu? İşte bunları yaratan, aleme bu sistemi, nizamı koyan Allah Azze ve Celle. Hayatınıza kainattaki bu düzen gibi riyazi hakikati olan, matematiksel kesinliği olan, mutlaka yaşadığınız zaman, inandığınız zaman hayatınıza saadet getirecek bir nizam var ki bütün felaket şekillerinden sizi sadece o kurtarabilir. O nizam da bu Kur'an-ı Hakim'den neşu nema bulmuştur. Bu Kur'an'dan istinbat edilmiş, ondan alınmıştır. İnnehu lekavlun fasl ve ma huve bilhazl. Bu Kur'an oyuncak değil. Sizin o rızkınızı topraktan çıkarmamız da oyuncak değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği uzun bir hadis var. Orada Kur'an-ı Kerim'i tarif ediyor. Hazreti Ali rivayet ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir fitne olacak gelecekte buyuruyor. Hazreti Ali veya sahabe soruyorlar. Ya Resulallah, insanları o fitneden çıkaracak nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kitabullahi fihi nebe'u men kablekum ve haberu ma ba'dekum ve hukmu ma beynekum. Allah'ın kitabı insanları kaostan kurtaracak. Ki o Kur'an'ın içinde fihi nebe'u men kablekum, sizden önceki yaşayan milletlerin haberi var. Sizden sonrakilerin de haberleri var. Neler olacak bu dünyada? Kıyamet nasıl kopacak? Onlardan da bahsediyor. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ. Sizin kendi aranızdaki hüküm de o Kur'an'ın içindedir. هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِهَزْلٍ. O Kur'an fasıldır. Yani hakkı batıldan ayırır. لَيْسَ بِهَزْلٍ. Şaka değildir. Oyuncak değildir. Allah'ın kitabıdır. Onunla oynamayın. Çocuk mesabesinde ilimde olanlar mealleri ellerine alıp Allah'ın ayetlerinden hüküm çıkarmasınlar. Abdestsiz, taharetsiz bu Kur'an'a tutmayın. La yemessuhu illel mutahharun. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun. La yemessuhu illel mutahharun. Bu ayet ister ihbari olsun, ister inşai olsun, Allah Teala Kur'an-ı Hakim'den bahsediyor. Meleklerden bahis söz konusu olsa bile ona ancak melekler, temiz olanlar el tutuyorsa, bunu bize haber veriyorsa, o halde siz de temizlenmeden bu Kur'an'a tutmayın. Elinizi ona uzatmayın. Abdestsiz okuyabilirsiniz ama abdestsiz bu Kur'an'a tutmayın. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum dünyadan ayrılırken çocuklarına onu vasiyet ettiler. Kur'an'a abdestsiz tutmayın diye. Peki neden? Bu kerim bir kitap. Allah Teala onun üzerine yemin ediyor. Yani yeminin cevabını da getiriyor burada. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصِلٌ. Oyuncak değil bu Kur'an. Hasan'ın kitabını eline aldın, çiziyorsun, oynuyorsun veya itiraz ediyorsun, reddediyorsun. Fakat bu Kur'an'ı eline öyle alamazsın. Ayak ayak üzerine atıp, eğer örfte ayak ayak üzerine atmak, o ayak ayak üzerine atanın kibrine, gururuna, enaniyetine vesairesine delalet ediyorsa, Allah'ın kitabını o şekilde, o surette okuyamazsın. Çökeceksin Kur'an'ın karşısına, teslim olacaksın. Bu hezil değil, şaka değil, İhsan'a ait değil, Hasan'a ait değil, Allah'ın kelamıdır. Öncesinden haber verir, senin meseleni çözer, sonra neler olacak onlardan da sadece bu Kur'an bahseder. İnnehum yekidune keyda. Fakat onlar anlamıyorlar, Kur'an'a tuzak kuruyorlar. İnnehum o Kureyş, kafirler kıyamete kadar Kureyş'le aynı yerde olacaklar. Yekidune keyda. Peki Kur'an'a nasıl tuzak kuruyorlar? Allah'ın ayetlerini iptal edecekler, hükümsüz kılacaklar, ona dair konuşuyorlar. Diyorlar ki, İn hiye illa hayatuned dünya, nemutu ve nahya.
Kur'an diyor ki diriliş var.

nasıl olacak bunlar diyorlar. Alıyorlar ellerine, Mekke sokaklarında dolaşıyorlar. Muhammed diyorlar, dirilişten bahsediyor. Haberiniz var mı? Dirileceksiniz. Bu hale geldikten sonra bir emir, bir talimat o çürümüş kemiklere gelecek ve kalkacaksınız kabirden, hesaba gideceksiniz. Orada kölelerle efendiler aynı yerde duracak. Allah renge bakmayacak. İnne ekremekum indallahi etkakum, yüreğe bakacak, takvaya bakacak. Mekke diyorlar, bu masallara inanıyor musunuz? İza tutula aleyhi ayatuna kale asatirul evvelin. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman masal diyorlardı Kur'an-ı Kerim'e. Öncekilerin masalları, uydurmaları diyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la o yeryüzünün nizamı olan Kur'an-ı Hakim'le böyle savaşıyorlar. İnnehum yekidûne keyda. Her dönemde bunları yapacaklar. Ekranlara çıkacaklar. Ekranda ya o yarışma programlarıyla, dizileriyle, magazinleriyle, Kur'an-ı Kerim'in tesettür emirleriyle savaşacaklar. Onlara tuzak kuracaklar. İnnehum yekidûne keyda. Yani açıkça çıkıp orada tesettürü inkar etmeyecekler. Ne yapacaklar? Ödül verecekler. Açılırsan diyecekler, tesettüre ihanet edersen, bir erkekle aynı evde olursan, yaşarsan, iffetini, izzetini ayaklar altına alırsan, ben kadının onurunu tanımıyorum dersen, sana ödül veririz diyorlar. Ödül vereceğiz diyorlar. Ekranlara öyle taşıyorlar. Eğer bir erkekle dizide kucaklaşırsan, sarılırsan, bunu rol gereği, sanat gereği yaparsan, onunla aynı yatak odasına, aynı yorganın, örtünün arasına girersen, sana film festivallerinde ödüller verirler. Büyük aktör derler, büyük sanatçı derler, öne çıkarırlar. Sen bunun için oku, bunun için ilerle, onun için her şeyini feda et, iffetini feda et, ahlakını feda et, yarınlarını feda et, ahiretini feda et. İnnehum yekidûne keyda. Kur'an'a böyle tuzak kurarlar. Dün ellerine çürümüş kemikleri alıyorlardı. Kur'an ahirete davet ediyor. Onlar da kendi masallarını o çürümüş kemikler üzerinden anlatıyorlardı. Peki bugün farklı yolları kullanıyorlar. Faizi özendiriyorlar. Reklama taşıyorlar. Ev alamıyorsun diyorlar, araba alamıyorsun diyorlar. E çaresiz kaldın, biz de indirdik, bunları senin için yaptık. Arabayı bir aileyle reklam filmini alıyor. Kadın var, çocuk var, yaz günü reklamda gidiyorlar bir piknik yerine. Çocuk geliyor babasına sarılıyor. Kadın geliyor eşine sarılıyor. Baba diyor, bak orada reklamda. Orada bir algı oluşturuyorlar. Reklamda anne, baba, çocuklar pikniğe gittiler. Eğer bizim de arabamız olsaydı, biz de bir pikniğe giderdik. Onu park ederdik, orada eşyalarımızı çıkarırdık, otururduk, keyif yapardık. Faizi buradan anlatıyor. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Allah Kur'an'da buyuruyor ki, faizi alan, veren Allah'la, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la savaşıyor. Onlar bu şekilde faizi ekrana taşıyorlar. İçkiyi başka şekilde kullanıyorlar. Yani Kur'an-ı Hakim'in buyrukları insanı nasıl bir hayata taşıyorsa, onlar tuzaklarla insanları o hayattan uzaklaştırmak için mücadele ediyorlar. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kurdukları tuzakları konuşuyorlar. Ya bunu zincire vuralım diyorlar. Mekke'nin dışına çıkaralım ya da veya öldürelim demişlerdi. Allah Resulü aleyhisselama karşı tuzaklar kurmuşlardı. Ve ekidu keyda. Müslümanlar, siz vazifenizi yapın, korkmayın. Bu Kur'an'ı ortadan kaldıramazlar. Bu Kur'an'ı 14 asırdır tuzak kuruyorlar. Ve ekidu keyda. Ben de onlara tuzak kuruyorum buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki Allah tuzak kurar mı? Allah'ın tuzağı olur mu? Tesmih.

Tesmiyetu cezai şey'i bismi zalike şey. Tesmiyetu cezai şey'i bismi zalike şey. Yani bir şeyin cezasını onunla isimlendiriyorsunuz. Yani Allah Azze ve Celle bunlara bir ceza verecek kafirlere. Onların tuzaklarını iptal edecek. Ebu Bekir'le iptal edecek. Ömer'le iptal edecek. Ortadan kaldıracak. Onların tuzaklarını ortadan kaldırırken onlar hangi ifadeyi kullandılarsa aynı ifadeyi getirmeye müşakele diyoruz. Müşakele belagatta müşakele. Yoksa Allah Teala tuzak kurmaz. Tuzağı kim kurar? Aciz olanlar kurar. Çaresiz olanlar tuzak kurar. Allah Teala aciz değil. Allah Teala çaresiz değil. Kün feyekün emriyle ortadan kaldırır. Ol der, oldurur. Peki o zaman neden ve ekidu keyda buyuruyor? Ya da yuhadi'un Allah'a ve huve khadi'uhum. Yani onlar Allah'a hile yapıyorlar. Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Plan yapıyorlar, mekir yapıyorlar. Ve huve khadi'uhum. Allah da aynısını mı yapıyor onlara? Veya nesullaha fenesiyuhum. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Allah unutur mu? Unutmaz. Peki burada müşakele var. Yani onların cezasını onların fiiliyle ifade ediyor. Onlar unutmuşlardı. Ahirette öyle olacaklar ki unutulmuş varlık gibi rahmetten uzak kenarda duracaklar. Oradan cehenneme gidecekler. Ya da onlar Kur'an'la alay ediyorlar. Allahu yestehzi'u bihim. Allah da onlarla alay ediyor. Allah alay eder mi? Hayır, Allah da alay etmez. Peki o zaman burada müşakele sanatı var. Yani onların fiilini Allah Azze ve Celle bize anlatıyor. Cezalarını da onların fiiliyle verecek. Yani öyle yapacak ki onları alay edilen varlıklar haline gelecekler. Kur'an'la alay edenler yeryüzünde maskara olacaklar. Ve ekidu keyda. Yani onlar Allah'a tuzak kuruyorlar. Yuhadi'un Allah'a ve huve khadi'uhum. Yani Allah da onlara tuzak kuruyor. Onlar aldatıyorlar, aldattıklarını zannediyorlar. Allah onları aldatıyor. Allah aldatmaz. Peki nasıl olur bu? Allah Azze ve Celle onlara öyle bir ceza verecek ki aldatılmış varlıklar olduklarını o cezaya maruz kaldıkları zaman anlamış olacaklar. Ve ekidu keyda. Yani ben de onlara tuzak kuruyorum. Onların tuzaklarını iptal edecek. Kur'an yükselecek, sünnet yükselecek, İslam yükselecek. Önümde ne kadar engel varsa Allah o engelleri kaldıracak. Yani onlar ekranlarda Müslümanların iffetine tuzak kuruyorlar. Bankalarla iktisadi hayatına tuzak kuruyorlar. Fakat bu ümmetin Zeynepleri, Fatımaları, Asiyeleri gelecekler. İffetleriyle meydan yerine çıkacaklar. Onların yarışma programlarını, magazinlerini, eğlencelerini, o tuzakları onların başlarına geçirecekler. İslam'ın yolunu açacaklar. Allah onlarla, Müslümanlarla onların tuzaklarını iptal edecek. Femehilil kafirine emhilhum ruveyda. O halde ya Muhammed, mehilil kafirin, kafirlere zaman tanı. Helak olmaları için acele etme. Onlara beddua etme. Onların karargahlarını adamlar gönderin. O karargahlarda Allah ve Resul nizamını anlatsınlar. Femehilil kafirin. Hakikati örtenlere zaman tanı. Emhilhum ruveyda. Onlara az, kalilen az bir zaman ver. Burada da itnab sanatı var. Aslında mehil, emhil ikisi de emirdir. Fakat Allah Teala bu iş zaman alacak. Ona işaret ediyor. Bu toplumu değiştireceksin. Fakat zaman alacak. Kur'an-ı Kerim'e tuzak kuruyorlar. O tuzak kuran adamlar tuzağa düşecekler. O tuzak kuran adamlar tuzağa düşünce bir kısmı iman edecek. Bir kısmı teslim olacak. Hidayete erecek.
O halde

0: bekleyin. Vazifenizi yapın. Kur'an-ı Kerim'i innehu lekavlun fasıl. Kavlu fasıl olarak kabul edin. Senin hayatında da hakla batıl var. O Kur'an'ı esas al. Kur'an senin hayatındaki o sistemi kursun. Batılı gerisin geri. Nereye aitse, hangi düşünce merkezine, hangi çöplüğe aitse oraya alsın, her şeyin özünü alsın, özden o sistemi, o nizamı kursun, mücadeleni yap ve bekle. Allah kararını verecektir. Nasıl Kur'an son sözdür, Kur'an'a inananlar yeryüzünde son sözü söyleyecekler. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ O dönüşün sahibi olan, yağmurun sahibi olan semaya yemin olsun. Yağmur dönüp dönüp nasıl geliyorsa, o Kur'an da fetret dönemlerinden sonra dönüp gelecektir. İnnehu lekavlun fasıl. Yani yemin cevap arasında bu şekilde de bir münasebet var. Eğer bizler ve semai ve tarik, semaya bakar, semadaki o nizamı görür, o nizamı kuran ve koruyan Allah Azze ve Celle bizim hayatımızı da koruyor. Fakat hayatımızın bir fıtri olarak koruduğu boyutu var. İnsanı insan olarak koruyor. Fakat bizi cehennemin narından da koruyabilmek için, korunabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. O kavlu fasıldır. İnsanlığın hayatında son sözü o Kur'an söyler. Eğer o Kur'an'a teslim olursanız, inanırsanız, onunla amel ederseniz, فَمَهِلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Göreceksiniz, Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığını sizler de yapın. O kafirlere mühlet verin, zaman verin, ama zaman verin derken onları kendi dünyalarında boş bırakın. Onu kastetmiyor bu ayet-i kerime. Murad-ı ilahi o değil. Anlatacaksınız, mücadelenize devam edeceksiniz. Ve bir gün وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ Gece karanlıkta nasıl yıldız geliyorsa, gece doğuyorsa, Kur'an-ı Kerim de bir yıldız gibi karanlık, insanlığın semasını, ufkunu, bütün karanlıkların kapladığı bir anda gece semanızdaki o yıldız gibi doğacaktır inşallah. Allah Teala bir tarık suretinde Kur'an-ı Hakimi insanlığın semasında yeniden görmeyi bizlere ihsan buyursun. Hakim olarak, hakim kitap olarak yeryüzünün bütün işlerinin idaresinde müracaat edilen yegane nizam olarak Kur'an-ı Hakimi bu şekilde görmeyi Allah Teala bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
6: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312-911-6404.
7: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
8: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.

0: Kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler. Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Açıldık. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 3. şubemizle Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla Ankara Et Noktası artık Samsun Yolu 1011 kavşağında.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
13: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
12: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu, Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem, senin rahmetine sığınırım.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası başlıyor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هدف راديومuzun özel bir o kadar da güzel dinleyenleri. Her birinizi canla başla selamlıyorum. Tekrar bir Salihler Sofrası programıyla sizlerle beraberiz. Malumunuz 14 Mayıs'ta ülkemiz bir seçim geçirdi. 50 milyonun üzerinde insanımız rey belirttiler, görüş ortaya koydular. Yani oy verdiler bugünkü tabirle. Diğer bir ifadeyle vekalet verdiler. Kimin siyasi görüşü ne olursa olsun ülkemizi takdir etmek, tebrik etmek lazım. Dünyaya bu iş böyle olur dedirtecek güzellikte. Farklı görüşlerde, farklı anlayışlarda 80 milyon ülke insanımız büyük bir katılımla, büyük bir huzur ile, büyük bir olgunlukla gittiler, oylarını kullandılar. Böyle ikinci tura kaldı. Netice ne olursa olsun ülkemiz hakkında hayırlara vesile olsun. Dünyaya örnek olacak olgunlukta, yüksek katılımda, hoşgörü içerisinde bunu başarabilmiş olması ülkem insanının ne kadar artık bu alanlarda mesafe kat ettiğinin en güzel göstergesi. Ben tekrar bu münasebetle iyi ki bu ülkenin vatandaşıyım, iyi ki bu toplumun bir ferdiyim dedim. Bu sevincimi, bu olgun davranışını insanımızın da kendi Facebook sayfamdan efendim arz ettim. Malumunuz biz bütün programlarımıza bir Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. 2008 yılının 6. ayın 9'unda İnşikak suresi okumuşum. 8 dakikalık bir tilavet. Önce onu sizlere arz edeyim. Ondan sonra inşallah Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baldan tatlı o sözlerini yani hadislerini sizlere aktarmaya devam edelim. Şimdi her şey sussun, sözlerin sultanı Kur'an'ımız konuşsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Evet kıymetli kardeşlerim, okuduğumuz Kur'an'ımızı 2 gün önce şehit düşen o yiğitlerimize, şanlı ordumuzun şanlı askerlerine ithaf etmek istiyorum. Ruhları şad olsun. Makamları cennet olsun. Allahu Teala o canlarımıza kast edenlere hiçbir zaman huzur göstermesin. Evet kıymetli kardeşler, Edeb-ül Müfret eserimizin 273 numaralı hadisi şerifinde kalmış idik. Oradan inşallah devam edeceğiz. 272 numara, oradan başlayalım. Konumuz güzel ahlak. Güzel ahlakla ilgili Efendimizin sözleri. An Amr ibn Şuayb an ebihi an ceddihi ennehu semi'a nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Amr bin Şuayb'in babası yoluyla dedesinden rivayet ettiğine göre. Yani babası dedesi oğluna, o da oğluna söylüyor. Ters dönelim. Torunu babasından, babası da kendi babasından. O da peygamberimizden bize aktarıyorlar. Peygamberimizden Amr ibn Şuayb'in dedesi şöyle duymuş. Uhbirukum bi habbikum ileyye. Sizlere en çok sevdiğim kimseleri, evet, sonra ve akrabikum minni meclisen yevmel

Kıyamet. Kıyamet günü de yeri bana en yakın olan kimseleri haber vereyim mi? Diyor Peygamberimiz. Tekrar edelim. Uhbirukum bi'ahabbikum ileyye. Sizden en çok sevdiğim kimseleri. Sonra ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyame. Kıyamet günü de yeri bana en yakın olanlarınızı haber vereyim mi? Sorusu üzerine fe'a'adeha marrateyn ev selâsen. Peygamberimiz diyor bu soruyu iki veya üç defa tekrarladı. Kâlel kavmu. Efendimizin bu sorusuna muhatap olan ashab-ı kiram efendilerimiz şöyle dediler. Naam ya Resulallah. Evet ey Allah'ın Resulü. Kale Efendimiz de o sormaları neticesinde şu cevabı verdiler. Ehsenukum hulukan. Sizin kıyamette bana yer olarak en yakınımda olacak olanlarınız ve benim en çok sevdiğim kimseler ahlakı en güzel olan kimselerdir buyurdu. Evet tekrar edelim. Efendimiz kıyamette bana en yakın olanınızı ve en çok sevdiğim kimseleri size söyleyeyim mi sorusuna ashab-ı kiram efendilerimiz tabii ki Allah'ın Resulü deyince peygamberimiz de ahlakı en güzel olanlarınız ahirette bana en yakın konumda olacak olanlarınızdır buyurdu. Bu anlamda ahlak çok kıymetli, çok önemli. Mesela ahlak deyince hemen gündemde olduğu için aklıma geliverdi. Mesela ülkemiz korkunç bir deprem felaketi yaşadı değil mi? 11 ilimizin çok şiddetli bir şekilde etkilendiği, 13 milyon insanın direkt etkilendiğinden bahsediliyor. İnsanlarımız dünyanın her tarafından bütün maddesini, manasını oradaki canlarımıza bir nebze de olsa yardım edebilelim diye gönderdiler. Müthiş bir hadise. Bu konuda da toplum olarak, ülke olarak çok şeyler yapabileceğimizi gördük elhamdülillah. İnsanımız burada da yek vücut oldu. Ama şu seçimlerden sonra bir takım dengesiz sesler duydunuz değil mi? İşte size yapmış olduğumuz yardımlar haram olsun. Haşa, haşa. Keşke ölseydiniz de bilmem böyle bir kafa olabilir mi? Bu ahlaksızlığın danışkası. Mümin insan, Müslüman insan yardımını birileri bana bir karşılık versin diye yapmaz ki. Birilerinden aferin almak için yapmaz ki. Bağışlayın, oy almak için yapmaz ki. Mümin insan yap bir iyilik. Hal mahluk bilmez ise Halik bilir. Yani yaratan bilir. Veya at suya mahluk bilmese de balık bilir demişler. Bizim yapacağımız bütün hayırlarımız, bütün iyiliklerimiz dünyada bir karşılık beklemek için olamaz. Ya sadece ve sadece Rabbimizin rızasını kazanmak için olabilir. Hani İnsan suresi var değil mi? Amme cüzünden hemen iki sayfa önce. Orada La nuridu minkum cezaen ve la şukura. Bu ayetlerin iniş sebebi olarak Hazreti Fatıma annemiz ile Ali Efendimizin bir de çocuklarıyla sırf kendilerine edecek bir şeyler var. Geliyor birisi kapı çalıyor. Çok mağdur olduğu halinden belli. Ne diyor? Allah için diyor bir şeyler yok mu diyor. Çok perişanım. Çıkartıyorlar. Kendilerine lazım olduğu halde. Kendileri kaç gündür yemek yemedikleri halde o kendi ihtiyaçları olan o yiyeceği o
muhtaç olan fakire takdim ediyorlar.

Ve bunu verirken de la nuridu minkum cezaen ve la şukura. Teşekkür etmene gerek yok. Biz senden hiçbir şey beklemiyoruz. Biz bunu sadece Rabbimizin rızası için yaptık. Sözleri kıyamete kadar insanlara ibret olsun. İşte böyle bir davranış ortaya konulsun. İçin Rabbimiz insanlığa kıyamete kadar örnek olmak üzere Kur'an'ımızda bizlerin önüne koyuyor. Onun için müminler ahlakı yerinde bir Müslüman ne yapmaz? Yaptığı bir iyiliği başa kalkmaz. Ayet-i kerimede de وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Yaptığın bir iyiliği çok görerek ne yapma? Başa kalkma. Onun için şerefli müminler, tabi bunlar marjinal bir takım yanlış hareketler. Toplumumuzun büyük bir kısmının böyle düşünmesi imkansız. Hele hele bizim toplumumuz elhamdülillah. Vatanı, milleti, canı, cananı, kardeşi söz konusu olunca varını yoğunu ortaya koyan bir toplumdan bahsediyoruz. Bak ahlak, her alanda ahlak. Elhamdülillah. 273 numaralı hadisimizi de arz edelim. An Ebi Hureyre enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale. Ebu Hureyre Efendimiz bize aktarıyor. Peygamberimiz şöyle buyurdular. İnnemâ bu'ithtu li utemmime salihal ahlak. Ben salih. Yani güzel. Yani kimseyi rencide etmeyecek, üzmeyecek davranışı, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bu şu demek. Zaten insanlıkta bir ahlaki düzey vardı ama son haline gelmesi, son haline alması gerekiyordu. Mükemmel bir hale getirilmesi gerekiyordu. Efendimiz işte ben diyor bunun için gönderildim. Yani ahlakı zirveye çıkartmak için. Edebeni Rabbi fe ahsene te'dibi der Peygamberimiz. Beni Rabbim terbiye etti. Ne de güzel terbiye etti. Peygamberimiz Allah'ımızın terbiyesinden geçmiş, kainatın, insanlığın gelmiş geçmiş en güzel örneği ve önderidir sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ahlakım benim de güzel olsun diyen her bir mümin, her bir insan, her bir fert Peygamberimizin hayatını iyi bilmeli, iyi öğrenmeli ve onu kendisine örnek almalı. Zaten Rabbimizin sık sık bize emridir değil mi? Der ki ati'ullaha ve ati'urrasul. Nerede Allah'a emri, Allah'a itaat edin emri varsa orada mutlaka arkasından peygambere de itaat edin. Yani onun izlerini takip edin. O nasıl yapmışsa öyle yapın. O nasıl davranmışsa öyle davranın. Efendim güzelliğini bize öğretecektir. Bundan dolayı peygamberimiz ben yüce ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurdu. Zaman zaman insanlarımızdan etik kelimesini duyuyorum. Etik. Tabii ben bu kelimeyi kullanmıyorum. Beğenmiyorum da, istemiyorum da, sevmiyorum da. Neden? Etik kelimesi hiçbir zaman ahlak kelimesini ifade edemez. Etik, dinsiz bir ahlakı çağrıştırıyor bende. Yani dinin etkisi olmadan bir ahlak. Oysa ki insan aklının ulaşamadığı ahlaki davranışlar var. Lütfen beni bağışlayın, lütfen. Mesela ben 33 sene Almanya'da kalmış olmama rağmen Almanca namus kelimesini hiç öğrenemedim. Yok öyle bir kelime. Kelime yok. Tekrar ediyorum, kelime yok. Dolayısıyla mesela namus dediğimiz zaman insanda belli bir utanma, haya duygusu var değil mi? Doğuştan gelen bir duygu. Ve din bunun üzerinden nice öğütlerde bulunur bize. Mesela اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bana kadar bütün peygamberlere indirilmiş bir kuraldır der. Bütün peygamberler bunu kendi toplumlarına söylemiş.

Yani eğer Allah'tan utanmazsan veya çevrenden utanmazsan dilediğini yap. Evet. Yani utanma diye bir şey var. Bu ahlaki değerin alt zeminini oluşturan bir değer. Utanma. Bizde utanmaz, arlanmaz derler. Veya ar damarı çatlamış derler. Yani utanma damarı olur insan. O demek ki o çatlayınca artık o utanma, haya dediğimiz, Peygamberimiz el haya o şu'betu minel iman, haya da imandan bir bölümdür der. Yani utanma ahlakı süsleyen bir değer, bir güzellik. Dolayısıyla dinin ortaya koyduğu ahlaki prensiplere biz ahlak diyoruz. Ama dinden bağımsız bir takım kurallara ne diyorlar? Etik diyorlar. Ki ben bu kelimeyi kullanmayı dediğim gibi beğenmiyorum. Ben ahlak kelimesini tercih ediyorum. Bütün kardeşlerimin de bu kelimeyi kullanmalarını tavsiye ederim. Şimdi işin burasında size güzel bir eser takdim edeyim. Benim 90'lı yıllarda çokça dinlediğim, 1991 yılında Bosna Hersek'ten bizatihi kendim satın aldığım bir kasetim vardı. Belki o kaseti yani yüzlerce defa dinlemişimdir. Tabakski Mescit yazıyordu üzerinde. Tabi Boşnakça ilahiler, içerisinde Türkçe ilahiler var. Boşnaklar çok güzel de Türkçe ilahi okuyorlar biliyorsunuz. Musiki konusunda çok öndeler. Yani çok iyi mesafe kat etmişler. Onlar evladı Fatiha, malumunuz Osmanlı'nın bakiyası. O kaset içerisinde yer alan bir Tale Albedru vardı. Enfes okumuşlar. 3 dakikalık bir eser ama onu şimdi sizlere arz ediyorum. Ve Bosna İlahi grubundan Tale Albedru aleyna diyoruz.

Evet kıymetli kardeşlerim, 274 numaralı hadisimize geldik. An Aişete radıyallahu anha kalet. Aişe Sıddîka annemiz şöyle dediler. Mâ hubbera Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyne emrayni. Peygamberimiz iki konuda serbest bırakıldığında, yani iki konudan birisini tercih etme durumunda kaldığında, illa ihtara eyserahuma, Efendimiz o iki yoldan en kolay olanını tercih eder ve de ashabına böyle tavsiye ederdi. Me'lem yekun itmen, tabi günah olmadığı müddetçe, günah olduğu yerlerde kolay olan değil, zoru tercih ederdi. Ancak günah olmadığı müddetçe Peygamberimiz iki konu hususunda eğer muhayyer kalsaydı, yani bir seçim yapma durumunda kalsaydı, Efendimiz ne yapardı? Kolay olanı da tercih ederdi. Onun ahlakını söylüyor. Yani kolay olanı yapın derdi. مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمَنْ اَمَتْ فَاِذَا كَانَ اِثْمَنْ. Ama bir şeyde günahsa, Allah'a isyan içeriyorsa, kâne eb'aden nâsi minuh, insanların bu konudaki en uzak olanıydı. Yani konu söz konusu Allah'a isyansa, Efendimiz oradan uzak olurdu. وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِ. Peygamberimiz hiçbir zaman kendi nefsi için intikam almamıştır. İlla en tunteheke hurmatullahi teala, ancak söz konusu Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi olduğu zaman, feyentekmu lillahi azze ve celle biha, Allah rızası için, Allah'ın yasalarının çiğnenmemesi için gerekeni yapar, gereken de intikamını alırdı. Peygamberimizin ahlakı buydu, yani kolay olanı tercih eder, kolay olanı tavsiye ederdi. Zaten Efendimiz demiyor mu? Yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşiru ve la tunaffiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. İslam'ın bu konudaki duruşu, tutumu, tavsiyesi budur. Elhamdülillah. Evet. 275 numaralı hadisimiz arz ediyorum. An Abdullah ibn Mes'udin kale, Abdullah ibn Mes'ud Efendimiz'den o şöyle anlattı. İnnallaha Teala, Allahu Teala kasama beynekum ahlakakum. Allahu Teala sizin ahlakınızı taksim etti. Kema kasama beynekum arzakakum, rızıklarınızı sizin aranızda taksim ettiği gibi. Ve inna Allahu Teala yu'til mala men ahabba ve men la yuhibbu. Allah sevdiğine de sevmediğine de mal verir. Değil mi? Çalışana verir. Ve la yu'til imane illa men yuhibbu. Ancak imanı ancak ve ancak sevdiğine verir. Allah kimi sevmişse ona imanı lütfeder. Dolayısıyla imana sahip olan kimseler bilsinler ki Allah o şahsiyeti sevdiği için kendisine iman nasip olmuştur. Femen danne bil mali en yunfikahu, kim malı harcama konusunda cimrilik yaparsa. وَخَافَ الْعَدُوَّ اَنْ يُجَاهِدَهُ. Efendim, düşmanla cihat etmekten korkarsa, sonra وَهَابَ الْلَيْلَ اَنْ يُكَابِدَهُ, gecenin uykusuzluğundan çekinirse, yani uykuyu çok seviyor, kalkamıyor bir türlü. Efendim, böyle bir tip olursa, فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ, o kimse şu sözü çok söylesin.
La ilahe illallah. Ve subhanallahi velhamdülillahi vallahu ekber. Tekrar edelim. Yani uykuyu çok seven, gece namazlara kalkamayan, uykuyu yenip sabaha kalkamayan, Allah davasında dışarı çıkıp İslam'ı anlatamayan, bu konuda korkak davranan ve malını Allah yolunda infak etmeyen, bu konuda cimrilik yapan kimse La ilahe illallah ve subhanallah velhamdülillahi vallahu ekber tesbihlerini çokça söylesin ki umulur inşallah bu zikir o kimseyi o halinden kurtarır, o halinden kurtulmasına vesile olur. Evet kıymetli kardeşlerim, işin burasında size güzel bir eser daha arz edebilirim. Gelsin bakalım, Valenoy diyelim.

Evet kıymetli kardeşlerim, güzel bir ilahiden sonra kaldığımız yerden dersimize devam edebiliriz. Edeb-ül Müfret eserimiz 276 numaralı hadisimiz şöyle. An Ebi Hureyre'te anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Hureyre Efendimiz bize nakletti. Peygamberimiz şöyle buyurdular. Leysel gina an kethratil aradi, zenginlik mal zenginliği değildir. Şöyle diyeyim, gerçek zenginlik mal çokluğundan kaynaklanan zenginlik değildir. Velakinnel gina, asıl zenginlik gînen nefsi, nefis, yani gönül zenginliğidir. Tekrar edelim. Peygamberimizden Ebu Hureyre Efendimiz bize aktarıyor. Diyor ki, gerçek zenginlik mal çokluğundan kaynaklanan zenginlik değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. İnsanın gönlünün zengin olması gerekir. Hani güzel ahlak diyorduk ya, işte güzel ahlak güzelliklerinden bir tanesi, örneklerinden bir tanesi kişinin gönlünün zengin olması. Evet. 277 numaralı hadisimiz. An Enes İbni Malik'in kâle. Enes İbni Malik Efendimiz'den. Hademtun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme aşra sinin. Tam diyor Peygamberimize 10 sene hizmet ettim. Fema kâle li uffin kattu. Bana hiçbir zaman bir defa olsun öf bile demedi. Ve ma kâle li li şeyin. Lem ef'alhu, bana şöyle yapamaz mıydın da demedi. Subhanallah. Lem efendim ve ma kâle li li şeyin lem ef'alhu, yapamadığım bir şeyden dolayı da ela kunte fealtehu, şöyle yapsaydım da demedi. وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَهُ, yaptığım bir şeyden dolayı da niye yaptın da demedi. Yani beni kırmama adına böyle güzel davranışlıydı Peygamberimiz der. 10 yıl çocukluğunu Peygamberimizin yanında geçiren Enes İbni Malik Efendimiz. Evet, 278 numaralı hadisimiz yine. An Enes İbni Malik'in yekul, Enes İbni Malik Efendimiz'den. Kâne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme rahîmen. Peygamberimiz çok merhametliydi. Ve kâne lâ ye'tihi ahadun illâ va'adehu. Peygamberimize kimler gelirse gelsin, mutlaka o istekte bulunan kişiye yapamasa bile vaatte bulunurdu. Ve enceze lehu in kâne indeh. Şayet kendisinde var ise mutlaka onu yerine getirir idi. Ve ukimeti salaha, bir gün namaz için kâmet getirildi. Ve câehu e'arabiyyun, tam da o esnada bir bedevi çıka geldi Efendimiz'e. Fe ehaze bi thevbihi fe kâl, Efendimiz'in elbiselerinden tuttular ve şöyle dediler o bedevi kimse. İnnemâ bekiye min hâceti yesîrâ, şöyle küçük bir ihtiyacım kaldı, ne olur bekle dedi. Bak bak bak, namaza durma diyor. Peygamberimizin eteğinden tutuyor. Ve ehâfu ensâhâ, namaz kılana kadar unutacağımdan korkuyorum. Şunu bitireyim de öyle namaza durayım. Siz de beni bekleyin dedi. Fekâme me'avhu hattâ faragâ min hâcetihî. Adam ihtiyacını görene kadar, işini bitirene kadar Efendimiz onunla beraber ayakta bekledi. Thumme ekbele,

fasalla, sonra da gelip namazını kıldırdı. Düşünebiliyor musunuz? Namaz kıldıracak peygamberimiz. Birisi geliyor tam o esnada. Ne olursun diyor, az bir işim kaldı. Dur, namaza diyor durursam unuturum diyor. Önce şunu bir halledeyim. Beni de diyor bekle. Efendimiz onunla beraber o kişinin işini görmesini bekliyor. Bak, güzel ahlak. İşte bu. Konuyla alakalı iki küçük hadisimiz daha var. Onunla bitirelim inşallah. An Cabir'in kale. Peygamberimiz Zişan Efendimiz'den Cabir Efendimiz aktardılar. Mâ su'ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme şey'en. Peygamberimize ne sorulmuşsa fekâle la, hiçbir zaman sorulana hayır olmaz dememiştir. Düşünün yani, peygamberimizde hayır olmaz olayı yok. Hep Efendimiz işin güzel tarafını, kolay tarafını, yardım tarafını tercih ediyor. 280 numaralı hadisimiz. Bununla bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. An Abdullah İbni Zübeyr, Abdullah İbni Zübeyr Efendimiz'den kale, efendim Abdullah İbni Zübeyr Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in damadıdır. Efendim kendisi Esma, efendim Ebu Bekir Efendimiz'in kızı Esma'nın da beyidir. O şöyle anlatır, der ki مَا رَأَيْتُ اِمْرَأَتَيْنِ اَجْوَدَ مِنْ عَائِشَ وَاَسْمَا. Vallahi ben Esma'dan ve Ayşe annemizden daha cömert hiçbir kadın görmedim. وَجُودُهُمَا مُخْتَلِفٌ. İkisinin de cömertlikleri farklıydı. اَمَّا عَائِشَةُ Ayşe annemiz فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ اِلَى الشَّيْءِ. O zaman zaman ne yapardı? Eline geçenleri toplar, onları biriktirirdi. Ama ne diye biriktiriyor bakın. Hatta izâ kâne ictema'a indaha kasemet. Ta ki belli bir meblağa ulaşınca onları muhtaçlara dağıtır, taksim ederdi. Ve emmâ esmâ'u. Esma'ya gelince fekânet lâ tumsiku şey'en liğadin. Ellerine geçerse onu mutlaka muhtaçlara dağıtır, onu yarına bırakmazdı. Birisi Ayşe Sıddık annemiz, diğeri de Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kızı, yani Abdullah İbni Zübeyir'in hanımı Esma efendim. Allah hepsinden ebeden ebeden razı olsun. Neyi anlıyoruz buradan? Mümin insanın cömert olması gerektiğini, cömert olduğunu. Mümin insan başkalarının işini efendim önemseyip onların işlerini de gördüğünü anlamış oluyoruz. Evet, son bir eserle bugünlük de size veda ediyoruz. Günümüz hayırlı olsun diyorum ve Yemenlilerin de Veysel Karani diyoruz. Esselamu Aleyküm. Hakkın Habibinin sevgili dostu, hay hay, hay.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi. Oh.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Avrupa'da eğitimde şanlı.
13: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
14: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
12: Avrupa'da eğitimde Jean Monnet.
14: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
11: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef. Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
16: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Evin yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdarhan Duru. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru, evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir evin yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir Ankara akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda daha birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuzla önemli bir konuyu ele alacağız. Kalp sağlığımızı konuşacağız. Modern yaşam içerisinde hızlı, stresli ve çoğu zaman da sağlıksız yaşıyoruz ve biz çoğu zaman ancak bir sorun ortaya çıktığında o sorun üzerine durup düşünüyoruz. Bu süreçte aslında önemli konulardan birisi de bizim kalp sağlığımız ve bu konuyu da alanında çok değerli bir isimle birlikte alacağız. Bugün konuğumuz bu alanda uzun yıllar çalışan çok değerli bir isim, Doçent Doktor Serkan Asil hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler. Bütün dinleyen seyircilere de dinleyicilere de iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli vaktinizi ayırıp bizimle bu programı geldiğiniz için, programımıza şeref verdiğiniz için. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün kalp sağlığını konuşacağız. Bu konudaki siz de sorularınızı bize iletebilir ya da kendi deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşıyorum. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de kalp sağlığı ile ilgili deneyimlerinizi, sorularınızı bize iletebilirsiniz. Evet efendim, konumuza başlarken önce konuğumuzu tanımak isteriz. Sayın hocam, öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Ben 1986 Konya doğumluyum. 2004 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak Ankara'ya

0: geldim. O tarihten beri Ankara'dayım. Aynı fakültenin kardiyoloji bölümünde ihtisasımı 2011 yılında başladım ve 2016 yılında bitirdim. O tarihten itibaren de 2016 tarihinden itibaren de Ankara Gülen Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji kliniğinde hizmet vermekteyim. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak da üniversite tarafında da derslerime devam etmekteyim. Kardiyoloji aslında benim için bir çocukluk hayaliydi. Daha doğrusu doktorluk çocukluk hayaliydi. Kardiyoloji tıp fakültesine girdikten sonra tüm o branşlar içerisinde en sevdiğim ve kendi kişisel yatkınlığımın en yüksek olduğunu düşündüğüm bölüm oldu. Ve çok mutlu bir şekilde mesleğimi de icra etmekteyim. Kabaca bu şekilde evliyim, bir çocuğum var, onu da söyleyebilirim.
1: Allah bağışlasın hocam. Evet, sizi tanımış olduk. Hocam aslında kardiyoloji alanında çalışıyorsunuz. Ve evimizde yankılanan konulardan birisi de bu kalp sağlığı. Evde konuşuluyor, işte gündem oluyor ya da genç kalp hastalığı ile ilgili genç yaşta çok farklı haberler alıyoruz sosyal çevremizden de. Kalp hastalıkları bugün aslında dünyada ve Türkiye'de yaygın gözüküyor. Neden bu kadar yaygın? Bu konuda ne
0: Çok
1: düşünüyorsunuz?
0: haklısınız. Sürekli medyada ani ölümler, genç ölümler, ünlü şahısların ölümleriyle yer buluyor. Neden bu kadar sık? Bir kere tüm dünyada ölümlerin en sık nedeni. Bu bir net bir bilgi. Son dönemde onkolojik hastalıkların da sıklığı artmaya başladı ancak hala tüm dünyada en çok öldüren durum kardiyovasküler hastalık dediğimiz kalp damar hastalıkları. Neden bu kadar sık? Yani çok basit aslında. Risk faktörlerini yönetmekte çok zorlanıyoruz. Özellikle işte risk faktörlerinde en baştan başlayacak olsak hipertansiyon, tüm dünyada sıklığı %40. Diyabet, tüm dünyada sıklığı %15. Sigara kullanımı dünyada sıklığı %20 ile 40 arası. Kolesterol yüksekliği dünyada sıklığı %10-15. Bu tarz risk faktörlerinde çok yüksek oranlar olduğu için yaşam tarzımızın da gittikçe sedanter, kilo almaya müsait, obezitenin de yaygın bir pandemi haline dönüştüğü bu dönemde kardiyovasküler hastalıklar gerçekten gitgide sıklığı artıyor. Özellikle bunun genç yaşa inmesi son dönemde çok belki dikkat çekici ama asıl mesele bu risk faktörlerinin bu sedanter yaşam tarzıyla genç yaşlara iniyor olması. Artık çok erken yaşlarda biz tansiyon hastalarını, çok erken yaşlarda diyabet hastalarını görmeye başladık ve bu hastalar kaçınılmaz bir şekilde kontrol altında değillerse eğer tedavileri de iyi yapılmıyorsa 40'lı yaşlarında bu hadiselerle karşılaşmaya başlıyorlar. Gerçekten bizim için de çok üzücü oluyor. Bir nöbetimizde, bir mesaimizde kendimizden küçük kalp krizlerini aldığımızda işlemlere gerçekten üzülüyoruz. Yani dışarıya çıktığımızda bizden daha küçük bir aile yakın bireylerini görüyoruz, çocukları görüyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Ama asıl mesele bu önleyici tıp hekimliğini yapmak, bu riskleri yönetmek gibi duruyor.
1: Evet. Hocam aslında sedanter yaşam tarzı dediniz. Bu bağlamda düşünecek olursak bu yaşam tarzımız kalp sağlığını nasıl etkiliyor hocam?
0: Ya aslında şöyle düşünebiliriz. Çok eskiden gerçekten insanlar daha aktif, hareketliydi. Bir kere bu kadar araç yoktu. Her yere insanlar yürüyerek gidiyordu. Belki bisiklet kullanıyorlardı. Kendi iş alanları da daha çok yani iş gücü, emek gücüyle işler daha gündemdeydi. Şu anda günümüz çağında artık teknoloji, yazılım, mühendislik ve diğer branşların öne geçmesiyle daha oturarak işler yapmaya başladık ve bu bizim ciddi anlamda enerji tüketimimizi azaltıyor ve metabolizmamız her geçen gün düşmeye başladı. Metabolizmamız düştükçe bu bize tabii ki kilo olarak geliyor. Sadece kilo değil, kilo bile almasak bu sedanter yaşam gene diyabet, hipertansiyon gibi bir risk oluşturuyor. Yani bizim bir an önce günlük yaşamımıza aktif hareketi sokmamız gerekiyor. Yani bir an önce sağlık anlamında, uzun vadede toplumsal anlamda da bireysel anlamda da iyileşmenin en belirgin olacağı şey bu şekilde bizim sigara olsun, işte aktif yaşam olsun, spor olsun bunları yaşamımızın içine entegre etmemiz gerekiyor.
1: Evet, aslında bu yaşam tarzımızdaki bir dönüşüm kalp sağlığımızı belki de önemli bir faktörü. Peki bu kalp ve damar hastalıkları ile ilgili birçok vaka görüyorsunuz. Hasta geliyor. Genellikle bunlar en temel nedenleri neden kaynaklanıyor hocam?
0: Aslında şu ana kadar konuştuğumuz nedenler oluyor. Bir kere şunu söyleyebilirim. Bazen elimizden yani değiştiremediğimiz bazı risk faktörleri var. Genetik bunun en önemli zemini. Gerçekten genetik olarak bir yatkınlık ve insanlara ailesel geçen bazı riskler var. Biz bunlarla ilgili gerçekten elimiz kolumuz bağlı ve bunları tedavi etmek ve yönetmek konusunda aciziz. Ancak dediğim diğer risk faktörleri, tansiyon, şeker,

0: kolesterol, sigara, bütün bunlar ana risk faktörlerini oluşturuyor ve bu risk faktörlerini uzun yıllar tedavisiz veya iyi tedavi edilmedik şekilde maruz kalan damarlarımız tıkanmaya başlıyor. Özellikle bütün vücudumuzdaki damar ağında tıkanıklık görebiliriz ama en sıklıkla ve en ölümcül olan kalp damarlarımız oluyor. İşte kalp damarlarımızı, kalbi besleyen bu damarlardaki tıkanıklıklarla kalp krizlerini görmeye başlıyoruz. Eğer başka bölgelerde damar tıkanıklığı olursa, mesela boyun damarlarımızda tıkanıklık olursa hastada inme görüyoruz. Bacak damarlarında tıkanıklık olursa ayağı kesilmesine varan şekilde bacak damar hastalıkları görüyoruz. Dolayısıyla bu sistemik bir hastalık. Yani bütün vücudu tutabilen bir hastalık. Biz bunun kalple ilgili kısmını en sık gördüğümüz ve en ölümcül olduğu için çok gündemde ama tüm vücudu tutan çok ciddi anlamda bir sağlık sorunu ve toplumsal sağlık sorunu haline geliyor.
1: Evet, aslında evet, damar hastalıkları bütün vücudu ilgilendiriyor ama kalp ölümcül olduğu için evet, daha çok gündemimizde. Bir de hocam son dönemde gündemimizde olan ya da böyle yine evde çok konuştuğumuz ya da sosyal çevremizde duyduğumuz genç yaşta kalp krizi vakalarıyla karşılaşabiliyoruz. Ve genelde toplumda ya da sosyal medyada işte kalp krizi vakaları arttı gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Bunu nasıl açıklarız hocam?
0: Bir kere her şeyden önce şimdi bununla ilgili insanların bazı kendince açıklamalar oluyor. İşte COVID pandemisine bunu bağlayanlar oluyor, yapılan aşılara bağlayanlar oluyor ama biz aslında insanoğlu birazcık bu konuda bir sorumlu arıyoruz. Çünkü suçu kendimizde bulmak istemiyoruz. Benim sabahtan beri, az önceden beri söylemeye çalıştığım şey aslında tüm bu metabolik risk faktörleri temel suç. Biz artık risk faktörlerini çok erken yaşta görmeye başladık. Çok erken yaşta tansiyonu, şekeri, kolesterolü görmeye başladık. Bu ana risk. Tabii ki bu son dönemde yaşanan bu pandemi, COVID pandemisinin enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle çok ağır enfeksiyon tablolarında bir kalp krizi riskinde artış olması çok doğal. Bütün enfeksiyonlarda biz bunu görüyoruz. COVID pandemisinde binlerce, milyonlarca insan bu virüsü kaptı ve çok ciddi ağır enfeksiyonlar geçirdi. Ve bu enfeksiyonlara bağlı doğal olarak o dönemde veya sonraki dönemde, işte şimdiye yansıyan dönemde bir kalp krizi sıklığında artış olması doğal. Aşılara atfediyorlar. Aşılarda şöyle bir durum var. Aşı aslında biz virüs partiküllerini hastaya enjekte ederek hastada, insanda bir şekilde küçük bir hastalığı taklit ediyoruz ve virüs partiküllerini insanın tanımasını sağlıyoruz ve insan bunu tanıdığı zaman artık virüs geldiğinde bağışıklık kazanmış oluyor. Bu yaratılan hastalık simülasyonu, küçük etkili bir hastalık da vücutta bir enfeksiyon ve inflamasyon yaratıyor ve çok doğal bir şekilde bir miktar bir risk artışı yapabilir. Ancak COVID pandemisinin yarattığı riske bakınca bu risk devede kulak diyeceğimiz şekilde o kadar küçük bir risk ki cümle içinde bile kullanılmaması gerekiyor. Çünkü eğer biz bu aşıları yapmasaydık, COVID pandemisine toplumun tamamı maruz kalıp devam etseydi şu anda gördüğümüzün belki 10 katı fazla kalp krizleri görecektik. Belki 20 katı fazla kalp krizleri görecektik. Çünkü çok ağır enfeksiyonlarda bunları daha çok görüyoruz. Dolayısıyla aşılarla ilgili bir risk konuşmak o dönemdeki riski görmezden gelmek demek. Çok büyük bir pandemi atlattı dünya ve ülke. O yüzden bu konuda aşıları suçlamak yerine kendi yapabileceklerimize odaklanmamız hem biz hekimler için hem de bizi dinleyen dinleyicilerim ve toplum için asıl doğru olan o gibi görünüyor açıkçası. Öteki türlü bir şeylere hep sığınmak gibi kalıyor. Çünkü insanlar kendi yapacakları şeyler, yani kendi sorumluluklarıyla ilgili alanlarda bir şey yapmaktan hep çekiniyorlar. Suçu ya da sorumluluğu başka tarafa bir yer yüklemek her zaman çok kolay, çok daha hızlı bir kaçış yolu. Dolayısıyla burada birazcık hepimizin iğneyi kendisine batırması gerekecek açıkçası.
1: Evet. Aslında kalp krizi vakalarının artması aslında geçirdiğimiz büyük pandemilerle, enfeksiyonlarla daha tabii doğrudan bağlantılı. Bunu görmüş oluyoruz. Hocam bir de bazen şöyle oluyor, işte kalbimizde ya da sırtımızda bir ağrı hissettiğimizde hemen bir paniğe kapılabiliyoruz. Kalp kriziyle ilgili çok fazla bilgimiz yok açıkçası. Ama bir birey olarak kalp krizi öncesinde vücut bize hangi sinyalleri gönderiyor? Hani neler olduğunda ya bir risk altındayım, hemen doktora başvurmalıyım demeliyiz.
0: Çok haklısınız. Özellikle insanlar bize de geliş şikayetlerini temel olarak en sık kardiyoloji hekimine başvuru nedenleri göğüs ağrısı. Tabii göğüs ağrısının birçok karakteristik özelliği var. Biz buna göre risk sınıflandırarak hastaları bazı ileri değerlendirmelere sunuyoruz. Özellikle bir hastada hiç yokken birden eforla başlayan, çünkü kalp çalıştıkça, performansı arttıkça kan ihtiyacı artacak ve ağrı oluşması oluşacak. Dolayısıyla eforda yürürken veya spor yaparken birden olan bir göğüs ağrısı, dinlenince geçiyor olması, ağrının sırta, çeneye, sol kola, omuzlara yayılıyor olması ön planda kalp ağrısını düşündürmeli. Çünkü dediğim gibi istirahatte olan batıcı karakterde küçük noktasal ağrılar genelde kas kemik kaynaklı hepimizin vücudunda olabilir. Hepimiz bazen ağrı yaşıyoruz, bazen sırtımızda, bazen kolumuzda, bazen göğsümüzde. Sonuçta çok yoğun günlük yaşamlar içerisinde bu tarz ağrılar hepimizde olabiliyor. Bunlar değil kalp ağrısı. Kalp ağrısı gerçekten hem daha böyle yaygın bir noktasal ağrı olmayacak, çok yaygın bir alanda ağrı hissedeceğiz, hem de dediğim gibi ön planda eforla bir ilişkisi olacak. İnsan yani efor yaptırmaz kişiye. O ağrı gerçekten çok daha ağırdır. Tabii ki bazen kalp krizleri anında hiç eforda işaret vermeden, hastaya öncesinde bir belirti vermeden birden bir şekilde kriz de başlayabiliyor. Bu gibi durumlar biraz şanssız durumlar. Hastalar bize ön işaretleri olmadığı için gelmiyorlar. Gelmeden direkt krizle getiriliyorlar. Bu durumlar gerçekten tatsız ama kalp krizi hastalarının yarıdan fazlası aslında kötü haber bu ki evet ön işaret vermeden geliyorlar. %30-40'ı ön işaret, yani bu 1-2 haftaca öncesinden yürürken bir göğüs ağrısı başladı bende. Ben gelmedim, kaleye almadım, bugün krizle geldim. Ama dediğim gibi %50'den biraz fazla kısmı genelde ön işareti almadan direkt büyük bir baskı tarzı ağrıyla göğüsten, kola, sırta, çeneye doğru yayılan ve terlemenin, soğuk terlemenin eşlik ettiği bir ağrıyla geliyor. Tabii ki işaretleri iyi hissetmek lazım ama her şeyden önce ben gene diyeceğim şey, bu işaretleri bazı insanlar çok anksiyete haline getiriyorlar. Bir göğüs ağrısı hissediyor, batıcı, hemen geliyor acil akşam doktora ya da gün içinde geliyor tekrar. Bunlara odaklanalım, evet bunları takip edelim ama bunları stres kaynağı yapmayalım. Çünkü hayatımızı bununla zehir etmeyelim. Bizim yapabileceğimiz şey risk faktörlerimizi elimize almamız. Yani bizim kendimizle ilgili yapabileceğimiz şeylere odaklanmamız bütün bu kaygılardan çok daha faydalı olacaktır bize.
1: Evet, bu bağlamda hani kalp kriziyle ilgili sinyalleri iyi okumak, paniğe kapılmamak, evet, bunu kaygı nesnesi haline getirmemek lazım. Gerekiyor. Çok önemli. Hocam peki bu belirtiler kadınlarda ya da erkeklerde farklılaşıyor mu?
0: Kesinlikle farklılaşıyor. Erkekler biraz daha gerçekten kendilerini bu anlamda daha net ifade edip daha net bir şekilde gelebiliyorlar. Tüm dünyada ve Türkiye'de de kadın kalp krizleri daha geç tanı alır, hastaneye daha geç başvururlar. Hekimler de kadınlara kalp krizi riski, kalp krizi demek konusunda biraz daha geride dururlar. Yanlış bir gelen bilgilerle, eksik bilgilerle. Dolayısıyla gerçekten kadın hastalar bu anlamda biraz şanssızdır. Ağrılarını erkekler kadar net hissetmeyebiliyorlar veya tanımlandıramayabiliyorlar. İfade etmekte de zorlanıyorlar. Çünkü kadınların duygu dünyası erkeklerden biraz daha karmaşık ve gerçekten ağrıyı adlandırmaları da biraz daha farklı olabiliyor. İşte nefes darlığı gibi diyor, burada bir yanma diyor. Biraz daha böyle atipik şeyler söyleyebiliyor. Bu da tanıda güçlüklere yol açabiliyor. Hem hekim tarafından yanlış veya gecikmiş tanı olabiliyor, hem de hastanın geç başvurusu olabiliyor. Ama kadın kalp krizleri de erkeklerle eşit sayıda hemen hemen ve aynı oranda erkekleri ne kadar öldürüyorsa kadınlarda da benzer bir ölüm oranını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir miktar daha dikkatli olmak gerekiyor.
1: Evet. Hocam bir de kardiyoloji deyince girişimsel kardiyoloji kavramını çok duyuyoruz. Bu girişimsel kardiyoloji ne demek? Hangi durumlarda uygulanıyor?
0: Şimdi özellikle benim de ilgi alanım aslında girişimsel kardiyoloji. Girişimsel kardiyoloji aslında kardiyoloji biraz geniş bir branş. Bir klinik kardiyoloji dediğimiz kalp yetmezliği, kapak hastalıkları, tansiyon gibi, bütün kolesterol yüksekliği gibi bütün hastalıkları tedavi eden bir medikal temel var altta. Ama bunun yanında bunların tedavilerini yapan girişimsel bir yan dalımız gibi, ya yan dal değil ama girişimsel bir özelleşmiş alanımız da var. Burada özellikle birinci olarak girişimsel tedavinin en yoğun kullanıldığı yer damar hastalıklarının stentlerle veya balonlarla tedavisi ana olarak bizim yaptığımız iş. Ama bunun yanında son dönemde teknolojinin de bize yardımıyla, ileri teknolojik gelişmelerle artık sadece damar hastalıklarının değil birçok kapak hastalığına da cerrahi gerek kalmadan, işte aort kapak olsun, mitral kapak olsun, yani kalbin kapakları ile ilgili bütün tedavileri biz kasıktan anjiyografik yöntemlerle yapar hale geldik. Bu son dönemdeki çok sevindirici bir gelişme ve çok da önü açık bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bunun yanında kalp delikleri olsun, çocukluk çağından gelen bazı kalp hastalıkları olsun, bunları da biz gerçekten gene anjiyografik

0: yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Kalp damarlarının tedavi edebildiğimiz gibi artık boyun damarları, beyin damarları, bacak damarları, böbrek damarları, karınç damarları, yani diğer vücuttaki tüm damar sistemindeki oluşan tıkanıklıkları hastadaki şikayet ve bulgulara göre gerektiği halde biz balon ve stent yöntemleriyle tedavi edebiliyoruz. Ama bütün bunların içinde bütün bu özellikle stent ve balon tedavileri gerçekten bu sistemik, bu yaygın hastalık içerisinde sadece bazen noktasal çözüm olarak kalabiliyor. Çünkü yaygın hastalık devam edebiliyor. O zaman da gerçekten işte o risk faktörlerini, ilaç tedavilerini çok ön plana almak gerekiyor. Özellikle dikkat etmemiz gereken kısım orası oluyor.
1: Hocam peki bu angiyo stentten bahsettiniz. Bu işlemler nasıl gerçekleştiriliyor?
0: Genelde biz bu işlemleri bizim kendi ameliyathanemizde ama genel anestezi uygulamadan hastalar uyanık bir şekilde konuşarak yapıyoruz. Kasık veya kol bölgesindeki damarları kullanarak yapıyoruz sıklıkla, özellikle anjiyo ve stent işlemlerini. Kasık ve koldaki damardan girdikten sonra bir özel kateter aracıyla kalbe kadar ilerliyoruz ve kalbin damar sistemini tek tek görüntülüyoruz. Darlıkları anjiyografik olarak tespit ediyoruz ve gerektiği yerde lüzum görürsek, cerrahi olması gerekiyorsa bypass cerrahisi için cerrahlarla konseyi çıkarıyoruz hastaya. Hastanın damarındaki darlıklar bizim balon veya stentle çözebileceğimiz seviyede ise aynı seansta balon ve stent tedavisini uygulayarak tedavi etmeye çalışıyoruz hastaları. Dediğim gibi genel itibariyle temel prensibi bu şekilde yaptığımız işlemler bunlar.
1: Peki bu işlemler hastanın yaşam kalitesine nasıl yansıyor hocam?
0: Şimdi özellikle bununla ilgili kardiyoloji camiası da çok kendi içinde çalışmalarla, güçlü çalışmalarla tartıştığı konulardan biri. Özellikle yapılan bu stent işlemleri ve balon işlemlerinin sağ kalımla ilgili kalp krizi hastalarını hariç tutuyorum. O ayrı bir durum. Yani orada kalp kriziyle gelmiş bir hastanın damarının açılması söz konusu. Ama onun dışında kalp krizi olmadan damarında bir %70-80 darlık olan bir hastada stent tedavilerinin sağ kalımı uzatıcı etkisi biraz gösterilmede aciziz şu anda. Yani çok net bir veri yok burada. Özellikle hastaların göğüs ağrısı şikayetlerini, yürürken yokuş çıkarken olan ağrı şikayetlerini giderme anlamında kesinlikle faydaları var. Hastaların yaşam kalitelerinde bir düzelme sağlıyor. Ancak ya takılan metal yabancı cisimler, stentler bir metal cisim. Bunların da kendi içinde tıkanma ve tekrar kalp krizi riski doğurma olasılıkları var. Dolayısıyla burada yanlış bir mesaj vermemek için de gerektiği yerde stentleri kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten yoğun stent tedavileri de hastalarda kalp krizi riskini azaltmıyor. Bazen gerçekten arttırabiliyor da. O yüzden gerektiği damarda, gerektiği noktada stentleri kullanmak gerekiyor. Bu konuda işte uzman hekimler, tecrübeli hekimlerin görüşleri, fikirleri önemli. Mümkün mertebe gerektiği noktada bu işleri yapmak önemli. Çünkü dediğim gibi sağ kalımla ilgili, yani hastanın hayatını uzatma anlamında çok net bir bilgimiz yok. Sadece göğüs ağrısını giderdiğini biliyoruz kalp krizi dışındaki hastalar için.
1: Evet, Sayın Hocam, aslında bu süreçte kalp sağlığımızla, damar sağlığımızla ilgili temel risk faktörlerini ve müdahale sürecini ele almış olduk. Aslında ilk girişte de bahsettiğiniz gibi bu risk faktörlerini sanırım elimine etmek, ortadan
0: Her şeyin başı
1: kaldırmak
0: bu. Bence her şeyin başı bu.
1: da...
0: Yani bütün bu konuştuğumuz şeyin geldiği ve bağlandığı nokta aslında risk faktörlerini toplum sağlığı olarak ele alıp bunu tüm paydaşların, hekimler, diyetisyenler, hemşireler, fizyoterapistler, yani tüm toplumun bu konuda ciddi bir farkındalığın oluşması lazım.
1: Peki hocam, mesela kalp sağlığı alanında uzun zamandır çalışıyorsunuz, deneyimleriniz var, hastalarınız da geliyor. Kalp sağlığını korumak için insanlar, aileler, toplum hangi alışkanlıkları edinmeli, nelere dikkat etmeli?
0: Bir kere beslenme tarzımızı en başta düzenlememiz gerekiyor. Bizim Türk mutfağı gerçekten siz de çok iyi bilirsiniz. Birazcık Akdeniz dışındaki alanlarda hayvansal yağ tüketiminin yüksek, özellikle karbonhidrat tüketiminin, yani işte unlu mamullerin tüketiminin yüksek olduğu bir beslenme tarzımız var. Ekmek türevlerini çok fazla tüketiyoruz. Ana besin öğemiz haline geliyor. Bütün bunlar hem kilo sorunu hem de bir diyabet riski hem tansiyon riski oluşturuyor. Bizim gerçekten öncelikli olarak biraz daha beslenme konusunda toplumsal beslenme yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani daha Akdeniz diyeti dediğimiz biraz daha işte sebze meyve ağırlıklı, kırmızı etlerine balık etinin biraz daha ön plana çıktığı, beyaz etin biraz daha ön plana çıktığı,

0: Özellikle şerbetli tatlılar yerine meyvenin biraz daha öne çıktığı, sebzelerin biraz daha, salatanın biraz daha ağırlık kazandığı bir beslenme tarzının, yağ tüketeceksek gene fındık yağı, zeytinyağı gibi yağların tüketiminin öne çıktığı bir beslenme tarzını topluma yaymamız gerekiyor. Bunu özendirmemiz gerekiyor. Yani bunu bizim biraz belki çalışmamız gerekiyor. İkincisi, biz toplum olarak çok hareketsiz bir toplumuz. Ve bazı seyahatler nedeniyle yurt dışına gitme şansımız oluyor. İnsanların orada ne kadar spora eğilimli olduğunu görüyorsun. Özellikle Avrupa kıtası bu anlamda bizden gerçekten çok ileride. Biz toplum olarak sporu hayatımızda çok az kişi de barındırıyor. Bu anlamda gerçekten belki mesailerimizin bile buna göre düzenlendiği, çok daha böyle spor yapabilir, hareket edebilir bir toplum yapısı kurmamız gerekiyor. Biz gerçekten çok böyle artık araçlarla, her şeyi arabalarla yapan, sadece masada oturan insanlar haline geldik. Evet, bunları değiştiremiyoruz. Dünyanın gittiği yer bu. Evet, dünyanın gittiği yer yazılım, masa üzerinde işler yapıldığı yer. Emekle bir şeyler üretme olasılığı artık azaldı. Makinelerin devri başlıyor. 1890-1900'larda sanayi devrimi vardı. Artık teknoloji devriminin içindeyiz. Dolayısıyla birçok şeyi makinelerin yaptığı bir evrede yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim kendimizle ilgili bu anlamda sporu günlük yaşamımıza yedirmemiz lazım. İşe bisikletle gitmek. Yurt dışındaki en önemli gördüğüm şeylerden biri. Herkes bisiklet sürmeye çalışıyor. Yani bizim şehirlerimizi bunlara göre regüle etmemiz ve bunu özendirmemiz gerekiyor. İşe yürüyerek gitmek belki işte, veya sabah veya akşam insanları, çocuklarımızı bu en azından sporla iç içe yetiştirmeliyiz ki bir sonraki kuşakta bu risk faktörlerini azaltabilip işte asıl kardiyovasküler sağlığı orada iyileştirebiliriz.
1: Hocam peki stres kalp sağlığını nasıl etkiliyor? Gerçekten bir etkisi var mı?
0: Kesinlikle etkisi var. Özellikle yoğun stresle çalışan, yaşayan insanlar. Yani günlük anlık streslerden bahsetmiyorum. Hepimizin olabilir. Üzüntülü bir olay yaşarız, bir tartışma yaşarız. Anlık bir stresimiz olur, o söner gider. Ama bazı insanların gerçekten işi, aile yapı, yaşantısı çok streslidir. Bu uzun süre maruz kalınan stres ya da hiçbir şey yoktur, kişilik özelliği strestir. Anksiyetöz bir kişiliği vardır, her şeyi kafaya takar. Bütün bu insanlarda daha sakin, daha ılımlı yaşayan insanlara göre çok daha artmış bir kalp damar hastalığı görüyoruz. Dolayısıyla stresimizi de yönetmemiz önemli. Tabii bu toplumsal yapı birazcık stres üretmeye meyilli. Çalışma şartlarımız artık eskisi gibi değil, biraz daha zorlu. Toplumda da bir stres artışı genel olarak var. Bunu en güzel şuradan görüyoruz. Psikiyatride antidepresan kullanım oranı gerçekten çok yüksek tüm toplumda. Yani insanlar çünkü stresleriyle baş edemiyorlar ve stres kaynakları çoğalmaya başladı. Antidepresan kullanım arttı ama işte benim söylediğim o toplumsal yapıdaki düzenleme değişmeyle insanların belki stresleri de azalacak. Spor yaparak, diyetlerine dikkat ederek daha mutlu, daha yaşayabilir insanlar haline gelecekler. Bütün bunları bir arada yenmek gerekiyor herhalde.
1: Evet. Aslında beslenme alışkanlıklarımızı toplum olarak gözden geçirmek ve
0: Kesinlikle.
1: Akdeniz mutfağına belki yönlenmek,
0: Çok önemli.
1: Hareket etmek, yürüyüş, sporla yaşam tarzımızı dönüştürmek
0: Kesinlikle.
1: önemli anladığım
0: Kesinlikle,
1: kadarıyla.
0: kesinlikle. Bütün insan, toplum olarak dinleyicilere söyleyebileceğim şey, yapabilecekleri major şey bunlar. En önemli şeyler
1: Evet.
0: bunlar.
1: Bir yaşam tarzımızı gözden geçirip
0: Kesinlikle.
1: ona göre hastalığımızı aslında görmemiz
0: Çok çok
1: önemli.
0: önemli.
1: Yoksa böyle sürekli ilaç kullanmak ve
0: Çok
1: bağımlı
0: haklısın.
1: hale gelmek
0: Çok haklısınız.
1: yorucu oluyor bir taraftan
0: Şöyle
1: da.
0: oluyor, şimdi hastaya stenti takıyorsun, sanıyor ki ben bitti, takıldı ve
1: Sıfırlandım.
0: sıfırlandım güle güle. Bir ilaç yaşıyorsun, bir iki ay kullanıyor ve ondan sonra bir sigarayı bırakıyor o bir iki ay içerisinde. Sonra bakıyorsun her şey aynı. İlaçları düzensiz kullanmış, sigarayı tekrar başlamış. En fazla bir iki yıl içinde, 3-5 yıl içinde belki, çok uzun sürmeden o hasta ikinci stenti ya da başka bir olayla başımıza geliyor. Yani burada olay stentler kurtarıcı olmadığını anlamak. Onların bir son çare. Asıl yapacağımız şey başka şeyler. Yani bu mesajı vermek en önemlisi. Biz tabii ki en iyi stenti, en iyi tekniklerle takalım. O çok uzun açık kalsın. Tüm amacımız bu. Ama bütün buna rağmen hastaların yapacağı sorumluluklar çok daha önemli. Çünkü onun dışında hasta bize tekrar geliyor. İlaçları yazıyorsun, kullanmıyor, tekrar geliyor. Yani çok bizim özellikle bu anlamda hastaları iyi dikkatli eğitmemiz ve bizim de anlatmamız gerekiyor.
1: Evet. Teşekkür ederiz hocam. Evet, dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Ayşe Hanım yazmış. İyi yayınlar. Programınızın adı çok güzel demiş. Teşekkür ederiz. Evin Yankısı programı güzel. Bu geri bildirimi çok aldık.

0: Değerli konuğumuzun bizlere verdiği bilgilerle bize yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz konuğumuza demiş. Allah razı olsun demiş. Evet, biz de dinleyicilerimize bizi dinledikleri için geri bildirimde bulundukları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca tekrar hocamıza
1: Teşekkür
0: teşekkürlerimizi
1: ederim.
0: sunuyoruz.
1: Çok sağ
0: Gerçekten
1: olsunlar.
0: aile içerisinde, sosyal çevremizde, günlük yaşamda merak ettiğimiz, konuştuğumuz, anlamaya çalıştığımız konularda bir
1: Evet.
0: uzmandan bu konuda bilgi almak bizim için çok kıymetli. Hocam, yine beslenme, stres ve hareketli bir yaşamdan bahsettik. Aklımıza şey de geliyor, mesela uyku düzeni ya da kahve alışkanlığı.
1: Evet.
0: Bazen bunlarla ilgili de toplumda duyuyoruz. Belki de yaygın bir inanış ya da yanlış bir inanış, ama hani kahve tüketimi ya da uyku düzeni kalp sağlığını etkiliyor mu hocam?
1: Özellikle uykuyla başlayayım. Kesinlikle uyku düzeni kalp sağlığını etkiliyor. Çünkü kronik uykusuzluk dediğimiz durum, yani günde 7 saat, artık bir erişkin için bazı 6-8 saat arası diyebiliriz, den daha az uyku uyuyan insanlarda kronik bir stres birikimi oluyor. Yani gün içinde bazen o insanlar enerjilerini yükseltip, işte uyaranlarla, kahveyle ya da başka şeyle enerjilerini yükseltip günü tamamlayabiliyorlar. Ama bu vücut içerisinde uzun bir dönemde yayınca bir stres oluşturuyor ve bu kronik stres gerçekten aynı şekilde o kardiyovasküler hastalıkları arttırıyor. Biz biliyoruz ki gece uyku kalitesi bozuk olan insanların daha kısa yaşadığını, tüm çalışmalar bize bunu gösteriyor. Yani daha erken ölümler görülüyor, daha yüksek kardiyovasküler ölümler görünüyor bu hasta grubunda. Kahve konusuna gelecek olursak, kahve aslında dengeli içildiği zaman faydalı olabilecek bir şey. Yani kafeinde düşük doz bir uyarıcı, günlük yaşam içerisinde çok yüksek dozlar bir kupayı geçmemek, sabah bir akşam bir olmak üzere mesela, kardiyovasküler sağlık için çok belirgin bir risk yok. Bununla ilgili hep tartışmalı çalışmalar var. Yani bir grupta faydaları olabilir, bazı gruplarda işte zararı olabilir ama genel kanı artık bir iki kupaya kadar kahvenin alınabileceğiyle ilgili.
0: Hocam, bir de tansiyonla ilgili de yine böyle aile içerisinde evde konuşulurken yankılanan bir soru var. Hani tansiyon ilacına başladım, bu hayatım boyunca devam edecek mi oluyor? Aslında burada genel bir soru sormak isterim dinleyicilerimiz adına da. Tansiyon hastalarına ne önerirsiniz en temelde?
1: Tansiyon tüm dünyada önlenebilir ölümlerin en sık nedeni. Bakın, çok beylik bir cümle. Toplumda sıklığı %40-45 civarında, tüm dünya üzerinde söylüyorum. Türkiye'de de benzer oranlar var. Sebepler hep aynı. Sedanter yaşam, tuzlu tüketim, yeme alışkanlıklarımız. Özellikle tansiyon hastaları, bir kere tansiyon hastalığı konulduktan sonra çok çok büyük olasılıkla ömür boyu devam ediyor. Yani çok nadiren bazı hasta gruplarında ihtiyacın azaldığını görebiliyoruz. Ancak genel itibariyle tansiyon devam ede gelen bir süreç oluyor ve hastaların ilaç tedavilerini düzenli kullanmaları gerekiyor. Bıraktıkları zaman hemen tekrar yükselmeler ve bu yükselmelere bağlı işte o dediğim riskler ortaya çıkıyor. Burada tansiyon hastalarına söyleyeceğim en önemli şey, bir kere tuzu hayatlarından çıkarmaları. Tuz gerçekten tansiyon için en önemlisi. Bizim Türkiye'deki günlük beslenmemizde ortalama aldığımız tuz 20 gramdan daha fazla. Belki bireysel olarak baktığımızda çok çok daha fazla insanlar alan insanlar vardır. Yaklaşık olarak bir çay kaşığı 5 gram. Yani bir kişi günde 3-4 çay kaşığından fazla tuz tüketiyor. Bunun içine tabii yemeklere konulanlar, üzerine serpilenler, hepsini katabiliriz. Ama bizim önerdiğimiz 5 gramın altında. Yani günde bir insan bir çay kaşığından az tuz tüketmeli. Bunun yemeğe giren tuz da dahil, üzerine ekilen de dahil. Dolayısıyla bunu dikkat edersek tansiyonla ilgili çok ciddi bir başarı elde ediyoruz. Hastalar zamanla ilaçlarını bazen azaltabiliyorlar. İşte o azaltan insanlar bunlara dikkat edenler. Hasta geliyor bize, bir ilacı başlıyoruz. Hasta çok dikkat ediyor. Yani gerçekten olayın ciddiyetini ve vahametini anlamış oluyor. Ben diyor hayatımı düzenleyeceğim, sporuma başlayacağım, tuzsuz diyetime dikkat edeceğim, kilomu vereceğim. 6 ay sonra kontrole geldiğinde bize de ilk dediği şey, hocam bu ilaç bana fazla geliyor artık. Bazen gerçekten işte hastaların kendi risk yönetimlerini yaptıkları zaman ilaca ihtiyacın azaldığını görüyoruz. Diyoruz ki yarı doza düşelim. Bir sonraki kontrolde bazen ilacı bile kestiğimiz oluyor. Dolayısıyla tansiyon hastalarına özellikle vurgulayacağım şey, tuzsuz diyet çok önemli, hareketli yaşam çok önemli. Çünkü şöyle örnek vereyim. Tuzsuz diyeti tam anlamıyla uyguladığınız zaman 15 büyük tansiyonu olan bir insanın 14'e düşüyor tansiyonu. Sigara kullanıyorsa bunu bıraktığı zaman 13,5'a düşüyor. Günlük yaşamına hareketi koyduğu zaman 13'e düşüyor. Kilosu varsa o kiloyu kaybettiğinde hastanın gene tansiyonu

0: yarım puan düşüyor. Bakın aslında tüm risk faktörleri yöneterek 12,5'a kadar geldik. Neredeyse ilaç ihtiyacımız ortadan kalktı. Dolayısıyla biz bu mesajı vermeye çalışıyoruz ama tabii günlük yoğunlukta her hastaya bunu bu kadar detaylı anlatamıyoruz. İşte bu gibi fırsatlar insanlara bunu anlatmaya yardımcı oluyor. Çünkü poliklinik şartlarında insanlara bu kadar detaylı anlatmadığımız zaman onlarda da hastalıklarıyla ilgili bilinç düzeyi bu kadar ciddi uyanmıyor. Ya diyor adam ilacı verdi gönderdi beni. Evet, ilacı verdi gönderdi, aslında doğrusunu yapıyor belki ama sana bunu anlatsa çok daha doğrusunu yapacak ama vakti buna yetmiyor bazen günlük koşturmada. İşte bu tarz programların da toplumsal anlamda hizmet ettiği şeylerden en önemlisi bu. İnşallah bu yayını dinleyen dinleyiciler bundan faydalanırlar. Risklerimizi yönetirsek biz ilaca ihtiyaçlarımız azalacak, stente ihtiyaçlarımız azalacak, kardiyologlara ihtiyacımız azalacak belki de. Ama bunları yönetmediğimiz sürece bütün bunlar önümüze gelecek.
1: Evet, çok kıymetli bilgiler paylaştınız hocam. İnşallah bu yayın dinleyen dinleyicilerimiz de bir dönüm noktasında hayatlarıyla ilgili İnşallah. Önemli kararlar alırlar. Tuzu azaltmak, hayattan çıkarmak, hareket etmek, kilo vermek gibi gerçekten hani tansiyonu önemli
0: çok,
1: ölçüde
0: çok ciddi düşürüyor etkiliyor. Gerçekten.
1: Ve hani önlenebilir ölümlerle ilgili istatistiklerde de %40 ciddi bir oran. Kıymetli bilgilerdi. İnşallah fayda sağlamış oluruz. Bu konuda da bir farkındalık gelişmiş olur. Hocam bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela aile içerisinde de akrabalarla birlikteyken bir kalp krizi riski oluyor. Belki de kişi kalp krizi geçiriyor. Bilemiyoruz. Panikleyebiliyoruz. Çevremizde birisi kalp krizi geçirme riskiyle karşılaşıyor da geçiriyor. İlk dakikalarda neler yapabiliriz?
0: Aslında o anda sizlerin yapabileceği çok bir şey yok. Hı hı. Hasta gerçekten kalp krizi geçiriyor diyelim. Yani hı hı. O anda ve siz de o anda o ortamda bulunan kişisiniz. Sizin yapacağınız en önemli şey 112'yi aramak. Hı hı. Çünkü kalp krizlerinin tedavisi evet hastanın bize gelip damarının açılması, o tedavi yapılması ama asıl sorun hastane dışında bu şekilde krizi başlayan hastalar ki %99'u zaten hastane dışında başlıyor. Kimsenin kalp krizi hastane içinde başlamıyor. Hastanın bize gelen ne kadar ki o yarım saat bazen bir saatlik sürede kalbi durabiliyor. Veya ritim bozuklukları gelişip işte kalp durmaları ve ölmeleri dediğimiz olay orada görüyoruz. Ve sizin o anda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Kalp masajı, kalbi durmuş bir kalp krizi hastasına kalp masajı yapabilirsiniz ama bu konuda iyi bir eğitiminiz yoksa çok başarılı olamayabilirsiniz. Hastada canlandırmayı yapamayabilirsiniz, beyin kanlanmasını sağlayamayabilirsiniz. Dolayısıyla 112'nin gelip bir an önce işte şok cihazlarını hastaya bağlayıp ritmi kontrol etmesi veya bir ritimsizlik durumu varsa kalp masajına eğitimli bir şekilde başlaması çok önemli. Sizin yapacağınız tek şey 112'yi aramak. Onun dışında hastayı işte ilaçlarını vermek, başka şeyler yapmak tanıyı tam bilmediğiniz için hepsi yanlış olabilir. Bazen aspirin bile verilmeyecek başka bir durum vardır. Siz aspirin vermiş olursunuz kalp krizi zannedip. Kan sulandırıcı bir şey vermeye çalışırsınız. Dolayısıyla benim nacizane önerim hiçbir şey vermeyin hastaya. Hı hı. Sadece bilinci açıksa sakin bir yere oturtun, bekletin, sakinleştirmeye çalışın ve 112 arayın. Eğer bilinci kapanıyorsa, solunumu, dolaşımını hissetmiyorsanız, boyundaki nabızlarını alamıyorsanız evet kalp masajı yapabilirsiniz, başlayabilirsiniz ama tabii eğitiminiz yoksa bu bir başarıyla sonuçlanmayabilir. Dolayısıyla orada da 112'den size gelecek yardımı ne kadar kısa tutarsanız hastanın hayatına o kadar iyi dokunmuş olursunuz. Hı hı. Bazen hastalar arabayla, kendi imkanlarıyla hastaneye geliyor. O konuda da uyarıda bulunmak istiyorum. Hı hı. Ya şimdi sonuçta göğsüm ağrımaya başladı. Çok kötü. Terliyorum. Kriz geçirdiğimi düşünüyorum. Yakınlarım beni arabaya koydu. Hastaneye yola çıktık. Yarım saatlik yolumuz var. Bu süre yarım saat içinde gene arabada böyle bir durum yaşarsanız hasta bize geldiğinde beyin ölümü gerçekleşmiş oluyor. Ve gerçekten hiçbir şey yapamadığımız hastalar oluyor. Ve ani kalp durmaları veya işte genç yaş ölümlerin temel nedeni bu oluyor. Siz bu arada 112'yi arasanız evde o 5 dakika 10 dakika beklese 112 hastayı alıp gelse yolda bir ritim bozukluğu gelişirse şok cihazıyla ritim bozukluğu düzeltirse hasta bize hiçbir şey olmadan bilinci açık bir şekilde şoklanarak gelmiş oluyor ve biz hastanın damarını açarak kurtarabiliyoruz. Dolayısıyla burada en önemli toplumsal mesaj belki de bu olacak. Zaten bununla ilgili devletimizin de tüm dünyada da bu şekilde bir bu şok cihazlarının yaygınlaşması ile ilgili bir şey var, politika var. Hı hı. İşte alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında, hı hı. tren istasyonlarında, otogarlarda, yani insanların kalabalık bulunduğu alanlarda bu şekilde şok cihazlarını bulunduralım ve zaten personelde birkaç eğitimli insanla böyle bir durumda biz hastaya müdahaleyi 112 gelene kadar biz yapalım ve hayatı kurtaralım gibi bir algı doğru

0: uygulama var artık. İnşallah daha da yaygınlaşacak.
1: İnşallah. Hocam peki kalp hastalıkları ile ilgili bu önemli bir bilgiydi aslında. Kalp krizi riski varsa ya da öyle bir durumda ne yapacağımızı bilemiyoruz gerçekten panikle. 112 aramak, direkt doğrudan profesyonellere
0: Evet.
1: yönlendirmek.

0: En çok bizim gördüğümüz yanılsama, stent veya bypass yapıldıktan sonra ben sıfırlandım. Ben de her şey bitti. Özellikle bunu bypass yapılan hastalar. Çünkü bypass yapılan hastalarda işte birden çok damar hastalığı var. Birden çok damar hastalığına stent yerine bypassla işte ayaktan alınan, göğüsten alınan damarlarla müdahale edildiğinde hasta sanıyor ki yeni damarlar dikildi ve bu damarlar artık beni bir 50-60 yıl daha götürecek. Hayır, orada da olay o değil. Bütün bu yapay veya bizden alınan damarların ömrü var. Kendi damarımıza göre de çok çok daha kısa. Bypass damarlarının da bir ömrü var. Ve aşağı yukarı bunların da ömürleri alındıkları yere göre değişmekle birlikte 10 yıl, 15 yıl oluyor. Yani siz kendi damarınızı 50-60 yılda tıkadıysanız, risk faktörlerinizde başka yapay cismi damarı ya da bypass damarını tıkayacaksınız. Dolayısıyla en büyük yanlış inanış bu oluyor hastalarla ilgili. İkinci olarak da işte tabii bu genetik yatkınlık zemininde bazı inançlar oluyor. Gerçekten bazı ailelerde çok yoğun bir kalp krizi furyası görüyoruz. Yani bütün amca çocukları, bütün dayı çocukları veya işte babalı amca dayı hepsi 50-55 yaşında kalp krizi geçirmiş oluyor. Bu da ailede gerçekten bende bir erken kalp krizi riski ile ilgili bir inanç oluyor. Evet, bu bir risk, gerçekten önemli bir risk. Ama orada da biz hastaları sakinleştirip sen risklerine odaklan, değiştirebileceklerine odaklan, değiştiremeyeceğine kafaya takıp kendine stres etme, hayatını zehir etme. Benim genel yaklaşımımı bak, bunlar değiştirebileceklerin, değiştiremeyeceğin de bu. Lütfen buna odaklanalım gibi bazı şeylerle gitmek gerekiyor açıkçası.
1: Bir de şey duyabiliyoruz hocam, işte ben gencim, bana bir şey olmaz.
0: Yok,
1: Bu
0: yok hocam. Yani özellikle bu çağda ben gencim, bana bir şey olmaz, hiç inandırıcı değil. Ben şöyle söyleyeyim, 20'li yaşlarda kalp krizlerini çokça gördük ve aldık. Kendimizden küçük kalp krizlerine müdahale etmek gerçekten bizim de artık ağrımıza gidiyor yani. Herkese bu anlamda daha dikkatli olmalı.
1: aslında kalp sağlığı yaşlıların bir sorunu değil, herkesin bir
0: Herkesin bir sorunu.
1: sorunu.
0: Özellikle bazı kalp hastalıkları zaten genç yaşlarda biraz daha çoğunlukla görülebiliyor. Daha nadir bir grup ama özellikle damar hastalıkları üzerinde tabii ki yaşla risk artıyor. Bu bir gerçek. Yaş ne kadar ilerlerse risk o kadar yükseliyor. Görülme olasılığı o kadar artıyor ama gençler bu durumdan tamamen azade anlamına gelmiyor. Genç hastalarda da artık görüyoruz biz bunları.
1: Hocam peki bu kalp ve damar hastalıkları hiç belirti vermeden ilerliyor mu? Yani bununla ilgili işaretler mutlaka veriyor mu?
0: İlerliyor, şöyle ilerleyebiliyor. Çünkü bizim risk faktörlerimiz bir kere belirti vermiyor. Yani siz tansiyonunuzun yüksekliğini bir ölçüm yapmazsanız, eğer hissetmiyorsanız anlayamazsınız. Ki çoğu insan hissetmiyor. Çok nadiren baş ağrısı oluyor, ense ağrısı, sırt ağrısı gibi şikayetler oluyor ama onun dışında insan herhangi bir tansiyonunu ölçmediği sürece bunu hissetmiyor. Şeker hakeza benzer. Çok sessiz ilerliyor. Kolesterol yüksekliği. Asıl konuşmadığımız konulardan biri. Yani hiç hissetilmiyor. Kolesterol yüksekliğinin bir bulgusu yok. Damar tıkanıklığı yapmadığı sürece hiçbir bulgusu olmuyor. Ki ana damar tıkanıklığı nedenlerinden biri. Dolayısıyla hastalarda da sessiz bir şekilde bu yağlanmalar, bu damar tıkanıklıkları, plaklar oluşuyor ve en son evreye geldiğinde hissediyor veya hissetmiyor hasta. Gerçekten böyle sorunlar olabiliyor. Bizim her zaman dikkat edeceğimiz şey riski yönetmekle ilgili dikkat etmemiz gereken ana mesaj bu olmalı bence bugünkü konuşmamızın özeti. Çünkü bizim yapabileceğimiz ve müdahale olabileceğimiz tek nokta orası. Onun dışındaki şeyleri çok değiştiremiyoruz.
1: Aslında hocam kolesterolden bahsetmedik dediniz de kolesterolle ilgili de hani kolesterol ilaçları ile ilgili bazen inanışlar olabiliyor ya da
0: Ya bu
1: düşünceler.
0: da az önce belki örneklendirebilirdim. Yanlış inanışlar konusunda aklıma gelmedi. Şimdi bahsi açılmışken anlatayım. Şimdi kolesterol yüksekliği ile damar hastalıkları arasındaki ilişki özellikle kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterol, halk arasında kötü kolesterol diye bilinir. Çok net. Çünkü şöyle net, bununla ilgili genetik hasta olarak LDL kötü kolesterolü yüksek doğan bir çocuklar var. Yani genetik olarak genlerinde bununla ilgili proteinler bozuk ve LDL kolesterolleri çok yüksek olarak doğuyorlar ve bu çocuklar 10 ve 20 yaş arasında kalp krizleriyle kaybediliyorlar. Bu çocukların hiçbiri 20'li yaşlarını geçemiyor. Kolesterolünün daha orta seviyede yüksek olduğu başka genetik bozukluklar var. Bu grupta 40'lı yaşlara kadar geliyorlar ve 40'lı yaşlarında onlar da %80-90 bu şekilde kalp krizleri ya da başka damar hastalıklarıyla önümüze geliyorlar. Beslenmesine bağlı veya daha az genetik olarak kolesterol yüksek olanlarda biraz daha ileri yaşlara doğru gelmeye başlıyorlar. Kolesterolü belirli seviyelerde tutmanın, düşürmenin bu damar hastalıklarını, şimdi o çocukları kolesterol

0: yaşları verildiği zaman 20'li yaşları geçiyorlar. 40'lı yaşlara ulaşıyorlar, 50'li yaşlara ulaşıyorlar. Çok net bir kanıt var elimizde aslında. Hiçbir şüphe yok. Spekülasyon şöyle yapılıyor. Vücut için gerekli bir malzemenin bu kadar düşürülmesi işte beyin hücrelerinde, diğer hücrelerimizde bir hasar oluşturur mu? Yapılan tüm çalışmalarda kolesterolün çok çok düşük seviyelerinin bile vücudun esansiyel ihtiyaçları için yeterli olduğu, bunun üzerindeki seviyelerde aslında hep zarar vermeye başladı. Özellikle kötü kolesterol için söylüyorum. Dolayısıyla hastalar bazen damarları tıkanıp gelip bizi kolesterol ilacı başladığımızda bir 3 ay sonra geliyorlar. Hocam değerler çok düşmüş, ben bıraksam mı ilacı? Hayır. Sen bırakma. Senin artık hep bu seviyede kalsın. Hiç yükseltmeyelim biz. Çünkü sen 50 yaşına kadar, 60 yaşına kadar hep yüksek gezmişsin, farkına varmamışsın. Şimdi artık bu saatten sonra düşürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kolesterol ilaçları ile ilgili çok tartışma yok açıkçası. Yani çok net bir fayda var. Her ilacın bir yan etkisi var.
1: Evet.
0: Bu yan etkiler bazen elde edilen faydanın gölgelenmesine neden olacak kadar abartılıyor ve çok yanlış yapılıyor. Bunu bazen hekimler yapıyor. Bu yapıldığı zaman toplumsal anlamda çok ciddi insanlarda kullanımla ilgili geri azalmalar görüyoruz biz. Dolayısıyla ben hekimlerin de bu konuda çok duyarlı olması gerektiğini, çünkü çok ciddi bu insanların hakkına giriliyor ve yazık oluyor insanlara.
1: Evet, teşekkür ederiz hocam. Yine dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar olsun, faydalı olsun inşallah. Serkan hocama sevgiler, saygılar. Gerçekten çok işinin ehli bir hekim. O ve onun gibi doktorları Allah başımızdan eksik etmesin demiş Hatice Nur. Biz de Hatice Nur Hanım'a selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Programımızın son kısmına geliyoruz hocam. Kapanışımızı yapacağız. Son olarak dinleyicilerimize kalp sağlığı ile ilgili en kritik mesajlarınız ne olurdu hocam?
0: Öncelikle tekrar teşekkür ederim bu fırsat için. Benim bu tüm bir saat içinde de konuşmada da temel olarak yoğunlukla vurguladığım gibi biz kendi yaşam tarzımızı ne kadar regüle edersek bu işten bu kadar başarılı çıkarız. Hekimlerden, stentlerden, ilaçlardan tabii ki bir şeyler bekleyeceğiz ama bunlar öncelikimiz değil. Önceliğimiz kendi yapacaklarımıza odaklanmak, risklerimizi sıfırlamak, tansiyonumuzu ölçmemiz gerekiyor ve ona göre gerekirse tedavimizi düzenlememiz, şekerimizi, kolesterolümüzü, kilomuzu, sigaramızı, bütün bunları regüle etmemiz. Temel mesajım benim o. Tabii ki şunu da söyleyeyim, insanlar bu da çok gene konuşuluyor. Kontrollerini gerçekten aksatmadıkları sürece, işte 40 yaşını geçtikten sonra bir tansiyon ölçümlerine özellikle bir kan, kolesterol, şeker seviyelerine baktırması. Çünkü dedim ya, bunlar işaret vermeyebiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu tarz taramaların da artık yaşların bir noktaya ulaştığı insanlarda kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Temel mesajlarım da bunlar olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bu akşam Evin Yankısı programında değerli konuğumuz Doçent Doktor Serkan Asil hocamızla kalp sağlığımızla ilgili birçok konuyu ele almaya çalıştık. Aslında yıllar içinde biriken alışkanlıkların, ihmal edilen sinyallerin, ertelenen kontrollerin ne kadar önemli olduğunu böylece görmüş olduk. Aslında kalbimiz sevginin, muhabbetin barındığı, manevi olarak baktığımızda bir mekan ama sağlığını ihmal etmememiz, beslememiz gerekiyor. Sağlık aslında çoğu zaman kriz anında değil de hayat akıştayken küçük tercihlerle edilen bir meseleye dönüşüyor. Evet, böylece programımızı sonlandırıyoruz hocam. Bir sonraki programda inşallah yeniden buluşmak dileğiyle. Bugün Evin Yankısı'nda bizi dinlediğiniz için siz sevgili dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli bilgilerini paylaştığı için kıymetli konuğumuz Doçent Doktor Serkan Asil hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yayın sürecindeki emekleri için genel yayın yönetmenimiz Halil Bek gibi efendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecek hafta yine aynı saatte evimizde yankılanan sesleri daha derinden keşfetmek için yeni bir gündemle buluşacağız inşallah. Hepinizi bekliyoruz. Evinizde yankılanan sesler her zaman sevgi ve anlayış dolu olsun. Sağlıklı, saygı dolu, huzurlu bir yaşantı diliyoruz efendim. Hayırla kalın, hayırlı akşamlar.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Serdar Handuru'nun hazırlayıp sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
5: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, kış şartlarında araç sürmek normal mevsim şartlarına göre daha zor ve daha risklidir. Ehliyeti olup araç kullanan kardeşlerimiz eğer sisli, yağmurlu ve karlı havada araç kullandılar ise eğer bu zikredeceğim konuyu daha iyi anlayacaklardır. Normalde gaza basıp gidilen bir yolun üzerinde kar olduğunda üstteki direksiyonun altta yolla temas eden lastiklere hakimiyeti zayıflar. Bunun için şoföre yapılan tavsiyelerden birinde normalde takip mesafesi 35 metre ise karlı havalarda, sisli havalarda bunu 70 metreye çıkar denir. Bu şoförlük bilgileri hep bilinir de insan aracın başında iken karlı bir havada bu kuralları ve uyarıları unutursa yani karda başına gelecek şeye hazır demektir. Umumiyetle genç şoförler ve aceleci karakterli sürücüler, lastikler kaymaya başlayınca araba kayıyor, çıkmıyor yokuşu diye gaza yüklenirler. Daha ağır bir motor gücüyle o kayma pozisyonundan kurtarmaya çalışırlar. Halbuki öyle tavsiye edilmiyor. Deniyor ki, karlı ortamda normal gazı kullanma hacmini düşür. 3 vitesle çıkacağın yeri 1. viteste çık. Çıkarken de inerken de hız yapma denir. İnsan psikolojisi ise direksiyonunu elinde tuttuğu aracın arkadan kaymaya başladığını görünce şöyle bir nefes alıp bu araç niye kayıyor? Bunu kontrol edeyim diyecek yerde ayağının altında gaz pedalı var ya hemen ona çullanır. Mesela 2000 devir devam ederek o yolu gidiyorduysa kaymaya başlayınca devri 4000'e çıkarır. 5000'e çıkarır. Bu sefer onun kontrolünden kaçmaya başlayan lastikler mesela 3 hızla kayıyorduysa 5 hızla kaymaya başlar. Aslında o gaza bastıkça arabanın motor gücünü lastiklere doğru kaydırdıkça tehlikeyi de artırır. Ama heyecandan bunu fark edemez. Özellikle de genç, böyle bir dert başına gelmemiş herhangi bir şoför için çok önemli bir ayrıntı bu. Demek ki karlı havada yani lastiklerin zemini tam tutmadığı şartlarda araç kullanırken gaza yüklenmek bir acemilik, beceriksizlik, sabırsızlık işaretidir. Halbuki rahat rahat gitse hiç kaymadan düzgün bir şekilde rampayı da çıkar, yokuşu da iner. Kurallar böyle, gerçek de böyle. İnsan da böyledir. Yani aman kayıyorum diye biraz daha hareket ettiği zaman kayışını yani düşme oranını yükselterek düşer orada. Heyecanlanmasa, yani ayaklarından birini sabitleştirmeye çalışsa, ayaklarını çapraz bir şekilde tutundurmaya çalışsa yere, kayma oranı daha düşük olacak, belki de kaymayacak. Bunun için kardeşlerim, trafik dersi gibi bir ders işleyelim. Eğer sisli havada, yağmurlu ve karlı bir havada, buzlu bir ortamda araç kullanıyorsanız, kesinlikle vitesi küçük tutacaksınız. Gaz pedalını istediğin gibi basabileceğin bir oyuncağa çevirmeyeceksin. Gaza yüklenmek yok. Düşük hızda ve öndeki araçlarla daha uzun bir mesafede araç kullanacaksın. Ani hızlanmalar yapmayacaksın. Gizli buzlanma olabilir, dikkat edeceksin. Yol çizgilerini esas alacaksın. Öndeki aracı esas almayacaksın. Çünkü öndeki araç da senin gibi riskli bir ortamda yol alıyor. Sen ona güvenerek

Yol alırsan o kaydığında onun kucağına düşersin. Veyahut da onu da daha fazla öteye itebilirsin. Sen yolun kurallarını, çizgilerini, levhalarını esas alacaksın. İkide bir de şerit değiştirmeyeceksin. Çünkü o şartlarda şerit değiştirme ortamı yok demektir. Hazır bir şeritten gidebiliyorsun, git. Tabii ki yola çıktığın araçta bakımı yapılmış bir araç olacak. Bakımı yapılmamış bir araçla yola çıkarsan zaten sana yapılacak bir nasihat yok. Teenni ile hareket edeceksin. Sabırlı olacaksın. Acele etmeyeceksin. Trafik dersi işte. Yolda araç kullanırkenki karlı havaya ait kurallar bunlar. Değerli kardeşlerim, bütün çocuk yetiştiren anne ve babalar, özellikle Müslümanların çocuklarını hayata hazırlayan, dinine uygun yaşamak için yetiştiren öğretmen kardeşlerim, bir genç kızın kocası olmuş kardeşlerim, bir delikanlının eşi olmuş kardeşlerim, size bir sorum var. Şu yaşadığımız zaman, internetiyle, siyasi çalkantılarıyla, ekonomik kaoslarıyla, bu yaşadığımız zaman doğal, normal bir yol şartlarına mı daha çok benziyor? Sisli, puslu, karlı, yağmurlu, göz gözü görmez yol şartlarına mı daha çok benziyor? Bu soruya herkes istediği gibi cevap verebilir. Birimiz çıkıp diyebilir ki, tam Medine-i Münevvere'de Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın idare ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Ben kendimi öyle kabul ediyorum. Ezanları duyuyoruz. Camilerimizin minareleri füzeler gibi göklere yükselmiş. Selamun aleyküm diyorsun, aleyküm selam deniyor. Daha ne istiyorsun Allah'tan? Herkesin sakalı var, herkes tesettürlü. Olabilir. Ama bir küçük avuç içi kadar cihaza dünyanın bütün hayırları ve şerlerinin yüklenebildiği, insan kadar zekice düşünebilen aletlerle çocukların doğup büyüdüğü bir zamanda akraba mıdır, akrep midir? Dost mudur, düşman mıdır? Lehime mi çalışır, aleyhime mi çalışır? Bilemeyeceğim kadar insanların en yakınından en uzağına kadar farklı yüzlerle, şahsiyetlerle, kimliklerle karşımıza çıktı. Kimsenin gerçek kimliğini ortaya koymadığı, herkesin politik davrandığı, gelene göre şekil alıp, tabii abi siz doğru söylüyorsunuz, tabii tabii tabii dediği, arkasından da Allah'ın belası bu da geldi başımıza dert oldu dediği, böyle bir kimlik. En yakın dostumun dahi bana ne yapacağını bilemediğim bir zaman, internetinden şusundan busuna kadar bir sürü şeytan hilesinin ve tuzağının insanı, başta aile olmak üzere ticareti, siyaseti, ziraati kuşattığı, köyün şehir gibi, şehrin çöl gibi bir manzara sergilediği zamanda zannediyorum bu hayat karlı şartlarda, buzlu zeminlerde araç kullanmaya daha çok benziyor dedirtecektir bize. Ama görmeyen, duymayan, hissetmeyen birisi için burası Medine-i Münevvere, hatta İrem bağlarının bulunduğu bir Yemen'de olabilir. Beldetun tayyibetun ve Rabbun gafur, devam. Olabilir. Herkesin bakışı farklı. Ama ben sokağa çıktığımda değil, camiye bile girdiğimde gördüğüm puslu ve sisli bir insanlık izliyorum. Kimsenin konuşmasıyla, imzasıyla gerçek yüzünü göstermediği, herkesin perde perde yüz taşıyabildiği bir zamanda yaşıyorum. Ağır psikiyatrik bir vaka, senelerce depresyonla ilgili ilaçlar
kullanmış.

birisini bile bir Allah dostu delikanlı diye bir Müslümanın kızına eş olarak kakalamaya çalıştığı, aynı şekilde bir insanla bir evde değil bir köyde dahi yaşayamayacak kadar takıntıları olan, asla anne olması mümkün olmayan, eş olması mümkün olmayan, tedavi olması gereken birisini Meryem Aleyhisselam'dan sonra en büyük insan, en büyük kadın diye Müslüman bir delikanlıya kandırılıp pazarlandığı bir dünyada yaşadığımızı zannediyorum. Ya da ben çok fazla böyle yanlış işlere girmiş çıkmış ortamlarda bulunduğum için yanlış düşünüyorum. Herkes serbest. Medine'de miyiz? Tam Allah'ın anlattığı dünyada mıyız? Tamı tamına dünya denen bu kaos, sisli, puslu, karlı, buzlu bir dünyada mıyız? Ailemiz, kardeşlerim, ailemiz, çocuklarımız, öğretim yaptırdığımız gençlerimiz hangi ortamlarda yetişiyorlar? Üniversitelere gönderdiğimiz çocuklarımızı yolları buzlu, sisli, puslu, kurt havalı bir zamanda mı üniversiteye gönderiyoruz? Saldık mı üniversiteye? Allah dostlarının kucağında evliya olup geri gelecek diyeceğimiz bir ortamda mı kavuşuyoruz? Herkes kendi kanaatine göre hareket edecektir. Ama kıyamet günü bu kanaatlerimizin hesabını kesinlikle vereceğiz. Yani ben ne bileyim, Medine zannetmiştim. İstanbul'u Fatih fethettikten sonra kötülüğün ne işi vardı İstanbul'da zannetmiştim diyebilir. Herkes Rabbi ile baş başa kalacak. Hiçbir tercümanın ve hiçbir şahidin, aracının olmadığı bir ortamda sen diye Allah-u Teala başlayacak. Kul da mecburen evet ben ya Rabbi diyecek. Allah verdiği nimetleri de, gönderdiği musibetleri ve imtihanları da söyleyecek. Herkes o gün neye göre karar verdiğini, vatan, toprak, aile, mukaddesat, bunların kim için ne anlama geldiğini, imtihan için mi geldik, kredi çekmek için mi geldik bu dünyaya, o gün belli olacak. O güne kadar herkes serbest. Herkes serbest, tam serbest, fora, her şey fora, serbest, isteyen istediği kararı verebilir. Ama şunu bilmek lazım kardeşlerim, hocanın vazifesi, insanlara din öğretenin vazifesi riskleri anlatmak, umudu aşılamaktır. Bu vazife hoca vazifesidir. Dolayısıyla Allah'ın inayetinin, desteğinin asla hiçbir şekilde bizden uzak olmadığını da söylerim. Ama o bulunduğumuz ortamın asfalt taptaze göründüğü halde gizli buzlanmalar yüzünden ağır kaza riskleri taşıdığını da söylerim. Vazifem bu benim. Çünkü kıyamet günü ben ne söylemiştim? Kandırmış mıydım? Oyalanmış mıydım? Yoksa yanlış mı söylemiştim? Bunun hesabını vermek üzere gideceğim. Herkes de konuşulurken ne dinlemiştin, ne anlamıştının hesabını verecek. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun diye dualar ediyorum. Ama ilan ediyorum ki kardeşlerim, hiçbir aracın asla garantili olmayacağı bir buzlu yolda yol alıyoruz. Değil zincir, halat bile bağlasan lastiğe, kardeşim bir metre karda ne yapacak ya? Yani ciddi bir buzlanma var. İnsanlık buzlanmış, din anlayışı faize takılıp buzlanmış, yalana takılıp buzlanmış, rüşvete takılıp buzlanmış, menfaatlerimiz, kısır menfaatlerimiz neredeyse cennetten daha değerli hale gelmiş bir dünyada annelik ve babalık yapıyoruz. Bunun için kardeşlerim, hız mesafemiz normalde karşıki veyahut da önümüzdeki araçla 35 metreydi. Normal trafik şartlarında 70 metreye çık. Ben mümin kardeşlerim, bana dualar etsinler, Allah razı olsun desinler diye diyorum ki bakınız. Bakınız kardeşlerim. Çocuklarınız iyi Müslüman olsun diye, iyi insan olsun diye, haram yemesin, helalle yaşasın diye, iyi bir eş olsun, iyi bir evlat olsun diye yaptığınız işler,

kesinlikle peygamberlerin çocukları için yaptığı işlerden daha ihlaslı, daha kaliteli, daha samimi olamaz. Geçemezsiniz Nuh Aleyhisselam'ı. Bütün yaşadığımız milyonlarca Müslüman olarak ihlasımızı toplasak, niyetlerimizin hepsini birbiriyle çarpsak, onu da kara kökleriyle çarpsak, Nuh Aleyhisselam'ın nesi olabiliriz biz? İhlasta, samimiyette, niyette, Allah için yapmakta ne olabiliriz ki? Ama gel gör ki Nuh Aleyhisselam da çocuğunu istediği gibi yetiştiremedi. İnsanın kaderi, insanın imtihanı sadece açlıkla uğraşmak değildir. Sadece sen donlu bilmem neyle bir çocuk doğma riski değildir. İnsanın imtihanı, Müslüman insanın özellikle imtihanı bu hayatta maddi ve manevi binlerce problemle karşı karşıya gelmektir. Bu bizim dünyada varoluş nedenimiz zaten. Dolayısıyla sen bizim zamanımızda yoktu. Hafızlık yapamadık. Sakalı geç bıraktık. Dolayısıyla ben pantolon giyen bir kadındım da şimdi çarşaf giyen kadına yeni döndüm. Kesinlikle kızım benim Allah'ın izniyle doğduğu günden itibaren tesettürlü olacak. Oğlum anasının karnındayken Kur'an'ın en azından yarısını ezberleyecek. Öbür yarısını da 5-6 yaşına kadar bitirttireceğiz. Bu uçuk, hayalci, yere basmaz ve kar üstünde kayacağı belli, buz tuzağına yakalanacağı belli hedeflerden uzak durmanızı tavsiye ederim.

kıyamete doğru hızlı bir şekilde yürüyor. Bundan sonra bahar beklemek, akşam ezanından sonra güzel bir güneş beklemeye benziyor. Artık güneş battı, İsrafil aleyhisselamın suruna kadar gece karanlığındayız. Zifiri mi karanlık, hafif karanlık mı? Dolunay var mı? O kadar bir ayrıntımız olabilir. Mevsimi anlayalım. Ürkmemek, kaçmamak şartıyla. Yani mevsim çok kötü diye arabayı otoparka kilitleyip evde mahsur kalacak halimiz de yok. Gene işimize gücümüze gideceğiz. Ama mevsimin farklı olduğunu anlamak şartıyla. İkinci tavsiyem kardeşlerim, kendimizi kesinlikle aile hayatımızı, eş ilişkimizi ve çocuklarımızı yetiştirmeyi kazanmaya kilitleyeceğiz. Sabrımız da, umudumuz da bu şekilde olacak. Bunu beceremezsek asla ve kat'a başaramayız. İkincisi bu. Üçüncüsü, merhamet politikamız her türlü politikamızdan daha üstün olacak. Çocuğumuzun hani eski kültürle balkondan atılmasını gerektirecek pozisyonunda bile çocuk neticede benim imtihanım deyip merhametle davranacağız. Doktora benzeyeceğiz. Hafif ağrısı varsa tamam iyileşirsin git diyecek. Ağrı sızı çoğaldıkça doktorun ilgisi artacak. Artık nefes alamaz duruma gelince nasıl doktor çırpınıyor, şunu getirin bunu getirin çabuk solunum yaptırın diyor. Bizde böyle. Doktor gibi olacaksın. Yaramazlıklar, sıkıntılar büyüdükçe merhametin büyüyecek. Böyle terörist kovalayan polis gibi olmayacaksın. Ha bu silahına sarıldı, vur gitsin. O polisin görevi. Annenin görevi değil, babanın görevi değil, askerin görevi, eşin görevi değildir. Ve dördüncü tavsiyem kardeşlerim, günlük planımız, günlük hesabımız olamaz bizim. Biz ahirete iman ettiğimize göre, eşlerimizle yaşadığımız hayatımız, aile düzenimiz, çocuklarımızla ilgili çalışmalarımız, ahirette cennete inşallah sağ ayağımızı koyduğumuz güne kadar diye plan yapılır. Bundan önceki planlar, yani cennetten önce biten plan, hatta mahşer yerine kadar bile plan olmaz. Arada Sırat Köprüsü var, hesap var, mizan var. Cennete sağ ayağımı korum, hesap orada biter. Bu mantıkla büyük planlar yapacağız. Böyle plan yaparsan, bir gün yemek tuzsuz oldu diye tencereyi hanımının kafasına fırlatmaz. Biz bu yemekleri cennette yiyeceğiz inşallah der, rahat edersin. Küçük kafalılık, küçük planlılık, basiretsizlik ve dar anlayış Müslümanın belası kardeşlerim. Ve asla melekleri hesap dışına atmıyoruz. Nasıl olsa melekler görüyor. Nasıl olsa sevaplarım.

İki rekat namaz kılınca rahatlayabilirsek, sinirlenince abdest almak bizi teselli ediyorsa, patladım deyince mushafımızı açıp, 3 sayfa Kur'an okuyup sadakallahul azim dediğimizde ziyafetten gelmiş gibi rahatlıyorsak Allah bizimle demektir. Allah bizimle olduktan sonra dünya ateş olsa ne olacak? Allah'ın mülkü burası. 6. tavsiyemiz. Asla dinimizden taviz veremeyiz. Çocuk eğitme politikalarımızı esnetebiliriz. Dinden taviz yok. Ne kendimden taviz veririm, ne başkasının tavizini benimserim. Sonuna kadar direnirim. Ama gerekiyorsa esnetebilirim. Görmezden gelebilirim, duymazdan gelebilirim. Gaza basmamak bu işte. Benim çocuğumu hafız, ehli Kur'an, ahlaklı, mücahit ruhlu görme arzum, planım asla değişmez. Bunu 2 senede demişlerdi bana olur, 3 seneye yayarım, 4 seneye yayarım, 20 seneye yayarım. Vallahi ve billahi 950 seneye de yayarım ömrüm varsa. Kur'an öyle diyor çünkü. Ama imanımdan, ahlakımdan, iffetimden vazgeçmem. 13 yaşında kızım sen aybaşı oldun. Başörtü takman lazım, ergenliğe geldin dediğimde, ben takmak istemiyorum dediğinde muhtemel cevaba dünyanın çöktüğünü düşünmem. 14'e geçerim. Olmadı, 15'e geçerim, 25'e geçerim, 35'e geçerim. Münafıkça bir başörtü öten çocuğun babası olmaktansa, içimde Ayşe'ye benzetmeye çalıştığım bir çocuk ama başaramadığım projemle Rabbime giderim, kazandığım Ayşe'lik projesi olur. Biz görselliğimizle mi Allah'ın rızasını kazanıyoruz, samimi ve gerçekli arzularımızla mı? Bunu düşünürüm. 7. namaz, oruç, başını örtmek vesaire, bütün bunlar Allah'a karşı işlenen suçlardır. Hangi suç varsa eşlerde veya çocuklarda. Bir buzlu ortam bu işte. Bunu Allah'a karşı işlendiği için bu suç, içim cız ediyor, yanıyor içim. Kendi intikamımla değerlendirmem bunu ama. Bu da 7. kuralım. Aslında sen sözünün dinlenmeyişinin cezasını veriyorsun. Ama görseldeki bahanen başını örtmedi, namaz kılmadı. Çok ince bir çizgi kardeşlerim. İnatçı anneler, inatçı babalar, hala gaza, 2 ayağıyla birden basanlar, dendikleri, emrettikleri şey yapılmadığı için mi bunu yapıyorlar? Yoksa Allah'ın rızasına aykırı bir iş için mi olduğunu, bunu sadece Allah bilir. Ama ben diyorum ki Nuh Aleyhisselam, senin Allah'ın bana ne yapacak, çıkarım yukarılara beni boğamaz diyen çocuğuna bile yavrucuğum diye hitap etti. Yavrucuğum dedi. Bu kadar örnek. 8. bu buzlu, karlı ve buzlu havada devlet, dünya, Birleşmiş Milletler, bu kavramlardan önce sen evinden sorumlusun. Ev. Hafta 7 gündür, sen 7 günün 7'sini de vakfa gidiyorsun. Kudüs hizmetleri yapıyorsun. Fakir fukara ile ilgileniyorsun. Senin evini de kime bıraktın? Başka bir vakfa. Bu yanlış bir politika. Nasıl doktor 7-8 saat en fazla çalışıp sonra kendi hayatına dönüyor? Anne ve babayız. Ev bizim %60'lık çalışmamızı kuşatmalı. Asla bu %49'a düşmemeli. Çünkü kıyamet günü Kudüs'ten önce evimizden hesap vereceğiz. Çalışma planımız ahiret hesabına göre olmadıkça da başaramayız. Ve 9. tavsiyem mümin kardeşlerime, asla parana ve bileğine güvenme çocuk söz konusu olduğunda, eş söz konusu olduğunda. Sabrına ve tatlı diline güven. 10. tavsiyem, buradaki başarı ibren duanla ölçülecek. Allah Celle Celaluhu gece gündüz ona dua eden kulunun ve duaya vakit bulamayan kulunun aynı olmadığını bize söylüyor. Kendi başına halletme iddiası çok kötü. Muhakkak Allah'ın yardımını isteyeceksin. O yardım sana 10 sene sonra gelebilir.

0: 30 sene sonra gelebilir. Sen mezardayken de gelebilir. O senin işin değil zaten. Sen çünkü senin kulunu değil, senin oğlunu ve kızını yetiştiriyorsun. Senin oğlun ve kızın Allah'ın kulu. Dolayısıyla senin oğlunun ve kızının, eşinin, kocanın, hanımının kararı senin değil ki Allah'ın. Sen sadece eşsin, babasın, annesin. Fazla ileri gitme. Çalış, çalış. Her akşam yatarken ve sabahleyin kalktığında Allah'a iş sunumu yap. Böyle yaptım ya Rabbi de, yardım et bana de. Buna biz dua diyoruz. 11. tavsiyem mümin kardeşlerime, eşin ve sen çocuklar konusunda sol ve sağ el gibi olmadıkça, çolak kalırsan, yani tek elle kalırsan, sadece önden çeken araba riski taşırsın. Sadece arkadan çeken araba riski taşırsın. 4x4 olmak zorundasın. Bunun için de çocuk uğruna boşanmıyoruz noktasına gelmeden önce çocuk için her şeyimizden, özel duygularımızdan vazgeçtik diyen basiret göster. Ve 12. tavsiyem, son tavsiyem kardeşlerim, Nuh aleyhisselam ruhunu teslim etmeden çocuk mücadelesi bitmemişti. Hiçbir baba ve anne, çocuğu evliyaullah'tan olsa bile, çocuğu Firavun kadar kötü olsa bile, kendisi veya çocuğu ölmeden işin bittiğini zannetmeyecek. Bu Allah'ın kanunudur. Rabbim yazında ve kışında ailemizi, hayatımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi bize nasip etsin diye dualar ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar, gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.
8: Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Nihat Halkan'la Dosta Doğru başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki. Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim. Ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessüm yüzüme çok görüyor matemim. Bildiğimi gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehini ab hayat dolduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o

nefsim sende kalmış. Nerede o çocuk su, o şımarık hallerim? Saçlarına hasreti tanımayan hallerim, rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, tekmilleşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler. Lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum. Sade çağım sende. Sende kalmış huzurum. Tüzen ocağım sende. Sende hayat kaynağım. Duygu menbaım sende. Can diyorum sana can. Can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış. Gel, gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Son diyorum sana son. Son nefesim sende kalmış. Umudum, yüreğim, gözyaşım sende kalmış. Sevgili Cemal Safi şiiriydi, paylaştık sizinle sende kalmış. Kimlerimiz nelerde kimlerde bıraktık acaba? Sende kalmış umudum, yüreğim, öyle mi? Umudumuzu, yüreğimizi, sevdamızı, sevgimizi, artık adına her ne derseniz, bir kişiye veriyorsunuz, o da soylu bir konuk gibi taşıyor onu yüreğinde. Ya da bir kişinin sevdasını alıyorsunuz yüreğine, yüreğinize, onu soylu bir konuk gibi taşıyorsunuz ömür boyunca, ölünceye kadar. Yani her baharda açan gül olmuyor, tek baharda açan tek gül. Ustalardan biri diyor ki, eğer diyor sana olan aşkımı, seni seviyorum sözü anlatacaksa eğer, unut gitsin diyor, ben seni sevmiyorum. Şiirinde zarif çocuğu diyor ki, sevmek söylemek değildir unutma, sessizce alıp yüreğine koymaktır. İşte sevmek bu. Efendim herkese merhabalar diliyorum. Koskocaman bir özlemle desem yeridir valla. Sevgili yönetmenim de diyor, abi çok özledik. Andolsun ben de çok özledim. Özlemek güzel şey ya. Vallahi. Dostlardan biri demiş ki, uzun zamandan beri görüşmüyorlar. Birbirlerini görünce sarılmış bir tanesi. Demiş ne güzel demiş ya, seni çok özledim. Demiş ki özlemenin neresi güzel? Diğeri. E demiş, çok gördün, bıktın mı demek daha güzel. Özlemek güzel. Oy benim güzel gözüm oy. Evet tamam. Sevgili Yasemin Hanım ve sevgili Serpil Hanım. Benim güzel gözlümden sizlere. İzninizle hayatımın bu kısmında çayımdan bir yudum aldım. Evet. Daha... Şimdi değil birazdan öyle mi? Peki tamam. Tamam hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Tamam sıkıntı yok, sonra inşallah. Ne kadar kolaylık ya. Vallahi bak. Eskiden salı, perşembe, cumartesi günlerde program. 3 gün yapıyordum programı. Ve şiir okumak için kitapçıları geziyorduk o zamanlar. Güzel bir şeydi aslında o da. Yani şiir okuyacaksınız. Yeni yeni şiir bulmanız lazım. Hakikaten de öyleydi. Yani o kitap çanta taşırdım. Ve çantam işte kitaplarla dolu olurdu böyle. Okuduğum romanlardaki işte hoşuma giden yerlerin altını çizerdim. Yeni yeni şiirler bulmak isterdim işte kıymetli dinleyenlere. Ve kitapçıları gezerdik. Hakikaten güzeldi o. Şimdi her şeyin altında yazıyorsun, bilgisayara pat diye çıkarıyor karşına ve okuyorsun.
Bu kolaylık. Ama güzellik hakikaten de diğerindeydi ya. Yani kitap okumak çok güzel bir şey hakikaten. Çok bambaşka. Kayboluyorsunuz yani böyle hani nasıl söyleyeyim. Çok heyecanlı dizi vardır böyle. İşte bir sonraki bölümü beklersiniz. İşte kitap okumak da onun gibidir. Bir sonraki sayfayı merak edersiniz. Bir sonraki sayfayı merak edersiniz. İnanılmaz keyif verirdi kitap okumak. Ama en çok da roman okumak hoşuma giderdi. Miadım dolmaya fırsat beklerken, tükenen ömrüme, canlı gözlerin, yarına umudum kalmadı derken, hayata döndüğüm anda gözlerin, gözlerin olmadan boş bir izahtım, bir anda değişti kör olan bahtım, sarsıldı makamım, sarsıldı tahtım, şöhretimi yıkan, şanlı gözlerin. Ne vahşeti vardı ne de çilesi. Emsalsizdi bu savaşın hilesi. İçten kuşatıldı gönül kalesi. Sanki Fatih Sultan Han'la gözlerin. Nazarın mıh gibi çakıldığı an. Adeta can buldu cananda bu can. Bir yanım kesilse sendin damlayan. Damarıma giren kandı gözlerin. Ne kadeh kaldırdım ne şarap içtim. Sarhoş olmak için ben seni seçtim. İçtikçe aşkını kendimden geçtim. Halimi ayık mı sandı gözlerin? İnsaf eder alev alev yakmazdın. Hedef alıp can evimi yıkmazdın. Bir ışık görmesen böyle bakmazdın. Demek ki gözüme kandı gözlerin. Nazarın mıh gibi çakıldığı an. Adeta can buldu cananda bu can. Bir yanım kesilse sendin damlayan. Damarıma giren kanlı gözlerin. Damarıma giren kanlı gözlerin.

Aklı mı düştü gözlerin? Boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Anılar gezdi kanımda. Seni aradım yanımda. Tesbih gibi her anımda. Hasret çektim ağladım. Her seven boyun eğmiş. Ayrılık ne yaman şeymiş. Gözden yaş dökmek neymiş. Gözümü döktüm ağladım. İçim garip. Gönlüm darda. Gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Allah kimseyi ağlatmasın. Ama ağlatılacaksa da bir kendimize ağlayalım, kendi halimize ağlayalım. Bir de sevinçten ağlayalım ha. Bilin bazen hani güzel bir haber alırız, sevinçten ağlarız. Güzel bir insanı görürüz, sevinçten ağlarız. Bileyim ben güzel bir telefon alırız, mutluluktan ağlarız filan. Ağlatılacaksa böyle olsun. Çünkü hani Üstad Necip Fazıl diyor ya, hayat mı? Püf desen kopacak iplik. İşte bu kadar. Bir sigara içmekten daha kısa bu hayat diyor. Bu kısacık hayatta çok da dertlenmemek lazım. Hı? Ya da dertlendiğimiz şeyler nefsimizden olmamalı. Aman Allah'ım. Kuzum benim ya. Oy amcasının gül yüreklisi. Sevgili Bedriyem. Kuzum benim. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah. Burada değilsindir herhalde değil mi? Uzaklardasındır. Sevgili Ahmet'im öp. Sevgili Kıyasettin'e de çok çok selamlar söyle lütfen. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Okuyacağım şiir de size armağan edeyim. Dedim. Yar mısın? Yara mı? Dedi. Vuslat gözüyle bakarsan yar, hasret gözüyle bakarsan yara. Seviyorsan bakma zarara kâra. Dedi. Ey yar, ey bende ne var? Dedim. Biraz hüzün, biraz da vefa. Dedi. Hüznü bize bırak, vefa sende kalsın. Dedim. Hüznü bırakırsam vefasızlık olur vefaya. Dedi. Cefası olmayan vefa bize yük olur. Dedim. Geleyim mi ey yar? Dedi. Gelirsen sevda biter. Sen gel dedim.

dedi. Gelirsem muslak biter. Ve ekledi. Aşk, sevgilinin yokluğuna talip olmaktır. Dedim, muslak ne zaman? Dedi, hasreti muslata tercih edenlerdenim. Dedim, hasret, muslat, niçin çekilir? Dedi, menfaatsiz sevenlerdenim. Aşk böyle bir şey, yani hakikaten ya Leyla ile Mecnun eğer kavuşuyor olsalardı ya da kavuşmuş olsalardı hikayeleri hala anlatılır mıydı sizce? Aşk sevgilinin yokluğuna talip olmak belki de. Aşk bu. Hı? Acı çekiyoruz diye bırakmak. Hani diyor ya işte aşıklar terk etmez diye. Sonra bakıyorlar terk etmişler. Ha, o aşık olduğunu zannedenler ya da öyle bir duyguyu hiç yaşamamışlar. Yoksa mümkün mü? Sezai Karakoç'a baksana onu sabit. Allah rahmet eylesin inşallah. Bir tanesini sevdi. Rabbim hanine huzur versin. Gül yüzlüm. Oy oy oy. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah. Hastalık ne yarın ki han? Bugün bütün yeğenlerim radyo başına demek ki vallahi. Sevgili İrem, kuzum benim. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah. Ev halkına da buradan selamlarımı iletiyorum. Artık kimler varsa, kimler dinliyorlarsa. Ha? Bir güzel şiir de okuyalım. Tamam, onu okuyalım bir tane. Vallahi süper ya. Bakar mısınız bir? Sevgili Feyzan. Sevgili Beyzan. Sevgili İrem. Sevgili Büşra'm. Çok güzel, çok mutlu oldum valla. Oy, kuzum benim. Hüma ne yapıyor? O da radyonun başında dinliyor vallahi. Dayıcım ne yapıyorsun sen kuzum benim? Hı? Göktuğal dinlemiyor mu? Yüreğimi görmek için yüreğini yak bu gece. Sana, ben de ermek için benden sana bak bu gece. Gülüm sana bir şey söyleyeyim mi? Hani az önce söylemiştik ya, ne kadar kolaylık falan diye böyle. İşte bilgisayarında bazen böyle nazar değil mi vallahi, doğru söylüyorsun gülüm ya. Ama kitap okuyor olsaydık sayfa çevirecektik ve okuyacaktık. Bilgisayarda böyle bilmiyorum girmedi sayfaya. O yüzden kusura bakmayın ne olur. Bayağı beklettik. Özür dileriz tüm yüreğimizle. Tamam bakalım. Oy benim prensesim. Vallahi bugün maşallah. Çayımdan bir yudum aldım. Evet, bayağı belli oldu değil mi bu sefer? Babasının gül rüksü de dinlermiş ha? Sevgili Yusram, var mı beni içinize tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalması da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talih bahtı. Yerle bir eledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Yahşi iken vahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Ekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahım, ilahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır benim, şer benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, ismim de yok, cismim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Barınağım, gönül denen yer benim.

Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen versen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam. Sen de olsan yeter. Ben de çaresizlik, sonsuz kördüğüm. Ben de sabur, sen de naz. Gündüzünden vazgeçtim düşümde biraz. Bir yüz görümlü sen olsan yeter.

ister. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını, sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsin uzaklardan korkulu, ürkek, bir incecik dal gibi üzerime titreyerek, sen ilsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir, gözlerin karşında mutluluk denizi, her sabah soframızda ekmeğimizi, sen bölsen yeter. Sen bölsen yeter. Sen. Sevgili Yavuz Bülent Bakiler şiiriydi. Paylaştık sizinle. Rahmetli Yavuz Bülent Bakiler şiiriydi. Güzel insanlar maalesef güzel atlara binip gidiyorlar değil mi? Yerlerini doldurmak mümkün mü? Çok zor. Böyle yeğenlerimizi saydık filan da sevgili damatları saymadık, kayıp oldu değil mi? Sevgili Ferdi'cim. Sevgili Mehmet Emin, sevgili Mehmet Ali, sevgili Uğur, sevgili Hakan, sevgili ablacığım, Tülay ablam. Evet. Evet Serpil Hanım ve eşi Bekir Bey için. Okurum tabii ki. Sevgili komşularımıza da buradan muhabbetlerimizi iletelim. Mutlu geceler dileyelim. Rabbim her haneye huzur versin, sağlık, sıhhat versin inşallah. Huzur ellerinin güzelliğidir diyor. İfadelere bakar mısınız ya? Vallahi muhteşem. Bir gün baksam ki gelmişsin. Hı? Bir cüvercin gibi uzaklardan yar. Gözlerinde bir bitmez, bir tükenmez güzellik. Saçlarında ilkbahar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Gülüşünde taze serin bir rüzgar. Ellerin yine eskisi kadar güzel. Çiçek açmış dokunduğum bütün kapılar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Hasretin içimde sonsuzluk kadar. Şaşırmış kalmışım birdenbire çaresiz. Dökülmüşüm yüreğine. Gökyüzünden yıldızlar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Ne yüzünde bir gölge, ne dilinde sitem var. Tozlu pabuçlarını gözlerime sürmüşüm. Benim olmuş dünyalar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Yine sevgili Yavuz Mehmet Bakiler şiiriydi, paylaştık sizinle. Bir gün baksam ki gelmişsin. Ne güzel, ne güzel. Beklenilenin gelmesi kadar güzel bir şey var mı? Sevgili Büşra'cığım, okuyacağım söz olsun. Oy. Evet, sevgili Şengül ablam. Öperim ellerinizden ablacığım. Sözde senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sevdasın ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorum bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda ey hatlarla. Sözde senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilken dinle. Çarpsam kara sevdayı en azından 100.000'le, nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle, ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem kinlemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen külemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım, yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki. Bilmem ki nemsin. Bilmem ki nemsin.

Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin diyordu. Sevgili, yok, Cemal Safi diyordu onu. Söyleyen kimdi az önce? İbrahim Erkal'da ömrüm diyordu ya. Şaşırdım kaldım ki bilmem ki nemsin. Ömrüm, hı, ne güzel ifade değil mi ya? Elbette ki çiçek açacak, elbette ki bahar gelecek, yaz gelecek ama bize yakışan, bize düşen beklemek. Rabbim güzel günler nasip etsin, sağlıklı günler nasip etsin inşallah. Sanki son demleri yaşıyoruz gibi, yok program olarak yoksa, rica ederim kuzum benim, beyciğim. Evet, güzel gözüm de dedi ki, evet. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah tüm hastalarımıza. Kuvvetle muhtemel dinleyenler de şu an dua edeceklerdir tüm hastalarımıza, değil mi? Çok dua edin lütfen. Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin gelin çıkıp gel uzaklardan karşıma. Sonra yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak, ne bir akşam içinde bir yarak göz göz açar. Ne efkar basar sen akşamlar ansızın, ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanına uzanır gibi usulca. Dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara. Boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım durdum seni unutmak için. Kendimi boşuna aldattım. Anladım. Faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle anlama yazan haktır. Unutmak mı? Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran. Yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı. Taş duvarlar biliyor. Sen neden bilmiyorsun? Anladım. Faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle anlama yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Sevmek hakikaten güzel şey. Ama hani diyordu ya okuduğumuz şiirde, ben menfaatsiz sevenlerdenim diye. Karşılıksız, yani annenin evladını sever gibi. Karşılık yoktur çünkü onda. Sadece sever, sadece sevgi vardır. Sevgileri böyle olursa muhteşem olur, mükemmel olur, dehşet olur. Rabbim tüm yüreklerimize böyle karşılıksız sevgiler nasip etsin. Vakit geldi, gitmeliyiz artık mı diyeceğiz gülüm? 48 saat boyunca ararsın diye bekledim. Kısa da olsa bir hal hatır sorarsın diye bekledim. Gece diye verdin sözü, gündüze kapadım gözü. Tam iki gündür gökyüzü kararsın diye bekledim. Sen tutuşturdun şurayı, sonra uzattın arayı. Kendi açtığın yarayı sararsın diye bekledim. Dost o ki dostluk ayıra, akı karadan ayıra, şer bildiğini hayıra yorarsın diye bekledim. Yeşertip gönül bağını, delip feleğin ağını, kör şeytanın bacağını kırarsın diye bekledim. Her kim ki sözünleri konuşmaz ileri geri, şayet şayet varsa engelleri yararsın diye bekledim. Ararsın diye bekledim. Bekletmemek lazımmış kimseyi. Herkese güzel geceler dileyeceğim. Herkese mutlu geceler. Hani şiirin zarif oğlu diyor ya, zarif çocuğu, bir sonbahar yakın bir de ölüm diye. Unutmamak lazım bunları. O yüzden sevdiklerimize çok çabuk sayırmak lazım. Şu an bağlayayım Isparta'ya. Bütün yeğenler bugün radyolarının başındaydı. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Hey, demiş vallahi bir Meryem ablanın adını söyleyeyim. Onu da söyleyelim. Meryem ablanın da söyleyelim. Bütün adaları söyledik maşallah bugün. Hepinize tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Allah ömür verirse haftaya Kandil. Evet, haftaya yokum. Haftaya görüşelim diyecektim az daha. Haftaya Kandil, Allah nasip ederse inşallah daha sonraki haftalarda görüşmek temennisi ve duasıyla herkese güzel geceler diliyorum. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için yatsı ezanı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının

0: anahtarı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Hazreti Osman radıyallahu anh'da o da apayrıydı. Halifelerin gününden de üçüncüsü. Hemen diyor her gün oruç tutar ve çok azı hariç gece boyunca diyor ibadet ederdi Hazreti Osman. Meleklerin bile diyor imrendiği kişi. İbn Sirin de onun şehit edildiği zamanki durumunu hanımına sorunca bu geceyi bütünüyle Kur'an okuyarak geçirdi diye cevap almıştılar. Yoksa o gece vakitlerinde, gece saatlerinde secde ederek, ayakta durarak ibadet eden, Allah'tan korkan ve Rabbinin rahmetini uman gibi midir? De ki, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak sağduyu sahipleri öğüt alır. Zümer suresi 9. ayette böyle buyuruyor. Bu mealdeki ayetin onun hakkında nazil olması gece ibadetine gösterdiği hassasiyetiydi dostlar. İlahi dille bir ifadesiydi. Allahu Ekber. Allahu Teala övüyor o seçilmiş insanları. Onlar da işte burada böyle buyruluyor. Gece saatlerinde secde ederek, ayakta durarak yani namaz noktasında ibadet eden, ahiretten korkan ve Allah'ın Rabbinden rahmetini uman. De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allahu Ekber. İşte samimiyetin en güzel örneği. Yine bunlardan bir tanesi. Selman-ı Farisi. Selman-ı Farisi gece karınlığında diyor kalkıp namaz kılmaya başladı. Yorulduğunda ise diyor dille zikreder. Yine yorulunca ağlar. Bundan da yorulunca ayet ve azameti ilahiyle tefekkür ederdi. Sonra kendi kendine istirahat ettin. Haydi kalk der ve yine namaza devam ederdi. Bir süre namaz kıldıktan sonra istirahat ettin, artık zikir yap der ve zikre başlardı. Ve böylece gecesini hep namaz, zikir ve tefekkürle geçirirdi diyor. Allahu Ekber. Bu tavırların sahibi olan Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Hazreti Peygamber tarafından ünlü muahat yani kardeşleştirme olayınca kardeş seçilmişlerdi. Bir gün kardeşini ziyarete gider ama evde bulamaz. Hanım-ı Ümit Derda'yı üstü başı perişan eski bir elbise içerisinde görünce nedir bu halin diye sorarlar. Ümit Derda der ki kardeşinin dünyayla bir işi ve ilgisi yoktur. Gündüz oruç tutar, gece namaz kılar diye yakınır. O sırada evin beyi Ebu Derda içeri girer. Kardeşi Selman'ı selamlayıp hal ve hatır sorduktan sonra yemek hazırlayıp sofraya koyar. Selman der ki haydi beraber yiyelim deyince Ebu Derda ben oruçluyum cevabını verir. O sırada Selman-ı Farisi der ki vallahi bu orucu bozacaksın ve sen yiyinceye kadar da ben yemeyeceğim dedi. Ebu Cüheyfe diyor ki Ebu Derda da orucunu bozup misafiriyle yedi. Gece olunca Ebu Derda gecenin evvelinde namaza kalkmak istedi. Selman uyu deyip engel oldu. Ebu Derda da uyudu. Sonra bir daha kalkmak istedi. Yine Selman uyu diye engel oldu. Gecenin sonlarına doğru Selman artık şimdi kalk dedi. Kalktılar, abdest aldılar. Namaz kıldılar. Namazdan sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki kardeşim üzerinde muhakkak ki Rabbinin bir hakkı vardır. Ama kendinin de böyle bir hakkı olduğu gibi ailenin de bir hakkı vardır. Hatta misafirinin de bir hakkı vardır. Dolayısıyla her hak sahibine hakkını vermelisin diyor. Her hak sahibine hakkını vermelisin dedi. Daha sonra Ebu Derda Hazreti Peygamber'e gelip olanları anlatınca Efendimiz Selman doğrusunu söylemiştir dediler. Bu hadis Buhari'de böyle geçiyor. Ne kadar güzel. İşte ibadetin güzelliğini hisseden insanlar onlar. Hazreti Zeynep ondan da bahsedelim. Diyor ki Hazreti Peygamber bir gün mescide girince
iki sütun arasına çekilmiş bir ip gözüne çarptı. Bu ip neyin nesidir diye sorunca, Zeynep'in ipidir. Gece ayakta namaz kılmaktan yorulunca ona asılarak devam eder. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır böyle olmaz, onu hemen çözün. Sizden biriniz zinde olduğu sürece namazını ayakta kılsın, yorulunca da oturarak devam etsin dediler. Efendimiz yorulunca bırak gitsin demediği dikkat çekmektedir. Yani istiyorsa devam edebilir hükmü var burada. Ne kadar güzel. Elhamdülillah bu zikrettiğim Buhari'de var, Müslim'de var, Ebu Davud'da var, Nesai'de var, İbn-i Mace'de var, Müsned'in 3. cildinde yine var zikrettiğim olay. Elhamdülillah ya Rabbi. Yine bir gönül sultanı Abdullah bin Ömer. Abdullah'ın gördüğü rüya ve Hazreti Peygamber tarafından yapılan yorumu üzerine kölesi Salim'in şehadetiyle Abdullah bin Ömer güzel bir rüya görüyor. O rüyadan sonra gecenin az bir kısmı hariç hiç uyumazdı diyor ondan sonra. O yatsı namazını cemaatle kılmayı kaçıracak olsa yine nefsine ceza olarak veya kaçırdığı cemaat sevabını karşılasın diye diyor. Gecenin geri kalanını diyor hep ibadetle geçirirdi. İnceliği anlayabildik mi? Yatsı namazını diyor cemaatle kılmayı kaçırınca ceza olarak veriyor onu. Sabaha kadar namaz kılmayı. Allahu Ekber. Ne kadar büyük insanlar. Tabii ki bu böyle benim diyenlerin yapabileceği bir şey. Şetat bir nefse diyor ki yatağına uzanınca saçta kavrulan tane gibi diyor sağa sola kıvranıp dururdu. Çok geçmeden Allah'ım cehennemin dehşeti beni uyutmuyor deyip kalkardı diyor şiddet bir diyor evs. Şiddet bir evs ve hennen diyor başlardı gece namazı kılmaya diyor. O da evsiz bir insandı. Havle binti Tuveyt. Hazreti Ayşe annemizi anlatıyor diyor ki evimize bir kadın gelmişti. Kalktıktan sonra Hazreti Peygamber kim olduğunu sordu. Tanımıyor musunuz ya Resulallah? Bu Medine'nin en çok ibadet eden kadını olarak meşhurdur. Geceleri hiç uyumaz dedim. Resulullah Efendimiz dedi şöyle devam etti. Size düşen gücünüzün yettiği kadarını yapmaktır. Yoksa Allah hakkı için siz usanmadıkça Allah usanmaz. Zaten onun en çok sevdiği ibadet az bile olsa devamlı olanıdır diye buyuruluyor. Bu da Buhari'de geçiyor, Nesai'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor. Şimdi burada şu ehemmiyet var dostlar. Az olsa da devamlı olanı makbul. Bizler belki sabaha kadar ibadet yapamayız. Ama en güzeli yapabiliyor isek, devamlılık arz etmesi noktasında 15 dakika mı gece kalkabiliyorsun? 15 dakika yat. Elhamdülillah alıştıktan sonra 15 dakikalar yarım saat olur, 1 saat olur, 2 saat olur, hiç uyumaz olur. Elhamdülillah bu bir ikramdır. Ne istersen, ne talep edersen ona ikrama yönlendirilir. Elhamdülillah ya Rabbi. Geceleri hiç uyumamak, fıtratı zorlamak ve yenilgiyi daha işin başındayken kabullenmek demektir. Hazreti Peygamber bunun yanlışlığını ortaya koydu. Bu deminki menkıbede, olayda menkıbe demiş maşallah, bu olan olayda. Ve insan gücünü aşmayan gece ibadetine devam edilmesi ve gerekliliğini ifade ediyor. Ama bedene fazla eziyet vermeden. Çünkü biz ona dayanamayız. Ama bir şekilden sonra samim olduktan sonra vücut alışıyor ve onun devamlılığı arz oluyor işte burada. İbn-i Mesud için de söyleniyor yine. Diyor ki, uzun bir süre namaz ve benzeri ibadetlerle geceyi ihya ettikten sonra İbn-i Mesud sonra seher vakitlerinde diyor ellerini kaldırarak şöyle dua ederdi. Allah'ım beni davet ettin, icabet ettim. Bana emrettin, yerine getirdin. Şu an seher vaktidir, beni affet. Neden seher vaktine işaret ettiği sorulunca da şu cevabı verdi İbn-i Mesud. Çünkü Hazreti Yakup da çocuklarına sonra size istiğfarda bulunacağım deyip isteklerini seher vaktini ertelemişti de onun için diyor İbn-i Mesud. Yine bu gönüllerden sultanlarından bir tanesi Bilal-i Habeşi Hazretleri. Gerek kendi başına gerekse aile fertleriyle diyor geceyi ihya ettikten sonra ezan okumak üzere diyor camiye giderken şu mısraları diyor yüksek sesle söylerdi Bilal-i Habeşi. Derdi ki diyor
Ey uykuda olanlar, uyanın. Fecir aydınlığı karanlığı boğdu. Ey uykuda olan, uykunu terk et. Çünkü gece hızla yok olmaya gidiyor. Ey uykusu kendisini kuşatmış kişi, sen uyuyorsun ama

Rabbin hiç uyumuyor. Rabbin seni divanına davet ediyor. Sen de ondan mağfiret dile. Efendimiz olan Mustafa'ya salat olsun. Bizi hidayete götüren rahmetimizdir. Ona selam olsun diye diyor, bağıra bağıra diyor. Bilal-i Habeşi böyle diyor ezanı okum, Muhammediye okumaya giderdi diyor. Sabahleyin namazda. Zaten öyle bulunmuyor. Salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır diye. Elhamdülillah. O gönül dostlarından bir tanesi, yine farklı insanlar bu gece ibadet etmede alışkanlık haline getirenler, Veysel Karani de onların içerisindeydi, Üveys. Diyor ki, akşam olunca bazen bu gece rükû gecesidir deyip Veysel Karani sabaha kadar rükûda ibadet ederdi. Bazen de bu gece secde gecesidir deyip sabaha kadar secde ile ibadet ederdi diyor Veysel Karani. İşte bunlar samimi insanlar, örnekleri hayatta. Hasan-ı Basri de öyle. Gece ibadetiyle Allah yolunda mal harcamaktan daha zor ve değerli bir şey biliyoruz diyordu. İki şey. Yani gece ibadeti ve Allah yolunda mal harcamaktan daha değerli bir şey bilmiyoruz. O da çok samimi bir cevap. Muhammed İkbal de öyle. Allah'a yemin hamd ederim ki diyor. 15-20 sene İngiltere'nin o boş karanlık isli ve pis havasını altında diyor kalmama rağmen diyor, teheccüdümü diyor hiç terk etmedim diyor. Rebi bin Heysem de yine diyor ki, Rebi'nin annesi yavrum sen hiç uyumaz mısın deyince, anneciğim gelip gece diyor belalarından korkan kimsenin uyumaması gerekir diye cevap verdim diyor. Hep nadide insanlar. Öyle insanlar var ki hepsi hayatlarından bir parça almışlar ama hepsi bu gece namazlarıyla birçok yerlere ulaşmışlar. Bunlardan bir tanesi Sabit bin Münani. Diyor ki, Şeyban bin Cis babasından şu olayı naklediyor. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, Hümeyt-i Tevil ile beraber Sabit el-Münani'yi ikimiz diyor mezara indirdik. Cesedin üzerine kerpiçleri düzeltirken bir kerpiç düşüvermişti. Bir de baktım ki diyor Sabit içeride namaz kılıyor. Yanındaki arkadaş susmam için işaret etti. Daha sonra kızına gidip babasının hayatta nelerle meşgul olduğunu sorduk. Ve niye soruyorsunuz deyince gördüklerimizi anlattık diyor. Kızı diyor ki babam 50 yıl boyunca diyor geceyi ihya eder ve seher vakitlerinde ellerini kaldırarak Allah'ım eğer kabirde birilerine namaz kılmayı nasip edeceksen bana da nasip et diye dua ederdi diyor. Ve bu cevabı verdikten sonra anladım ki diyor gece ibadetinden daha zevkli bir şey bilmiyorum diye, bu söz de ona aittir diyor Sabit bin Münani'ye. İşte burada mesele, burada işte. Hani buyruluyor ya, o peygamberler, o gönül dostları, o veliullahlar diyor geceleri namaz şeylerinde namaz kılarlar kabirlerinde. Allahu Ekber. Bu da onların örneklerinden bir tanesi işte. İbnül Cezbi'de var bu zaten, bu anlatılan olay. Emrine şükürler olsun. Demek ki kabirde bile Allah-u Teala ikram ediyor ve onu talep ediyor zaten. Kabrimde bile bana namaz kılmayı nasip eyle. Şimdi ben kendi kendime desem ya Rabbi bana kabrimde de namaz kılmayı nasip eyle diye kendi kendime düşünürüm. Çünkü samimi değilim. Eğer öyle olsa her gece kalkardım. Demek kalkamıyorsam böyle bir dua etmem beni nereye ulaştırabilir diye düşünüyorum. Kendi kendime samimi olmayınca çünkü. O zaman şu olay aklıma geliyor. O zaman sabahları geceleri kalk, ondan sonra da kalktığında dua et. Ve devamlılık arz etsin. İşte o zaman aklım yatıyor. O zaman diyorum ki böyle yaparsan belki olabilir. İnşallah Allah-u Teala'nın izniyle yapmak isteyen varsa bu gece saati kursun bakalım. Bir deneyelim inşallah nasıl oluyor. Hem Cuma'ya yakın bir gece, ertesi gün Kandil gecesi. Yarınki geceyi de inşallah ihya etmeyi Allah nasip etsin hepimize. Bu da orada bir ciddiyet oluştursun inşallah. Mansur bin Mü'temir diyor ki Mansur'un bayan bir komşusu vardı. Bekar kızıyla beraber kalıyordu diyor. Gece hava kararınca anne kız birlikte uyumak için dama çıkar. Ve sabaha kadar alacakaranlıkta aşağı inerlerdi diyor. Alacakaranlıkta aşağı inerlerdi. Dolayısıyla kız karanlıkta tam seçemediği için diyor komşunun damında bir direk görürdü. Mansur ölünce kız anneciğim komşumuzun damındaki direğe ne oldu diye sordu diyor. Anne kızım o direk değildi ki diyor annesi. Evin reisi olan mutedir idi. Vefat etti diye cevap verdi diyor. Her gece sabaha kadar ayakta durup ibadet ederdi diyor. Kızcağız onu direk sanmış diyor. Bu da anlatılıyor rivayetlerde. İşte bu da bir örnek. Allahu Ekber. Hep seçilmiş insanlar çok farklı bir şekilde ibadetle hemhasır olmuşlar.

Fudail bin İyas, biliyorsunuz o da eşsiz insanlardan biriydi. Fudail mescidine bir hasır serer ve namaza dururdu. Yorulunca diyor hasırın üzerine uzanır uyurdu diyor. Hasırın sertliğinden ötürü az sonra uyanır, ibadete devam ederdi. Yoruluncaya kadar hasırda uzanırdı, yorulunca yine hasırda uzanırdı ve bu şekilde ibadet ediyor, dinlenerek diyor hep sabahlardı diyor. Allahu Ekber. Alemlerin Efendisi de öyle değil miydi? Bir gün hasırların üzerinde uyuyup kalmıştı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Uyandığı zaman yüzünde diyor hasır izleri vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh görünce nasıl ağladı, gözlerinden yaşlar döküldü. Sen ki alemlerin efendisisin diye. Ama yüzünde hasır, sen hasırlarda yatıyorsun. Bunca insanlar diyor gelmiş geçmiş birçok krallar bile diyor, birçok zatlar o pamuk yataklarında yatarken sen ki alemlerin efendisi hasırın üzerinde uyuyakalmışsın ve yüzün hasır izi kalmış diye. Ya bu işte sizin ve bizim peygamberimiz, alemlerin efendisi. Burada örnek çok net dostlar. Abid insanlar, o gönül insanları içler parçalayıcı bir şekilde inleyerek diyor, geceleri ulvi saatlerde diyor, her sevgili sevdiğine sığındığı saatlerde onlar da sevgililerine sığınırdı ve Allah-u Teala'ya dua ederlerdi. Allahu Ekber. Değerli zamanlarını öyle değerlendirirlerdi. Hepsi ondan çok farklı insanlardı. Kur'an okurlardı. Namaz kılarlardı. Ama zerre kadar taviz vermezlerdi ve devamlılık arz ederdi yaptığı şeyler. Rabiatül Edebiyye Hazretleri'ydi. Diyor ki Rabia gecenin büyük bir kısmını hep ibadetle geçirirdi. Gün ağarırken şafak gökyüzünü altın rengine boyayana kadar ibadet ettiği köşede hafif bir uykuya dayardı Rabiatül Edebiyye. Sonra korkuyla uyandığında, ey gönül, daha ne kadar uyuyacaksın ve ne zaman uyanacaksın? Yakında öyle bir uyuyacaksın ki İsrafil sura üfleyene kadar uyanamayacaksın derdi diyor. Süfranı Servi anlatıyor dostlar. Diyor ki bir gün Rabia'yı ziyarete gitmiştim. Ben bir köşede şafak sökünceye kadar ibadet ederken onun da bir başka köşede sabaha kadar ibadetle uğraştığına şahit oluyordum. Bütün geceyi ibadetle geçirmemizi lütfeden Allah'a bunun şükrünü nasıl eda edeceğiz dedim. O da yarın oruç tutarak diye cevap verdi diyor. Allahu Ekber. Rabia geceleri tepeye çıkıp şöyle dua ederdi. Rabbim, yıldızlar parlıyor. İnsanların gözleri kapalı. Sultanlar kapılarını sürmeledi. Her aşık sevgilisiyle baş başa kaldı. İşte ben de huzurundayım. Böyle der, sonra namaza başlardı. Seher vakti girince yine ellerini kaldırır, Rabiatül Edebiyye şöyle dua ederdi. İlahi, gece geçti, gün ağardı. İbadetlerimi kabul edip etmediğini bilmeyi nasıl isterdim? Bana teselli ver. Çünkü senden başka kimse bana teselli veremez. Bana hayat verdin. Beni rızıklandırdın. Kapından kovsan da senden vazgeçmem. Kalbimde sadece senin aşkını taşıyorum derdi diyor Rabiatül Edebiyye. İşte Allah-u Teala öyle bir aşkı bulmayı bize de nasip etsin inşallah. Nasip etmek Allah-u Teala'nın izniyledir. Ama samimi olunca Allah-u Teala vermeyi hep sevendir. İnşallah o samimiyeti biz de yakalarız. Devrin büyükleri hep bu bereketin üzerindeydiler. Mezhebimizin imamı Ebu Hanife Hazretleri, içinizdeki birçok mezhebin Hanefi olanları,

Fıkıh, ibadet, vera ve cömertliğiyle bir arada hepsini başarıyla götürüyordu Ebu Hanife Hazretleri. Ebu Hanife istememesine rağmen gece ibadetiyle de meşhur olanlardandır. Gece çok uzun süre ayakta kalarak namaz kıldığı için ona direk adını vermişlerdi. 45 sene boyunca Ebu Hanife Hazretleri yatsı abdestiyle sabah namazını kıldığı aktarılmıştır eserlerde. Bu uygulamaya yolda giderken bir şahsın yanındakilere, işte bu giden yatsı abdestiyle sabah namazı kılan Ebu Hanife'dir demesi üzerine başladığı da rivayettir. Bazen sabahlara kadar da ağlayarak diyor, namaz kılardı ve ayetleri tekrar ederdi Ebu Hanife diyor. İmam-ı Azam'ın cariyesi şu bilgiyi vermiş: Ebu Hanife'yi tanıdığım günden beri gece yastığa başını koyup uyuduğuna şahit olmadım. Yaz aylarında öğle ile ikindi namazları arasında, kış aylarında mescidinde ve sadece gecenin ilk saatlerinde uyurdu. Allahu Ekber. İşte o da devrin sultanlarından bir tanesiydi. O da yaptı birçok şeylerini ve ondan sonra sahibine ulaştı. Hem de çok. Allahu Ekber. Allahu Teala inşallah bizlere de o muhabbetle yapmayı nasip etsin. Samimiyiz dediğimiz zaman işte bu samimiyete Allahu Teala kalpten kendimizin de inanmasını nasip etsin. Gece namazı kılmanın değeri ne kadar çok, biliyor musunuz dostlar? Ne kadar çok şeyler ikram ediliyor. Teheccüd namazı Kur'an'da 5 vakit namazdan söz eden ayetlerin devamında zikrediliyor çoğu zaman. Allahu Ekber. Ve övülmüşlerin makamına ulaştırıyor diyor gece namaz kılanlar. Müfessirler bunu ehemmiyetle üzerine sararak diyorlar ki işte bu insanı makamı Mahmud'a götürür. Ve ona tesbih et gecenin bir vaktinde, bir bölümünde. Hani buyuruyor ya İnsan suresinin 25 ve 26. ayetlerinde: sabah akşam Rabbinin adını an, gecenin bir bölümünde ona secde et. Yani burada müfessirler akşam ve yatsı namazını kıl diyor. Ve devamla ve gecenin uzun bir bölümünde onu tesbih et. Burada da müfessirler teheccüd namazı kıl diye geçtiğini buyuruyorlar. Allahu Teala işte sırları ve işaretlerini vermiş. Geceliğin kalk ve Allah için namaz kıl, dua et. Allahu Ekber. Çok zor gelebilir nefsimize. Ama samimi olanlar için zorluk yoktur. Çünkü bu dünya sıkıntı çekme yeridir. Rahatlık yeri değil. Allah-u Teala inşallah umduğumuza bizi ulaştırsın. Bize ayrılan zamanı burada noktalayacağız. Rabbim inşallah sizlerin hatırına bizi affı mağfiret eylesin. İnşallah bu gece vakti namazı konusunu Rabbim izin verirse haftaya inşallah yine kaldığımız yerden devam ederek irdelemek istiyorum. Çünkü çok önemli bir mevzu. Riyasız yapılan bir ibadet şeklidir bu. İnşallah yine önümüzdeki perşembe, Allah nasip eder de sağ salim Isparta'dan gelirsek çarşamba, perşembe inşallah Ankara'da olacağız. İnşallah o gece, perşembe gecesi bir aksilik olmazsa konumuza buradan kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Bizlerden dua bekleyen insanlar var. Bizim duamıza hiçbir şey olmaz ama içinizde sizin seçilmiş insanlar var. Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki vefat etmiş, ölmüş yakınlarımız var. Seneyi devriyeleri var. Hatırladık, andık onları. Fatiha bekliyoruz diyor. Bütün ölmüşlerimize de aynı zamanda ve o Fatiha bekleyenlere de. İnşallah programımızın akabinde inşallah onlara Fatiha'lar gönderelim. Hastalarımız Allah-u Teala'nın şifa vermesi için dua edelim. Ve yarın inşallah oruçlu olmaya gayret gösterelim. Günü oruçla karşılayalım. Biliyorsunuz tek başına cuma günü olmadığı için muhakkak ki bugünden başlayacaklar. Ertesi günün cumartesiyi de eklesinler arkasına. Oruçluğu geçirmeye çalışalım ve geceyi ihya etmeye ve

İbadet etmeye çalışalım. Yarını uzun süreli rahat geçirmek istiyor isek, İnşallah bugün gece namazında belki bir 15 dakika dahi olsa kalkıp dua edelim ki yarını güzel bir şekilde geçirebilmek için ve gece namazına başlamak için böyle büyük bir gün inşallah bize vesile olsun. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hakkınızı helal edin inşallah. Her programımı noktaladığım gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşık olmuş olan ve onu Divan-ı İrfan'daki salatu selamlarla öven Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin salatu selamlarıyla bugünkü programımı da inşallah burada noktalıyorum.

0: Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı, eminler şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu insan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif Ali Tel Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi. Enbiya Suresi 83 ila 93. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus'u zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin, dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843

0: 43 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

bu şekilde dua ettiğini görüyoruz. Bu hadis-i şeriflerde manevi noktadan istenen değişiklik gibi fiziki anlamda bir değişikliğin yapılması şeklinde anlaşılmalıdır. Yani burada ya Rabbi içinde bulunduğumuz şu kıtlık halini, şu yokluk halini, şu yağmursuzluk halini ters yüz et. Bize nimetler, güzellikler, bolluk, yağmur, bereketli yağmurlar nasip eyle. Sellerden, bir takım sıkıntılardan uzak, bereketli yağmur talebi. İşte o elbiseyi ters giyerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada Cenab-ı Hakk'a böyle bir niyazda bulunmuştur. Ve ancak bir rivayete göre Cuma günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı yağmur duasında elbisesini ters yüz etmediğini görüyoruz. Yani Medine dışına çıktığında, Medine dışında yağmur duası yaparken ve yağmur namazı kıldırırken, elbisesini ters çevirdiğini görürken, Medine-i Münevvere'de Cuma namazında hutbede biri gelip de ya Resulallah işte kıtlıktan, yokluktan, yağmursuzluktan dolayı Cenab-ı Hakk'a iltica etmeni senden istiyoruz dediğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açmış, dua etmiş ve onun üzerine yağmur yağmıştı ama o sırada elbisesini değiştirmemişti. Dolayısıyla bununla ilgili bir başlık, bu görüşü savunanların delili olabilecek hadis-i şerifi rivayet etmek üzere İmam Buhari 1018 no'lu hadis-i şerifi naklediyor. Haddetena el-Hasen ibn-i Bişir, kâle haddetena Muafa ibn-i İmran, an-el-Evza'i, an-İshâk ibn-i Abdillâhi, an-Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anhu. أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال. Bir kimse aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e malların helak olduğundan, çoluk çocuğun sıkıntı içerisinde olduğundan dolayı şikayette bulundu. فَدَعَ اللّٰهَ Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua etti. يَسْتَسْقِي yağmur niyazında bulunarak وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ Ve bu rivayette onun elbisesini ters yüz etmediğini ve kıbleye dönmediğini görmekteyiz. Veya bir başka ifadeyle Peygamberimizin elbisesini değiştirdiği, kıbleye döndüğü şeklinde bir ifade yer almamaktadır. Yağmur duası ile ilgili hadis-i şeriflerin birçoğu Enes bin Malik Hazretlerinden gelmektedir. Bu rivayetlerdeki farklılığı İmam Buhari dikkate almış ve sahih, makbul senetlerle nakledilen bu rivayetleri değişik başlıklar altında Kitab-ül İstiska bölümünde zikretmiştir. Burada da elbiseyi, ridasını yani üst elbisesini ters yüz ettiğine dair bir rivayetin yer almadığını görmekteyiz. Babun izesteşfeu ilel imami liyesteskiye lehum ve lem yeruddehum. Evet, insanlar amirden, emirden, devlet başkanından, validen, yöneticiden yağmur duası yapılması için talepte bulunduklarında idarecinin bunu reddetmemesi şeklinde bir başlık altında müellif İmam-ı Buhari hadisi şerifini nakletmektedir. Kâlel İmamu Muhammed İbnu İsmail el-Buhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddetena Abdullah İbnu Yusuf'a قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال yine Enes bin Malik Hazretlerinden rivayet ediliyor. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم bir şahıs Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize geldi. فقال يا رسول الله هلكت المواشي Hayvanlar helak oldu. وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ Yollar kesildi. Kuraklıktan. فَدْعُ اللّٰهِ Allah

dua et. Fe de Allah'a, bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a duada bulundu. Fe mutirna minel cumuati ilel cuma, cumadan cumaya kadar bize yağmur ihsan edildi. Fe ca'a raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve ertesi cuma bir zat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi. Aynı şahıs veya bir başkası, böyle bir açıklama yer almıyor. Ve kale ya Resulallah, teheddemetil buyut, evler yıkıldı. Ve tekattaatil sübül, yollar yarıldı. Ve heleketil mevâşi, hayvanlar helak oldu. Önce kıtlıktan, susuzluktan, yağmursuzluktan, şimdi de sağanak yağan yağmurlar sebebiyle. Ve kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Allahümme ala zuhuril cibali vel akami ve butunil vadiyeti ve butunil evdiyeti ve menabiti şecer. Allah'ım dağlara, tepelere, vadilere, ağaçların yetiştiği bölgelere ya Rabbi. Fencabet anil medineti inciyabet sevbi, bunun üzerine bir elbisenin böyle çıkarılması gibi Medine-i Münevvere'den bulutlar ayrıldı ve yine bir başka rivayete göre güneş açtı. Güneş içerisinde cuma namazından ayrıldık diyor İmam Buhari'nin rivayetinde Enes bin Malik radıyallahu anh. Şimdi bu hadis-i şeriften Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapılan talepleri geri çevirmediğini ve bu şahsın yaptığı bu teklifi hem birinci cuma hem ikinci cuma kabul ettiğini görmekteyiz. Bu da yağmur duaları için genellikle yöneticiler, gerekli ilgili yetkili merciler bu noktada gerekli emirler verirler. Dolayısıyla toplu halde şehir dışına, kasaba dışına çıkılır. Çoluk çocuk, genç, yaşlı ve böyle bir bayram havasında, beraber coşkulu bir havada dualar, niyazlar, gözyaşlarıyla yağmur talebinde bulunulur. Evet, dolayısıyla özellikle yıllarca kuraklığın, yağmursuzluğun yaşandığı bölgelerde bu çeşit yağmur dualarının ne kadar anlamlı olduğu bilinmektedir. İslam'ın bütün yeryüzüne hakim bir din olduğunu ve yeryüzünde özellikle bazı yıllarda kuraklığın, yağmursuzluğun yaşandığını dikkate alırsak, İslam bu noktada manevi bir çözüm olarak yağmur duasını ortaya koymakta, tavsiye etmekte. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesinde bu durum yer almaktadır. Bu yağmur duasının yapılması maddi açıdan bir takım tedbirlerin alınmasına engel değildir. Dua kul ile Rabbi arasındaki en sağlıklı, en güzel, en faydalı iletişim vasıtasıdır. Dua muhkul ibade. Dua ibadetin özüdür, iliğidir, beynidir. Dua silahul mümin. Dua müminin silahıdır. Cenab-ı Hak nezdinde müminin değerini ortaya koyan bir husustur. Dua müminin sürekli yapması gereken görevlerinden biri. Kulluk görevinin gereğidir. Fatiha'da Cenab-ı Hakk'a yalvarıyoruz. İhdinas sıratal müstakim, sıratal lezine ne'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin derken, her vesileyle Kur'an-ı Kerim okurken, hadis-i şeriflerde yer alan duaları tekrar ederken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini yerine getirirken yine duaya devam ediyoruz. Duasız bir mümin düşünülemez. Dua berekettir, dua huzurdur, dua saadettir. Dua Cenab-ı Hak nezdinde değerimizin artmasına vesiledir. Her duaya Cenab-ı Hak icabet eder ama kabulü meselesi Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sual olunmaz. Bazı kabul olunmayan dualar cennette karşılığı verilecek olan dualardır. Nitekim
rivayetlerde

yer aldığına göre mümin keşke dualarımın büyük bölümü cennette karşılığı bana verilecek dualar şeklinde tecelli etseydi diye temenni edecektir. Cennette verilen karşılık, ecir, mükafat, sevap, cennette verilen nimetler çok daha farklı olacaktır. Geçici dünyada talep ettiğimiz dualardan farklı. Cenab-ı Hak'tan şifa talep ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan borçları eda talep ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan her türlü sıkıntılar, dertler, problemlere karşı bunların hallolması için niyazda bulunuyoruz. Ama bütün bunlarla beraber biz duaya devam edeceğiz. Duam niçin kabul olmuyor diye yanlış bir ifade kullanmayacağız. Bazı duaların kabulü ertelenir. İleriye doğru ertelenir. Bazıları cennete ertelenir. Bazı duaların kabul olmamasının sebebini, hikmetini bilemeyiz. Biz dua adabına, duanın şartlarına uygun hareket etmek ve duaya devam etmekle yükümlüyüz. Duanın kabul alametlerinden biri gözyaşıdır. Duanın kabul alametlerinden biri istiğfardır, tevbe etmektir. Günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı pişman olmak, Cenab-ı Hakk'a yalvarmak, yakarmaktır. Evet. Babun izesteşfa'al müşrikûne bil müslimîne indel kahd. Çok dikkat çekici bir başlık. Müşrikler gelseler, müminlerden yağmur için, yağmur yağması için talepte bulunsalar. Bu talebe nasıl karşılık verilecek? İmam Buhari böyle bir başlık koymuş. Babun izesteşfa'al müşrikûne bil müslimîne indel kahd. Kıtlık zamanında, yokluk zamanında, yağmursuzluk zamanında müşriklerin Müslümanlardan yağmur duası yapmalarını istemeleri. Kale el-müellif el-imamul Bukhari rahimahullah haddetena Muhammed ibn Kethir an Süfyane kale haddetena Mansurun vel-Ameşu an Ebi'l-Duha an Mesruqin kal eteytü ibne Mes'udin radıyallahu anh. Mesruk, Abdullah İbni Mesud'un azatlı kölelerinden, talebelerinden Mesruk anlatıyor. Abdullah İbni Mesud'a geldim radıyallahu anh. Fekal inne Kureyşen ebta'u anil İslam. Mekkeliler, Kureyş kabilesi İslam'a girmekte ağır davrandılar. Yıllarca İslam'ı kabul etmediler. Mekkelilerin büyük bir bölümü. Fedea aleyhimun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz ellerini açtı, onlara beddua etti. Kur'an-ı Azimüşşan'da Er'eytellezî yenhe abden izâ sallâ. Bir kul namaza durduğunda onu namazından alıkoymak isteyen o zalimi gördün mü şeklinde bir tabloya işaret edilmekte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de Kabe-i Muazzama'nın huzurunda Mescid-i Haram'da namaza durmuştu. İşte tam o esnada Allah düşmanı, İslam düşmanı Ebu Cehil deve işkembelerini Peygamber Efendimiz'in secde yerine koydu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayakta. Secdeye vardığı zaman çevrede bulunan, koltuklarında oturan Mekke müşrikleri, Ebu Lehebler, Ebu Cehiller, Velid bin Mugireler kahkahayla gülecekler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uzun uzun namaz kılardı. Ve yine namazında devam ediyor. O durum sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Hazreti Fatıma-tü Zehra'ya haber verildi. Fatıma-tü Zehra geldi. O Peygamber Efendimizin secde yerindeki işkembeleri kokan o pis şeyleri temizledi. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun üzerine namaza secdeye vardı.
namaz bittiğinde Peygamber Efendimiz'in tepkilerini bekliyorlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ellerini açtı. Allah'ım şunu, şunu, şunu, şunu isim vererek helak eyle Allah'ım dedi. Ve onların üzerine arslanlarını, onların üzerine yırtıcı hayvanları musallat eyle. Yüzleri değişmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarının kabul olduğunu, olacağını gayet iyi biliyorlardı. Bir korku kapladı onları. İşte bu durumu Kur'an-ı Kerim bize naklediyor. اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Abden bir kul اِذَا صَلَّى namaza durduğu zaman onu engellemek isteyen, ibadetine mani olmak isteyen o zalimi gördün mü, görmedin mi? Evet, burada Alak suresinde İkra bismi rabbikellezî halak diye başlayan Alak suresinde bu manzaraya işaret ediliyor. Ve onun ne şekilde cezalandırılacağı ifade buyuruluyor. Perçeminden, alnından yakalanarak onun cehennemde, cehennem azabında sürükleneceği ifade edilir. Nasiyetin kâzibetin hâtıya. Onun alnı yalancı, onun alnı günahkar, onun alnı imansız bir kimsenin alnıdır diye anlatılıyor. Evet, işte bu durumdan sonra Peygamber Efendimiz'in bedduasından sonra فَاَخَذَتْهُمْ senetün bir kıtlık kapladı Mekkelileri. Ne dedi Peygamberimiz? Gelecek rivayetlerde açıklanacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'ım Yusuf Aleyhisselam'ın zamanındaki kıtlık gibi kıtlık ver dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beddua ettiği çok çok nadir. Ebu Leheb'lere, Ebu Cehil'lere, zalimlere, tağutlara beddua ediyordu. Bir de 70 kadar Kur'an muallimini, 70 kadar davetçiyi, yetişmiş elemanı bir komplo ile bir Maune'de, Maune kuyusunda bir faciada şehit edenlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz 40 gün sabah namazında kunut duasında beddua okumuştu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedduaları, lanetleri böyle parmak sayısını geçmeyecek kadar az. Ben lanet etmek üzere gönderilmedim buyum. Taif seferinde kendisini taşlayan, kendisine eziyet eden, ayaklarının kanla dolmasına sebep olan Taiflilere bile beddua etmemiş, ellerini kaldırmış. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım şu kavmime hidayet nasip eyle, onlar bilmiyorlar demişti. Bizim görevimiz beddua değildir. Bizim görevimiz lanet değildir. Biz ben lanetlemek üzere gönderilmedim. Davettir, tebliğdir, irşattır. Hak yola davettir. Hak yola çağrıda bulunmaktır. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada küfrü, zulmü, azgınlığı aşırı olan insanlara da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bedduada bulunmuştur. فَخَذَتْكُمْ سَنَتُنْ bir kıtlık kapladı Mekke'yi. Hatta هَلَكُوا ف۪يهَا helak oldular, perişan oldular. وَاَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ o derece kıtlık oldu ki kemikleri, ölü hayvan etlerini yemek durumunda kaldılar Mekke müşrikleri. فَجَاءَهُ اَبُوْ سُفْيَانْ Ebu Süfyan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi. Mekke lideri. Olay Mekke'de gerçekleşiyor. Ve kale ya Muhammed ci'te te'muru bi sıletir rahim. Sen sıla-i rahimi tavsiye etmek üzere geldin. Yakınlarınızı gözetin. Akrabanıza iyilikte bulunun. Sürekli bu tavsiyede bulunuyorsun. Ve inne kavmeke heleku. Kavmin perişan oldu. Çünkü Mekkeliler hep birbiriyle akraba. Mekke'de Kureyş kabilesi birbirleriyle akraba. Fed'ullâhe teâlâ. Allah'a dua et. Demek ki Ebu Süfyan Allah'a inanıyor.
Ebu Cehil'in de Allah'a inandığını biliyoruz ama Allah'a ortak.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 13. cüz.

0: رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
1: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.

0: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim dedi.
1: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.

0: أَب۪يكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي اُوْفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِل۪ينَ فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْد۪ي وَلَا تَقْرَبُونَ
1: Yusuf, onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.''

0: Kardeşleri, onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler.
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا

0: مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Babalarına döndüklerinde, "Ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz," dediler.
0: قَالَ

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.
0: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَس۪يرٌ
1: Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى

0: Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir dedi.
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

0: الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız O'na güvendim. Güvenecek olanlar da sadece O'na güvensinler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

0: في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu, onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup, içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup, bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o, öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme," dedi.
0: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ

0: Yusuf, onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi. Ey kervan, durun. Çünkü siz hırsızlarsınız.
1: قَالُوا وَاَقَبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ
0: Kervan onlara dönerek, ne kaybettiniz dediler.
1: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَاَنَ بِهِ زَعِيمٌ
0: Onlar, hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek dediler. Ve tellal da ben buna kefilim dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ
0: Yakub'un oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz dediler.
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِب۪ينَ
0: Onlar, eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir dediler.
1: قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ ف۪ي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجَزِ الظَّالِم۪ينَ
0: Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler.
1: فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

0: نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
1: Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı.

0: İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.
1: قَالُوا اِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ
0: Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise, daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi, onlara açmadı. İçinden, durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.

Onlar Yusuf'a, "Ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler.

0: لَظَالِمُونَ
1: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
0: فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَب۪يرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفُ فَلَنْ أَبَرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَب۪ي اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
1: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince, aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, ''Bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.''

0: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

0: Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.

Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?

Ey Muhammed, de ki, işte benim yolum budur. Ben de, bana tabi olanlar da, basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.

0: min ehlil qura أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
0: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
1: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
0: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an

uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler.
1: اَللّٰهُ الَّذ۪ي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.

Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.''

0: واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ

0: Kafirler, senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.
1: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır.

0: Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.

0: bihi ve men huve mustahfin bil leyli ve saribun bin nehar.
1: Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir.

0: بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur.

0: Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki O büyük kudret sahibidir.
1: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

0: وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.
1: Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali, ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kâfirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

0: Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ قُلْ

0: لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir.

0: النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالِ
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider, insanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.
0: لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَاءِ

0: لَفْتَدَوْ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse, yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa, onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.

0: Rabbikal hakku kemen huve a'ma. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb.
1: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْم۪يثَاقُ
1: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ
1: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.
1: Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.
0: Cennetu adenin yedekulûneha ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyâtihim. وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
0: Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar.
1: Melekler onlara, sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

0: Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
0: Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.

0: Ebe.
1: İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
0: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.

Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na güvendim. Dönüşte yalnız O'nadır.

0: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْم۪يعَادِ.
1: Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.

0: ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّب۪يلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ.
1: Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ.
1: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
0: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir.

0: أُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدْعُوا وَاِلَيْهِ مَآبِ.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ

0: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ.
0: Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı onun yanındadır.

Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir. Evvelen

0: معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
1: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür.

0: nefs ve seya'lemul kuffaru limen ukbeddar.
1: Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
1: İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke litukhrijan-nase minadh-dhulumati ilan-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid.
1: Elif, Lam, Ra. Ey Muhammed! Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
0: Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ
1: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline.
0: الَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ
1: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

0: جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
0: وَاِذْ تَأَذْ

Hani Rabbiniz, andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti.

0: idi.
1: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
0: Elem yet

0: الْعَذَابِ
1: Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, ''Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz.'' dediler.

Onların peygamberleri, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler.

0: min ibadihi ve ma kana lana en na'tiyakum bi sultanin illa bi iznillah ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
1: Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
1: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّ

0: ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir.

0: هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.
1: O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.
0: مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ.
1: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ.
1: Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

0: Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler, büyüklük taslayanlara, şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz derler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da, sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur derler.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ

0: قَبْلِ اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır.''

0: تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
1: İman edip salih amel işleyenler altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: النار.
1: Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
0: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ.
1: Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. Alem

0: Cehenneme yaslavunaha ve bi'sel karar.
1: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri

0: وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
1: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ
1: Size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır.
0: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا

0: Allah kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz onları sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
0: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: "Ey Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır."

Ey Rabbim! Şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.

0: إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
1: Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
0: Elhamdülillahi'llezî vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'ud duâ.
1: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.
0: Rabbi cealni mukimas salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua.
1: Ey Rabbim! Beni de, soyumdan gelenleri de, namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et.
0: Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekûmul hisâb.
1: Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.
0: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبَصَارُ
1: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah, onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.
0: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ
1: O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

0: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim, peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir.
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ
0: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik.

0: Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile, yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.

0: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
1: لِيَجَزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
0: Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
1: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ
0: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 13. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım. Can veren yalnız sensin. Yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren. Yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimi.

devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'dan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine, beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muktedir.
2: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh, künyesi Ebu Yahya, lakabı Zeynüddin, nereli olduğu Beni Süleym kabilesinden, doğum tarihi bilinmiyor, vefatı 748'de Basra, hocası Hasan-ı Basri, babası Dinar olup köleydi. Evliyanın büyüklerinden, gençliğinde mal mülk sahibi zengin bir yiğitti. Hasan-ı Basri'ye talebe olunca bütün mallarını ve parasını fakir talebelere harcadı. Kalbinden Allahü Teala'nın aşkından başka her şeyin sevgisini çıkardı. Uzun zaman Basra'da Hasan-ı Basri'nin sohbetlerini dinledi. Bir ara hocasıyla birlikte Şam'a gittiler. Şam'da bütün vakit namazlarını Cami-i Kebir'de cemaatle birlikte kıldı.

Bu vesileyle o beldenin hikmet sahibi kişileriyle tanışıp sohbet etti. Sonra cami odalarından birine çekilip ibadetle meşgul oldu. Şam halkı onun izzet ve kemalini, olgunluğunu her geçen gün görmekteydi. Gündüzlerini oruçla, gecelerini namaz ve niyazla geçirdi. Aralıksız bu hali bir yıl kadar devam etti. Halkın kendisine hürmet ve saygısı daha da arttı. Bütün bunlara rağmen Malik bin Dinar'ın yaşaması için gerekli olan rızka gönlünde az bir meyli kalmıştı. Bir gece rüyasında kendisine gizli bir ses, "Ey Malik, sen bir mahluksun. Allahü Teala'dan kork. Masivayı Allahü Teala'dan başkasının sevgisini terk edip bize dön. Yoksa helak olursun." buyuruldu. O sabah erkenden hocası Hasan-ı Basri'ye rüyasını anlattı. Hocası da bunun doğru olduğunu bildirdi. Malik bin Dinar bundan sonra ömrünün sonuna kadar kalbi Allahü Teala'nın sevgisiyle dolu yaşadı. Kimseden bir şey kabul etmedi. Hattatlık yaparak kazandığı ile ihtiyaçlarını karşıladı. Bir gün Şam valisi ve kadısı camiye gelerek cami, vakıf ve mahsullerin gelirlerini kontrol ettiler. Bu teftişte hata ve ihmal bularak mütevellisini, görevlisini azlettiler. Sonra Malik bin Dinar'a adam gönderip hediyeler vererek bu vakfın mütevellisi olmasını, vakıf işlerini üstlenmesini rica ettiler. Malik bin Dinar onlara, "O yerde bir yıl kadar halk beni görüp düzelsin diye uzlet edip, yalnız olarak ibadetle meşgul olmuştum. Kimse benimle ilgilenmedi ve hatırımı sormadı. Bu gece sahibime söz verdim. Kurtuluş yolumun ne olduğunu öğrenip anladım. Onu bırakıp başka şeylerle uğraşmak mümkün değildir," diye cevap verdi. Vakfın idaresini kabul etmedi. Onu çok sıkıştırdılar. Bunun üzerine Malik bin Dinar, her şeyini kaldığı hücresinde bırakıp, bir azık torbasıyla gece karanlığında oradan ayrıldı. Mısır'a doğru yola çıktı. Bir zaman sonra deniz kenarına ulaştı. Gemiye bindi. Gemi sahibi, taşıma ücreti ve eşyalar için kişi başına bir altın alıyordu. Malik bin Dinar, gemide bir köşede ibadet ve tefekkürle meşgulken, gemici ücret istedi. Malik bin Dinar, "Henüz param hazır değildir. İskeleye vardığımızda hazır olur inşallah," dedi. Gemi sahibi ve adamları terbiyesizce sözler söyleyip onu yere yıktılar ve iyice dövüp hırpaladılar. Sonra elini ayağını bağlayıp denize atmak istediler. Gemidekilerden hiç kimse buna mani olmaya cesaret edemedi. Gemi sahibi, "Böyle kişileri cezalandırmak gerektir ki başkalarına ibret olsun," deyince gemidekiler de ondan yana çıktılar. Gemi sahibi ve adamları Malik bin Dinar'ı tam denize atmak üzereyken binlerce balık su yüzüne çıktı. Balıkların her birinin ağzında birer altın vardı. Malik bin Dinar birinin ağzından altını alıp gemi sahibine verdi. Sonra da "Hoşça kalın" deyip gemiden denize indi ve yürüyerek deniz kıyısına çıktı. Malik bin Dinar, rahmetullahi aleyh, kalan ömrünü Basra'da geçirdi. Güzel halleri ve çok kerametleri görüldü. Nefsini hesaba çeker, bir an onu boş bırakmazdı. Basra'nın kuru ve yaş hurmasından yemezdi. Hurma mevsimi geçince, "Ey Basralılar, benim halimi görüyorsunuz. Hurma yememekle bir şeyim eksilmedi. Sizin de hurma yemekle bir şeyiniz artmış değil," buyurarak nefsini ibadeti özler ve yapar hale getirdi. Malik bin Dinar'a, "Dünyada en güzel kazanç nedir?" diye sordular. Cevabında, "Şu üç şey dünyada en güzel kazançtır. 1. Allahü Teala'nın sevgili kullarının sohbetinde bulunmak ve din kardeşleriyle sohbet etmek. 2. Geceleri teheccüd namazı kılmak ve doya doya Kur'an

Kerim okumak. 3. Allahü Teala'yı hiç unutmayıp onu zikretmek, anmaktır buyurdu. Malik bin Dinar anlattı. Bir gün bir hastanın ziyaretine gitmiştim. Hastanın halinden ölüm durumunun yakın olduğunu anlamıştım. Kendisine kelime-i şehadeti söyletmek için uğraştım. Fakat ne kadar uğraştımsa bunu söylettiremedim. O hasta durmadan 10-11 diyordu. Bir ara kendisine gelip bana, "Ey üstadım, önümde ateşten bir dağ var. Ne zaman şehadet kelimesini söylemeye çalışsam, bu ateş bana hücum ediyor," dedi. Bunun üzerine mesleğini sorduğumda, malını faize veren, faiz yiyen, ölçü ve tartıda hile yapan biri olduğunu anladım. Malik bin Dinar'a, "Bedbahtlığın alameti nedir?" dediklerinde o, "Şu beş şey bedbahtlığın alametidir. 1. Gözün yaşarmaması. 2. Kalbin katı olması. 3. Hayasızlık. 4. Dünyaya düşkün olmak, dünya için canından endişe etmek. 5. Mü'min kimse Allahü Teala'dan korkar, başka sözlerden dilini korur," buyurdu. Malik bin Dinar, Neml Suresi 58. Semud kavminin bulunduğu Hicr adlı şehirde 9 kimse vardı ki, bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyiliğe yanaşmıyorlardı. Ayet-i kerimesini okur, sonra da, "Şimdi her şehirde durmadan fesat çıkaran nice 9'lar var ki, hiçbir iyi iş gördükleri de yoktur," derdi. Malik bin Dinar bir gün, "Kimin gözü ve gönlü şu fani hayattan ebedi hayat için iyi bir ders almamışsa, onun kalbi perdeli ve ameli azdır," buyurdu. Malik bin Dinar'a, "Siz de bizimle yağmur duasına gelseniz," dediklerinde şu cevabı verdi. "Korkarım ki benim yüzümden başınıza taş yağar," buyurdu. Malik bin Dinar çok ibadet eder ve ağlardı. Mugire bin Habib şöyle anlattı. "Bir gece Malik bin Dinar'la beraberdik. Hemen ibadete başladı. Daha sonra eliyle sakalını tutup içli iniltilerle sabaha kadar ağladı ve "Ya Rabbi, Malik'in bu haline acı," diye yalvardı. Malik bin Dinar evinin içinde bir kabir kazdırmıştı. Her gece kabre iner, sabaha kadar orada ibadet eder ve halifelik görevi Hazreti Ömer'e verildiğinde o ne gece ne de gündüzleri uyurdu. Biraz uyuyup istirahat etseniz denildikte o, "Eğer geceleri uyumuş olsam kendimi kaybetmiş olurum. Gündüzleri uyusam mesul olduğum şu insanları kaybederim," buyurmuştur derdi. Malik bin Dinar anlattı. Bir gün toprakla oynayıp bazen gülen, bazen ağlayan bir çocuğa rastladım. Önce çocuğa selam vermek istedim. Fakat kibirden selam vermedim. Hemen nefsime, "Ey nefis! Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, büyüklere de küçüklere de selam verirdi," diyerek çocuğa selam verdim. Çocuk, "Ve aleyküm selam ey Malik bin Dinar," diye cevap verdi. Hayret içinde kalarak çocuğa, "Sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın?" diye sordum. Çocuk, "Ruhlar aleminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı," dedi. Çocuğa, "Akıl ile nefs arasında ne fark var?" diye sordum. O da şöyle söyledi. "Nefsin seni selam vermekten men etti. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti. Sen niye toprakla oynuyorsun?" dedim. Çocuk, "Topraktan yaratıldık. Yine toprağa kavuşacağız," dedi. Ben yine, "Seni bazen ağlarken bazen de gülerken görüyorum. Bunun sebebi nedir?" diye sordum. Bana, "Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum. Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum," dedi. Ben dayanamayıp, "Ey oğul,

senin hangi günahın var ki ağlıyorsun diye sordum. Çocuk, ey Malik, böyle söyleme. Zira ben, anam ateş yakarken, küçük odun olmadan büyüklerin tutuşmadığını gördüm diye cevap verdi. Malik bin Dinar zamanında iki mecusi kardeş vardı. Her ikisi de ateşe taparlardı. Bir gün küçüğü büyüğüne, ey ağabey, sen 73 sene, ben ise 35 senedir bu ateşe taparız. Gel bakalım, kendisinden başkasına tapmadığımız bu ilahımız bizi yakacak mı? Eğer bizi yakmazsa, devamlı ona tapar gideriz. Eğer yakarsa, ona tapınmayı terk ederiz dedi. Ağabeyi bu teklifi kabul etti. Büyükçe bir ateş yaktılar. Küçüğü büyüğüne, istersen önce sen elini ateşe sok, istersen ben elimi ateşe sokayım dedi. Ağabey de, önce sen elini sok dedi. Küçük kardeş elini ateşe sokunca parmağı yandı ve hemen elini geri çekti. Ve ah ah, sana bunca seneler ibadet ederim, sen ise bana eziyet ediyorsun dedi. Ağabeyine, şimdi bizi doğru yola ulaştıracak bir deliyle gidelim dedi. İstişare ile yola çıkıp Malik bin Dinar'a gitmeye karar verdiler. Onu Basra'da bir yerde insanlara vaaz ederken buldular. Onu görünce büyüğü küçüğüne, ben Müslüman olmayacağım. Zira ömrümün çoğu ateşe ibadetle geçti gitti. Şayet Müslüman olursam, ev halkımın ve akrabalarımın beni ayıplamalarından korkarım. Ateşe tapmak, ayıplanmadan bana daha sevgilidir dedi. Küçük ağabeyine, ne olur böyle yapma. Onların ayıplamaları bir zaman sonra unutulur gider, yok olur. Ateşe tapmansa kalır dedi. Fakat büyük kardeş küçüğü dinlemedi. Acele geri döndü. Küçük kardeş Malik bin Dinar'ın yanına gitti. Bir müddet sonra da tüm aile fertlerini getirtti. Hepsi Malik bin Dinar'ın huzuruna oturdular. Küçük kardeş hikayesini sonuna kadar anlattı ve kendilerine İslamiyet'in anlatılmasını Malik bin Dinar'dan istedi. Malik bin Dinar onların imana gelmesine yardımcı oldu. Gerekli vazifeleri de kısa zamanda büyük bir sabırla öğretti. Küçük kardeş ehliyle birlikte huzurdan ayrılmak istedi. Malik bin Dinar onlara, size yardım olarak Müslümanlardan bir şeyler toplayıp vereyim dedi. Onlar da istemediklerini bildirdiler ve harabe evlerine yöneldiler. Döndüklerinde evlerini güzel, bakımlı buldular. İçeriye girdiler. Sabah olduğunda hanımı, çarşıya git çalış. Akşam da kazandığınla süt al getir dedi. Adamcağız evden ayrıldı. Bütün didinmelerine rağmen bir iş bulamadı. O da kendi kendine, ben de Allah için çalışırım dedi ve orada harabe bir yerde ibadet etti. Akşam namazını kılınca eli boş olarak evine döndü. Hanımı, niye bir şey getirmedin deyince, o da, bugün bir melik için çalıştım. Lakin bir ücret vermedi. Yarın veririm dedi, diye söyledi. O gece aç yattılar. Sabahleyin yine çarşıya gitti, iş aradı durdu. Ama bir türlü buna muvaffak olamadı. Dünkü yaptığı gibi yaptı. Akşam da yine eli boş döndü. Hanımının sorusuna yine aynı şeyleri söyledi ve kendisi için çalıştığım melik cuma günü ödeyecek dedi. Cuma günü sabahleyin yine çarşıya gitti. Uzun müddet iş aramasına mukabil bir şey bulamadı. Yine aynı harabede iki rekat namazdan sonra ellerini kaldırıp, ya Rabbi, bize İslam'ı ikram ettin, hidayete yönelttin. Bu din hürmetine, bu mübarek gün hürmetine, kalbimden çoluk çocuğumun nafaka düşüncesini çıkar. Ben ehlimden haya eder oldum. Onların halinin değişmesinden korkarım, dedi. Daha sonra öğle namazını kılmak için çarşıya yöneldi. Hakikaten onların evlerinde yiyecek namına bir şey yoktu. Hepsi de açlıktan çok bitkin bir haldeydiler. İşte tam bu sırada yoksul adamın evine bir zat geldi ve kapılarını çaldı. Kadın kapıyı açtı

Genç ve nur yüzlü birisinin elinde üzeri örtülü bir tabağı tuttuğunu gördü. Şaşırmış bir vaziyette bakan kadına gayet mülayim sesle, "Buyurun, bu sizindir. Eşine söyle, bu onun 2 günlük çalışmasının karşılığıdır. Eğer çalışmasını arttırırsa biz de arttırırız," dedi. Kadın heyecanla uzatılan tabağı onun elinden aldı. İçinde 1000 dinar vardı. Birini yanına alıp kuyumcuya gitti. Kuyumcu Hristiyandı. Altını tarttı. Oldukça ağır geldi. Sonra üzerindeki süslemelere baktı. Onun dünya dinarlarından değil, ahiret dinarı olduğunu anladı. Kadına dönüp, "Bunu nereden buldun veya kimden aldın?" deyince, kadın olup biteni anlattı. Bunun üzerine kuyumcu, "Bana İslam'ı anlatıp öğretin," dedi. Kadın da iman esaslarını öğretti. Kuyumcu Müslüman oldu ve kadına 1000 dirhem verdi ve "Bunları nafaka yap, bittiğinde bana haber ver," dedi. Kadın kuyumcudan ayrıldıktan sonra ev için lüzumlu ihtiyaçları satın aldı ve evine geldi. Güzel yemekler pişirip kocasını beklemeye başladı. Yoksul adam o sırada namazını bitirmişti. Evine dönmeden harabe olan yerde mendilini yaydı ve üzerinde 2 rekat namaz kıldı. Sonra aynı mendile birkaç avuç toprak doldurdu ve kendi kendine, "Eğer hanım benden bir şey sorarsa, işte un, al bununla bir şeyler pişir derim," diyordu. Eve geldiğinde her tarafı dayalı döşeli buldu. Yeni pişmiş yemekler de doğrusu iştah kabartıyordu. Mendilini kapı eşiğine koydu. Hanımının onu görmesini istemedi. Hanımına gördüğü şeylerden sordu. O da durumu bir bir anlattı. Bunları duyan yoksul hemen şükür secdesine kapandı. Kadın da ona mendille getirdiği şeyin ne olduğunu sordu. Adam ona, "Getirdiğim şeyden bana sorma," dedi. Kadın bu cevaba şaşırmıştı. Yoksul adam mendilde olan toprağı dökmek için kaldırdığında onun içinin Allahü Teala'nın izniyle unla dolu olduğunu fark etti. Yoksul adam tekrar şükür secdesine vardı. Vefatına kadar sadık bir kul olduğunu ispatladı. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh anlattı. "Hacca gitmek üzere yola çıkmıştım. Çölde giderken ağzında bir parça ekmek olan bir karga gördüm. Bunda bir iş var," deyip kargayı takip ettim. Karga bir mağara önünde durdu. Sonra da içeri girdi. Ben de öyle yaptım. İçeride elleri ayakları bağlı, sırt üzerine yatırılmış birisi vardı. Karga getirdiği ekmekten parça parça gagasıyla onun ağzına veriyordu. Daha sonra uçup gitti. Bir daha da dönmedi. Adama, "Bu ne hal?" dedim. O da, "Hacca gidiyordum. Hırsızlar yolumuzu kesti ve bütün malımızı aldılar. Sonra gördüğünüz gibi bağladılar ve bu mağaraya attılar. 5 gün aç susuz bu halde kaldım. Sonra Rabbime dua ettim. Bana bu kargayı gönderdi. Her gün yedirip içiriyordu," dedi. Hemen adamcağızın bağlarını çözdüm. Birlikte yola koyulduk. Yolda çok susadık. Yanımızda hiç su kalmamıştı. Sonra çölde bir kuyu gördük. Orada ceylanlar vardı. Allahü Teala'ya hamd ettik ve işte bir kuyu bulduk diye sevindik. Yaklaşınca bu sırada kuyunun suyu dibe çöktü. Ceylanlar da uzaklaştılar. Yanımızda ip ve kova yoktu. Biz, "Ya Rabbi, ceylanlara ihsan ettin. Biz 100 zira uzunluğunda ipe ve bir kovaya muhtacız," dedik. O zaman şöyle bir ses duyuldu. "Ey Malik, ceylanlar bize tevekkül etmiştir. Biz onları sularız. Siz ise ipe ve kovaya tevekkül etmişsiniz. Siz de onunla su içersiniz," buyuruldu. Malik bin Dinar bir yıl hacca gitti. Haccını tamamladığı gece rüyasında şöyle bir ses işitti. "Ya Malik, hacca gidenlerden
Muhammedoğlu Abdurrahman